0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6'a 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerine ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmak gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirler olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atelyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlaması ile tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik Adolesan Sigara Bırakma Polikliniklerine hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup, nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
7: Sağlık Rehberi.
8: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Türk Hekim ve Mühendislerin dış göbeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarındaki güncel artışın devam etmesi durumunda ve acil önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında yaklaşık hasta sayısının 35 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma riski artıyor. Öte yandan uzmanlar, saat 10 ile 14 arası güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
7: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerine ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmak gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirler olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlaması ile tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik Adolesan Sigara Bırakma Polikliniklerine hizmeti açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 4027. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 28 52. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 320 12 57. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 240 04 40.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdam

0: İstihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmaktadır gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atelyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
3: Haftanın özeti.
1: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
3: Haftanın özeti.
1: 15 Temmuz Çarşamba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, "Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir," dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlaması ile tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
3: Haftanın özeti.
1: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmeti açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
3: Haftanın özeti.
1: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir, dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Programımızda bugün unutulmaz şarkılarıyla hepimizin yüreğine dokunan sanatçı Kayahan'ı konuk edeceğiz. 29 Mart 1949'da İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonrasında ise İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir Gömeç'teki İnta Sevgi Köyü'nde yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

Kayahan 1971 yılında ilk 45'li yosun gözlü sevgilim bir mektubun barı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerini bir süre ara verdi. 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için İstanbul Hatırası şarkısını besteledi. Ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan 5 şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve Neden Olmasın aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu. 1980'de Bekle Gülüm Ateş 45'liğini yayınladı.

1981'de Ümit Eroğlu ile çalıştığı ilk albümü Canım Sıkılıyor Canım'ı yayınladı. Bu albümde daha sonraki albümlerinde de yorumlayacağı Canım Sıkılıyor Canım, Ebebeğime ve Nar Tanem gibi şarkılar yer aldı. Ancak bu albüm büyük bir başarı elde edemedi. Kayahan bu albüm sonrası şansını Eurovision'da denedi. 1984 yılında Kaç Para, 1987'de de Güneşli Bir Resim Çiz Bana'yla Türkiye elemelerine katıldı.

Kar taneleri, yağmur, acıkmışım sevgine, alınma ağlıyorsam, esmer günler, seni seviyorum, mor menekşe, sokak kedisi ve yoksun sen gibi şarkılarının bazılarını 88 yılında yayınlanan Benim Şarkılarım ve 1990'da yayınlanan Benim Şarkılarım 2 albümlerinde tekrar yorumladı.

Eurovizyon merakı devam eden Kayahan, 1988 Eurovizyon elemelerine genç müzisyenlerden oluşan 3. Nesil adlı bir grupla katıldı. Bu deneme başarısız olsa da Kayahan ve 3. Nesil şansını 89'da tekrar denedi. Elemelerde söyledikleri ve melankoli az farklı ikinci olup Eurovizyon'a katılamasa da büyük sükse yaptı.

90'daysa kayan, gözlerinin hapsindeyim şarkısıyla elemelerde birinci oldu. Zagreb'de düzenlenen 1990 Eurovision şarkı yarışmasında 21 puan alarak 17. oldu.

3 Haziran 91 tarihinde çıkarttığı Yemin Ettim adlı albümüyle satış rekoru kıran Kayahan, yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz sloganıyla tanındı. Ardından 30 Nisan 92'de Odalarda Işıksızım albümünü çıkardı.

Mart 93'te ise Rax Müzik etiketli Son Şarkılarım adını verdiği albümünde yine kendine ait 10 şarkı yer aldı. Düzenlemeleri Erdal Kızılçay'ın yaptığı albümde İskender Paydaş, Hakan Kurşun gibi genç ve yetenekli isimlerle çalıştı. Sarı Şekerim, Vazgeçemem, Aman, Kardeşiz Senle gibi şarkıların öne çıktığı albüm yüksek bir satış grafiği yakaladı.

Kayahan 2 yıl sonra 95 yılının Ocak ayının son günlerinde Benim Penceremden adlı albümüyle müzik yolculuğunu devam ettirdi. Bu albümün sloganı ise "Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" oldu. Çıkış parçası "Ben Anadolu çocuğuyum" da kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi. "Allah'ım neydi günahımsa" pek çok sanatçı tarafından icra edilerek büyük başarı sağladı.

Kayahan, 96 yılının Temmuz ayında Canımın Yaprakları adlı çalışmasını da Allah Kimseyi Sevgisiz Bırakmasın sloganıyla piyasaya sundu.

Bir insanın sevgiyi, aşkı yitirdiği anda her şeyini kaybetmiş olacağını belirten Kaya, sevgisiz hiçbir şey yapılmaz, her şeyin başı sevgidir sözleriyle sevgi kavramına verdiği önemi dile getirdi.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Kayahan ertesi yıl Emrin Olur adlı çalışmasını çıkardı. Albümün mutfağında önceki çalışmalarındaki isimler yer almakla birlikte düzenlemeleri Tamer Çıray ve kendisi yaptı. Atın Beni Denizlere parçasıysa bu albümün en çok sevilen parçası oldu.

26 Kasım 2000 tarihinde Gönül Sayfamı piyasaya çıkaran Kayahan, albümde Sevdaya Mahsus, Kağıttan Kayıklarla, Söz Güzelim gibi duygusal parçaların yanı sıra Ölmem Mi Lazım, Aman Beni Unutma, Tek Delikli Kaval, 17 Ağustos depremi için yazdığı 17 Ağustos, Kızı Aslı Gönül için yazdığı Ninni gibi şarkılar yer aldı.

0: İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayan, 2005 yılında ikinci kez aynı kansere yakalandı. 2014 yılında üçüncü kez rahatsızlığı tekrar eden Kayan, kanser tedavisi görmekteydi. İlk kanser teşhisini 1990 yılında aldığında "Yemin ettim" şarkısını yazdığını belirterek, "Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir. Ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim. Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden tam 21 sene geçti. 10 sene önce yine tekrar etti. Yine tedavi oldum." der.
1: "Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun."

Kayağın hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve iki kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015 sabah 8 sıralarında yenik düşerek hayata gözlerini yumar. Cenazesi tıpkı vasiyetinde söylediği gibi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün unutulmaz sesi, unutulmaz şarkı sözleri ve unutulmaz müziğiyle Kayağan'ı andık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, müzikle kalın.

içinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

kime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmaktadır gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmete açtı. Sarımsak Saklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Tarım Saklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: İnternet eskiden kedi videosu izleyip "Ay ne tatlı ya" dediğimiz bir yerdi. Şimdi ise biraz karışık. Çünkü zorbalık da bizimle birlikte dijitale taşındı. Üstelik seviye atladı. Artık sadece çirkinsin yazıp kaçmıyorlar. Deepfake yapıyorlar, fake hesap açıyorlar, ifşa ediyorlar, doxing yapıyorlar. Üstüne bir de "Şakaydı ya" diyorlar. Kısacası yeni siber zorbalık, eski zorbalığın Wi-Fi'lı, yapay zekalı, algoritmalı hali. Zorbalık dediğimiz şey aslında çok net. Bir kişi ya da grubun başka bir kişiyi tekrar tekrar rahatsız etmesi, aşağılaması, hedef alması. Eskiden bu iş okul bahçesinde olurdu. Şimdi yorumlar kısmında, DM'de, story'de, oyun lobisinde oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu iş sadece moral bozar seviyesinde kalmıyor. Uzun vadede depresyon, kaygı, özgüven kaybı ve maalesef çok ağır sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani boş ver, takma falan falan böyle her zaman çözümü olmuyor. Çünkü anonimlik, yani kimliğini gizle, bak nasıl klavye delikanlısı oluyorsun. Yüz yüze söyleyemeyeceğin lafları insanlar ekrana bakarken çok rahat yazabiliyor. Çünkü karşındakinin yüzünü görmüyor, tepkisini hissetmiyor. Empati tuşu offline oluyor. Bir de elektronik iletişim zahmetsiz. Oturduğun yerden zorbalık. Ter yok, risk yok. Sorumluluk hissi ise hiç yok. Artık siber zorbalık sadece küfürlü mesaj atmak değil, seviye atlamış durumdayız. Deepfake. Birinin yüzünü ya da sesini al, yapmadığı şeyi yapmış gibi göster. Teknoloji harikası değil, direkt dijital kabus. Fake hesaplar. Gerçek değil ama dert gerçek. İfşa. Özel mesajları, görüntüleri izinsiz yaymak. Doxing. Adres, telefon, okul, aile bilgisi, hepsini dök internete, sonra olanları izle. Çok tehlikeli ve hiç şakası yok. Dijital linç. Herkes bir anda üstüne çullanıyor. Yorumlarsa yağmur gibi. Ghosting. Bir anda yok olmak. Mesajlara cevap yok, açıklama yok. Ruhsal versiyonu, sin atıp gülmek. Stalklama. Sürekli takip, mesaj ve rahatsız etmek. Trend videolarla alay, challenge adı altında insan küçültme sanatı. Nefret yorumları, psikolojik baskının klavye versiyonu. Sahte ihbarlar, hesabını kapattırayım da gör gününü. Bunların hiçbir masum değil. Şakaydı bahanesi de artık geçerli değil. Çünkü olay sadece internette kalmıyor. Birinin adresi, telefonu, ailesi ifşa edildiğinde iş gerçek hayata sıçrıyor. Taciz, tehdit, iş kaybı, fiziksel risk. Yani bu işin geri dönüşü çok ağır olabilir. O yüzden doxing, siber zorbalığın en karanlık seviyelerinden biri. Birini aşağılayan video paylaşmak, izinsiz sesini, yüzünü kullanmak, bilerek dışlamak şaka değildir. Psikolojik şiddettir. Ve evet, silsen bile internet unutmuyor. Dijital hafıza çok iyi çalışıyor. Bu yüzden siber zorbalık sadece zorbayla mağdur arasında değil. İzleyen, paylaşan, like atan, sessiz kalan herkes bu zincirin bir parçası. Öncelikle yalnız kalmamayı öğreneceğiz. Rahatsız edici bir şey mi oldu? Ekran görüntüsünü al, engelle, şikayet et. Güvendiğin biriyle konuş. Arkadaş, aile, öğretmen. Bu zayıflık değil, güçtür. Bir de paylaşmadan önce şu soruyu sormak çok işe yarar. Bunu ben yaşasam nasıl hissederdim? Ve son söz. Siber zorbalık kader değil. Görmezden gelmek zorunda değiliz. Doğru adımlarla durdurulabilir, görünür hale getirmeyi birlikte aşabiliriz. İnternet bizim alanımız. Zorbalara bırakmak zorunda değiliz.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
1: Nöbetçi Eczaneler.
6: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 4027. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 2852. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 4147. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 320 1257. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 240 0440.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Günün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

0: cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmaktadır gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atelyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
2: Haftanın özeti.
0: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 15 Temmuz Çarşamba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi.
2: Haftanın özeti.
0: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmeti açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
2: Haftanın özeti.
0: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
6: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
7: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz elektrik ve elektronik mühendisi Okan Kaya. Okan Bey, merhabalar, nasılsınız?
8: Merhabalar, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
7: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hızlıca sorularımıza geçelim, yoksa ilk önce biz sizi tanıyalım, daha sonra sorularımıza geçelim.
8: Tamam, olur. Ben elektrik elektronik mühendisi Okan Kaya. Kayseri'de Setup Enerji Mühendislik firmasının kurucu ortağındayım. Ortaklarından biriyim. Firmamız Kayseri merkezli. GES Güneş Enerji Santrallerinde anahtar teslim kurulum yapmaktayız. Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evet. Kayserliyiz.
7: Peki firmanız kaç yıllık bir firma?
8: Firmamız 4 yıllık bir firma. Sektörde 4. yılımız. Yani anahtar teslim projelerde GES olsun, enerji nakilatta olsun, trafo projeleri olsun, iş tesisat projeleri olsun faaliyet göstermekteyiz. Firmamızın geniş bir yelpazesi var. Aynı zamanda İklimsa GES Pro bayisiyiz. İklimsa'nın iklimlendirme kısmıyla da biz ilgileniyoruz Kayseri'de.
7: Evet, güneş enerjisi panelleri işine girmek isteyenler için de güzel bir yayın olacak.
8: Kesinlikle.
7: Sorularımıza başlayalım.
8: Tabii ki.
7: Türkiye'de son yıllarda GES yatırımlarına olan ilginin artmasının temel sebepleri nelerdir Okan Bey?
8: Yani Türkiye'de özellikle işletmelerde, ticarethane olsun, sanayi olsun, yine konutlarda olsun elektrik gerçekten büyük bir külfet olmaya başladı. Elektrik birim fiyatlarının artması, İşte enerji bağımsızlığı ihtiyacı ve çevresel farkındalığın oluşması GES'e yatırımcılarımızı yönlendirmiştir. Enerji maliyetlerinin işletme giderlerine çok gerçekten itici bir güç olmuştur. Bunun en temel sebebi de işte hani elektrik birim fiyatının artmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber ve KDV muafiyetiyle beraber GES yatırımı daha da cazip hale gelmiştir. GES'in ilk çıktığı yıllarda maliyetler gerçekten çok yüksekken son aşamalarda, son zamanlarda GES maliyetleri düşmüştür. Bu da yine GES'in bir cazibesi haline gelmiştir. Yani özellikle dediğim gibi konutlarda çok fazla elektrik sarfiyatı, aynı zamanda büyük işletmelerde, fabrikalarda ve ticarethanelerde çok fazla enerji sarfiyatı vardır. Bu enerji sarfiyatı kesinlikle hani yatırımcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani en büyük giderlerden biri şu an enerji, elektrik yani.
7: Evet, bunu da minimalize edebilmek için de GES, yani güneş enerji panelleri sistemine giriliyor.
8: Aynen.
7: Güzel bir mantık. Yani olan elimizde olan kısmı değerlendirmek gibi. Rüzgarı değerlendirmek, güneşi değerlendirmek gibi.
8: Evet. Ki devletimizin de burada sunmuş olduğu teşviklerle beraber, işte zamanında KDV muafiyeti vardı. Şimdi devlet teşvikleri var. KOSGEB'den alınan teşvikler var. Aynı zamanda Orhan Kalkınma Ajansı'nın sunduğu teklifler, işte teşvikler falan var. Bunlarla daha cazip hale gelmeye başladı GES.
7: Evet. Peki bir işletme veya fabrikanın çatı GES sistemi kurmaya karar vermeden önce hangi teknik ve ekonomik analizleri yaptırması gerekir?
8: Yani fabrikalarda, yine konutlarda, ticarethanelerde en büyük sıkıntının elektrik olduğunu söylemiştik. Burada elektrik tüketim analizi yapılması lazım öncelikle. Yani bir tesisin, bir fabrikanın ne kadar elektrik tüketimi var, yıllık ne kadar bir elektrik tüketiyor, bunu belirlememiz lazım öncelikle. Bunu belirledikten sonra belirlenen güce göre çatının kapasitesi, yani statik açıdan, kar, buz, rüzgar yük açısından Çatının kapasitesi de çok önemli. Kaldırabilirliği önemli. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Daha sonra biz elektrik mühendisi olarak hani statik analizinde olumlu sonuç aldığımızda biz elektrik mühendisi olarak panel yerleşimi yaparız. Bu panel yerleşimine göre elektriksel boyutlama, kablolamadır, trafo konumudur, invertör konumudur, panellerin konumu, işte doğu batı uzantısı falan, bunları belirleriz. Bunlar belirlendikten sonra yatırım maliyeti dediğimiz, işte gerçekten yatırımcıyı etkileyecek en önemli şey yatırım maliyeti. Yatırım maliyetini çıkarırız, analiz yaparız yani. Ne kadara mal olur, geri dönüşümü ne kadar olur, PVC's programıyla amortisman süresini hesaplarız. Bu da yatırımcı için hani en önemli şey ve en dikkat edeceği şey oluyor, yatırım maliyeti.
7: Aynen. Çatı taşıyıcı sistemi, enerji tüketim profili, bölgelenme analizi ve yatırım geri dönüş hesabı mutlaka değerlendirilir.
8: Mutlaka değerlendirilir. Artı bize gelen mimari projeyle, statik projeyle bunların hep harmanlanması, yani bunlar bir proje olarak, bir bütün olarak düşünüp o şekilde analiz yaparız. Aksi takdirde uygulamaya geçtiğimiz zaman çatının performansının yetmediği, kaldırmayacağı, aynı zamanda birkaç tane sıkıntının çıkaracağını söyleyebiliriz.
7: Evet. Güneş enerjisi santrallerinde en sık yapılan proje ve uygulama hataları nelerdir?
8: Şimdi burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Biz güneş enerjisi santrallerinde yerleşim yaparken özellikle mimari projeyi dikkate alırız. Yatırımcıdan, işte GES kuracak kişiden, firmadan mimari proje isteriz. Gelen mimari projeyi biz panel yerleşimi yaparak değerlendiririz. Fakat buradaki en önemli etken yerinde analiz yapılması. Yani şöyle diyeyim, saha drone çekimi, çatı çekimi, işte sahanın yerinde görülmesi, çatının yerinde görülmesi, bu çok önemli. Çünkü mimari proje bazen değişiklik gösterebiliyor ve yerleştirdiğimiz yerleşim bazen uygulamada olmayabiliyor. Yani uygulama alanına sığmayabiliyor. Bunun için en önemli şey yerinde fizibilite yapılması. Birincisi bu. İkincisi tüketime uymayan sistem kurmamak lazım. Yani normal elektrik faturaları baz alınarak işletmelerin tüketim giderleri değerlendirilir. Yani ne kadarlık bir enerji sarfiyatı gerekiyor, ne kadarlık bir güç kurmamız gerekiyor, bu belirlenir. Bu belirlendikten sonra tüketime uygun bir AC güç belirlenir. AC güce göre, yani bizim o kurulu güce göre projelendirme yapılır. Artı dediğim gibi az önce de söylemiştim, statik analiz. Kesinlikle performans ve statik analiz yapılmak zorunda, yapılmalıdır. Çünkü çatılar eski yönetmeliklerle yapılıyor çoğu çatı ve günümüz yönetmeliğe uyarlı olmuyor bazen. İşte bunu bizim mevcut bu konuda teknik inşaat mühendislerimizle değerlendirip çatı statik analizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine yanlış invertör seçimini yapmamamız lazım. Yanlış invertör seçimi olmaması lazım. Hatalı string kesinlikle, yani stringleme yaparken PV SIS programıyla ve PV analiz programıyla yapıyoruz. Stringleme yaparken buna dikkat etmek lazım. İşte MPPT aralığını kötü kullanmamak lazım. Kablo kesitlerini, kesinlikle bu da çok önemli. İnvertör ve AC-DC kablo, yani invertör kablosu, besleme kablosu ve DC kablomuzu kesitine uygun seçmemiz lazım. Gerilim düşümü oluşmaması açısından, mesafe uzadıkça gerilim düşümü oluşuyor. Yine keza topraklama çok önemli. Bunu çoğu firma es geçiyor. Yıldırımdan korunma, topraklama, bu da tesis için gerçekten önemli bir etken oluşturuyor. Sonunda ise kurulum yaparken kalitesiz ekipman kullanmamak ve düzenli bakım planı oluşturmak tesisler için önemli bir baz, yani önemli bir etken yani.
7: Evet, çok doğru. Kendi memleketimiz için konuşursak, yani Kayseri ve İç Anadolu bölgesi güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye'nin neresinde yer alıyor?
8: Yani şöyle diyeyim, Türkiye hani Almanya'ya oranla, hani biz Almanya'dan hep Almanya'yı kıyaslıyoruz. Almanya'ya oranla Türkiye coğrafi konum olarak çok iyi seviyede. Artı bizim kendi memleketimiz Kayseri ve İç Anadolu bölgesi de güneşlenme potansiyel haritası, GEPA dediğimiz bir haritamız var bizim. GEPA haritasında güneşlenme ışınım süresi olarak ve ışınım radyasyonu olarak çok iyi konumda Kayseri. Yani bir de serin iklime sahibiz. Ilıman ve serin iklimde olduğu için paneller, çünkü serin iklimde, ılıman iklimde gerçekten verim olarak çok güzel çalışmakta.
7: Peki yüksek güneşlenme süresi fazla mı Kayseri'nin?
8: Yüksek güneşlenme süresi fazla, artı radyasyon, yani günlük güneşlenme süresi dediğimiz, ışınım süresi dediğimiz, o da Kayseri'de fazla. Yani İç Anadolu ve Kayseri'de fazla. Evet. İşte bu arazilerde ve çatılarda GES kurulumu için gerçekten cazip bir etken. Yani artı çok fazla ısı, mesela Van, Hakkari bölgeleri de güneşlenme olarak çok iyi ama orada sıcaklık çok fazla olduğu için paneller soğumuyor. Soğumadığı zaman verim kaybı yaşanıyor. Ama Kayseri'de serin bir iklim olduğu için, yani İç Anadolu'da serin bir iklim olduğu için panellerin verimini de artırıyor bu şekilde. Hmm. Yani aslında soğuma da bir etken bunun için.
7: Güzel bir noktaya değindiniz kesinlikle. Sadece güneş olarak bakılıyor. Güneş süresine
8: kesinlikle yani
7: gölgelenme süresine dikkat edilmiyor. Dediğimiz gibi gölgelenme süresi bu noktada önemli diyorsunuz. Evet.
8: Gölgelenme, serin hava, artı güneşlenme süremiz, işte sabah kaçla akşam kaç arası güneşlenme alıyor. Bunlar gerçekten önemli etkenler.
7: Evet. Bir GES yatırımının ortalama geri dönüş süresi ne kadardır? Bu süreyi etkileyen faktörler nelerdir?
8: Şöyle anlatayım. GES yatırımı gerçekten hani son zamanlarda çok önemli etken oldu. Çok bir firma GES yatırımı için ekipmanını, ekibini, işte teknik heyetini falan güçlendirdi. Fakat yatırımcı tarafından baktığımız zaman en önemli etken yatırımcı için geri dönüşüm süresi. Yani ne kadar para veriyorum, geri ne kadar bana gelecek? Yani bunu ne kadar yılda amorti edebileceğim? İşte bunu etkileyen çok faktör var. Öncelikle bulunduğumuz yerin elektrik birim fiyatı ile alakalı. Yani şöyle diyeyim, meskensen elektrik birim fiyatı ayrı, ticarethaneysen elektrik birim fiyatı ayrı. Öncelikle birincisi elektrik birim fiyatı çok etkiliyor. Daha sonra bölgenin, bulunduğumuz bölgenin güneşlenme süresi, işte güneşlenme potansiyeli bunu çok etkiler. Sistem maliyeti, yani bir maliyet analizi çalışıyoruz biz. Bunu nakit mi yapıyor yatırımcı yoksa kredi, leasing imkanıyla mı yapıyor? Bu da çok önemli. Çünkü leasing yapınca ister istemez bir vade farkı ve faiz oranı bindiği için yatırım maliyeti artıyor. Aynı zamanda işletmenin tüketim profili. Yani az önce de demiştim, normal işletmenin ihtiyacı kadar GES kurmak lazım. İhtiyacının dışında bir GES kurulması işletme için de aynı zamanda külfet ve zararlıdır. Kurduktan sonra bakım ve işletme performansı da bu şeyde önemli, geri dönüşümde önemli. Bizim işte PV'siz analizinde yaptığımız hesaplamalar neticesinde yaklaşık 3 ila 6 yıl arası gibi bir geri dönüşüm süresi hesaplıyoruz GES'lerde.
7: Evet. Benim de araştırmalarım sonucunda 4 ile 7 yıl arası hemen hemen söylüyorlardı. Ortalama bir yıl
8: tabii,
7: olarak söylüyorlar.
8: Tabii. Az önce saydığım etkenler, işte finansman koşulları, işte bulunduğumuz bölgenin ışınlanması, artı büyük projelerde enerji nakil hattı dediğimiz, enerji nakil hattı girdiğinde ister istemez o da yatırıma bir maliyet katıyor.
7: Tabii
8: bu süre 3-6, 4-7 şeklinde değişebiliyor. İşte dediğim gibi yatırımcı için en önemli nokta bu geri dönüşüm süresi zaten.
7: Aynen, doğrudur. Güneş panelinin ömrü ne kadardır? Verim kaybı yıllar içinde nasıl gerçekleşir Okan Bey?
8: Şöyle diyeyim, bizim güneş panellerimiz özellikle Türkiye'de üretilmeye başladıktan sonra hani ithal malzeme, ya kullanılan malzemelerin çoğu ithal ama Türkiye'de çok bir firma güneş paneli üretimine girdi. Güneş panellerinin genelde ömrü, özellikle ekonomik ömrü 25-30 yıl gibi %94-95 verimle çalışıyor. Yani bir güneş paneli sahaya getirdiğimizde, kurduğumuzda 25 yılın sonunda, 30 yılın sonunda %95 verimle çalışmış oluyor. Fakat 25 yılın sonunda bu panellerde ister istemez bir verim kaybı oluyor. Tabii bu her yıl %1, %0.1, %0.2. Tabii panelin bakımına da önem vermek lazım. Tesisin bakımına da önem vermek lazım. Bu da çok önemli. Yani 25 yılın sonunda %80-85 performans garantisine kadar gerileyebiliyor. Ama mekanik ömürleri tüm panellerin ortalama 10 yıl. Yani tüm firmalar 10 yıl mekanik garanti veriyor panellere.
7: Yıllık ortalama %0.3 ve %0.5 aralığında bir verim kaybı oluyormuş.
8: Kesinlikle.
7: Ama işte bu şeyi zamanda zaten uzun bir süre devam niteliği oluyor.
8: En önemli etken burada tabii ki bakım. Panele bakım olarak hani mikro çatlak dediğimiz olay, artı panelin kirlenmesi, bunları zamanında ve yerinde bakımla tedarik ederseniz, yani yaparsanız bu süre sizin elinizde. Biraz uzatabilme şansınız var bunları tabii.
7: Tabii ki. Enerji depolama sistemleri GES projelerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?
8: Şimdi bataryalı sistemler, özellikle son zamanlarda depolamalı sistemler dediğimiz, depolamalı projeler dediğimiz depolama sistemler, yani projeler geliyor. Çok faal olmamakla beraber Türkiye'de yapılan bataryalı, işte depolamalı sistemler var. Bizim küçük sistemler, yani bataryalı sistemler sayesinde de gündüz üretilen enerjiyi depolanarak akşam saatlerinde kullanılabilir hale geliyor. Yani kullanılabilir duruma geliyor. Depolama GES'i gündüz üretip şebekeye vermeden üret, depola ve istediğin an kullan modelini taşıyor yani. Bu da öz tüketim ve enerji bağımsızlığımızı ciddi anlamda artırıyor. Yani şöyle diyeyim, depolama yaptığımız zaman biz gece bir makinadır, işte bir ev aletleridir, bunları çok rahat kullanabiliyoruz depolama sistemiyle. Bu da şebekeye bağımlılığımızı azaltıyor. Enerji maliyetlerini düşürerek elektrik kesintilerine karşı da güvenliği artırmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi depolamalı projelerin hızla yaygınlaşması zaten beklenmekte. Sistem olarak hani off-grid geçiyor bu. İki tür sistemimiz var zaten. On-grid ve off-grid. Depolamalı sistemleri biz off-grid sistem olarak tanımlayabiliyoruz yani. Bu şekilde görebiliyoruz.
7: Evet, doğrudur. Yapay zeka ve dijital izleme sistemleri güneş enerji santrallerinin işletmesinde ne gibi avantajlar sağlıyor? Ki zaten son zamanlarda yapay zeka birçok konuya el atmaya başladı. Özellikle bizim inşaat mühendisliği konusunda da işte yapay zekadan çizimler, işte statik ve mimari olarak çizimler vesaire konuları söz konusu. Sizin alanı nasıl bir etkiledi?
8: Ya, yapay zeka destekli sistemler GES sistemlerinde, enerji sistemlerinde arızayı tespit edebiliyor. Daha sonra üretim tahmini yapabiliyor. Bakım süreçlerini optimize edebiliyor. Yani yapay zeka ile ilgili bir tesisin tüm verilerini attığımız zaman bu şekilde bir çalışma, yani tesisin verimini, yıllık maliyetini, işte tesisle olan arızaları, bakımları falan her şeyi size söyleyebiliyor. Dijital izleme platformları sayesinde üretim performans analizi bile çıkarabiliyor yapay zeka dediğimiz sistemler. Yapay zeka tarafından üretim tahmini yapmak, ama şöyle bir şey var, işte üretim tahmini yapabiliyoruz yapay zeka ile, ama bu yapay zeka sistemleri panellerdeki kılcal çatlakları, string hatalarını, invertördeki hatalar, gölgelemeleri bazen es geçebiliyor. Tam anlamıyla bunu size yansıtmayabilir. Hani %100 bir verimle çalışabiliyor mu yapay zeka? Hayır, ama şu an günümüz şartlarında yapay zeka ile üretim performansını, işte yıllık üretimi, sistem maliyetini, sistemde çıkabilecek arızaları, işte arıza kayıtlarını ya da invertör üzerinde okuduğumuz, ekranda okuduğumuz arıza kaydını yapay zekaya atarak anında çözüm üretebiliyoruz GES'lerde şu an. Evet. Ki bu trafo sistemlerinde de böyle, yani sadece GES anlamlı değil, bir elektrik sisteminde, bir iş tesisat sisteminde bile bu yapay zekaya endekslenebiliyor yani bu sistemler.
7: Evet, yani işimizi bir noktada kolaylaştırıyor
8: kesinlikle
7: diyorsunuz.
8: Ama bir noktada, çünkü dediğim gibi sahanın durumunu yapay zeka bilemez. Yani invertördeki arızayı, kaç gün invertörümüz yattı, stringlerimizdeki arıza, panellerimizdeki kirliliği, bunu yapay zeka hani belli bir noktaya kadar bilebilir. Bunu siz söylemediğiniz sürece zaten.
7: Tabii ki canım. Yani şöyle bir sistem var. Yapay zeka bir noktaya kadar evet fayda sağlıyor. Hı-hı. Ama mühendisin zekası olmadan, yani
8: kesinlikle
7: bir verim gücü olmadan
8: zeka, aynen.
7: Evet. Hiçbir şey olmaz. Ya da nasıl denir? Şimdi biz bilgisayara nasıl komut verirsek bilgisayar bize o şekilde bir geri dönüş sağlar. Biz yapay zekaya nasıl bir komut verirsek, yani nasıl bir yönlendirme yaparsak, yapay zeka da bize o şekilde,
8: bize o şekilde dönüş yapar. Kesinlikle.
7: Yani her şekilde bir mühendisin zekasına ihtiyaç kesinlikle var. Elektrikli araçların yaygınlaşması güneş enerjisi sektörüne nasıl bir etki yapacak? Son zamanlarda da elektrikli araçların alımları arttı.
8: Son zamanlarda şöyle, elektrikli araçlar gerçekten hani her yerde de görüyorsunuz artık, şarj istasyonları. Bir uzun yola gittiğinizde, bir şehir içinde falan şarj istasyonları da çok fazla yaygınlaştı. Şimdi bunun yaygınlaşması bizim şebekeye verilen, şebekeden çekilecek enerji miktarını, enerji tüketimini de çok fazla etkilemekte. Yani şöyle diyeyim, şebeke altyapımız bazı noktalarda buna müsait olmayabiliyor. Çünkü elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları hani bir değil bin olmaya başladı artık. Bu şebekeyi ciddi anlamda yormaya başladı. Şebekeye ciddi anlamda bir sarfiyat oluşturmaya başladı. Şimdi elektrikli araçlar tüketimi artıracağı için de bunun için yenilenebilir çözümler, yani GES'e endeksli, GES'le alakalı bir entegre sistemler kurmak lazım. Yani bu sistemi kurarken de özellikle güneşle entegre şarj, depolama çözümleri, yani gündüz üret, aracı şarj et, öne çıkacak. Yani bu konutlarda da, ticarethanede de, sanayide de aynı şekilde olacak. Güneşle üret, aracını şarj et şeklinde bir güneş ve depolamalı araç entegrasyonu oluşması lazım şu an. Bu şekilde olursa şebekeyi de yormamış olur elektrikli araçlar. Aynı zamanda çok fazla da tüketim sarf etmemiş oluruz. GES'ten, güneşten beslenmiş olur elektrikli araçlar. GES destekli şarj istasyonları önemli pazar oluşturdu. Araç bataryalarının gelecekteki depolama amacıyla kullanılması da şu an mümkün görünmektedir yani.
7: Evet. Yani ihtiyaca bağlı olarak diyorsunuz.
8: Kesinlikle. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim, hani dediğim gibi elektrik şarj istasyonları çoğaldıkça zaten şebeke buna yetmeyecektir. Çok fazla şebekeye işte kısa devre dediğimiz arıza akımları, kısa devre arıza akımları falan oluşacak. Bu hem işletmeleri sıkıntıya sokacak, hem de elektrik dağıtım şirketlerine büyük külfet oluşturacak. Yani bunu GES'le entegre etmek her zaman önemli. Yani güneş varken güneşle entegre etmek gerçekten çok önemli.
7: Evet, haklısınız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin enerji dönüşümünde güneş enerjisinin rolünü nasıl görüyorsunuz?
8: Yani önümüzdeki 10 yıldan önce, önümüzdeki ya geçmişteki 10 yıla baktığımızda güneş enerji sektörü çok hat safhalara, yani çok iyi noktalara geldi. Hiç kimse bu şekilde beklemiyordu. Özellikle dediğim gibi hani Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle güneş potansiyeli, ışınlanma oranı çok fazla. Güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde ana aktörlerden biri olacağını zaten herkes düşünüyordur, biliyordur. Teknolojik gelişmeler, işte depolama çözümleri ve artan enerji maliyetleri de GES yatırımlarını hızlandırmaya başlamıştır.
7: Evet.
8: Çünkü insanlar artık enerjide bağımsız olmak istiyorlar. Yani bir elektrik zammından etkilenmemek istiyorlar. Veya işte dışa bağımlılığı azaltmak istiyorlar. Bunun için gerçekten hani GES insanlar için bir külfet, yani daha doğrusu bir zaruri ihtiyaç olmaya başlamıştır. Sanayi tesisleri, tarımsal sulama, mesela tarımsal sulamalar da ve konutlarda kullanım oranı çok fazla olmaya başladı. Türkiye'nin enerji ithalatının azaltmasına da, yani dışarıdan enerji alımını da azaltacağı için GES gerçekten ileride çok güzel noktalara gelecek, yine ben öyle düşünüyorum yani.
7: Evet, bu konu nazarında benim de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz güneş enerji panellerini konumlandırırken, hı hı, benim için konumlandırma da çok önemli.
8: Kesinlikle.
7: Biz arsalarımıza, bağlarımıza, bahçelerimize değil de, yani yeşil alanlarımıza değil de otoparkların üzerine, yani sanayi
8: tarım yapılamayacak üzerine, alanlara mesela.
7: Atıl alanlara konulabilir. Ama biz bunların nazarında daha çok böyle üretim yapabileceğimiz alanlarda, hı hı, son zamanlarda görüyoruz. GES projeleri yapılıyor. Bu konu nazarında söylemek istediğiniz.
8: Şöyle diyeyim. GES sektöründe gerçekten atıl alanlarımız çok fazla. Özellikle tarıma elverişli olmayan alanlarımız Türkiye'de çok fazla. Yani yapılacaksa bu tip yerlerde. Şimdi biz hani GES'i yaparken tabii ki bir bürokratlar, işte tarımsal bütünlüğü bozmayacak, marjinal raporu dediğimiz, biz marjinal rapor alıyoruz mesela. Yani şöyle diyeyim, İl Tarım Orman Müdürlüğü ile olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile olsun, işte bunlarla çalışmak önemli. Bu noktada yatırım yapanların hani atıl alanlara, tarım yapılmayan alanlara GES'i kurması gerçekten önemli. Aynı zamanda az önce sizin de dediğiniz gibi çatılarımızda çok fazla boşluk var. Yani eğer statik açıdan kurtaran çatılarımız mevcutsa ve şebekede yeterli güçte bağlanabilirlik varsa GES yapmayı herkese tavsiye ederim.
7: Evet.
8: Burada da tabii en önemli nokta kapasite durumu. Hani şöyle diyeyim, GES yapmak için birkaç bürokrat, yani bir bürokrasi işlemleri var, izin işlemleri var, çağrı mektubunu alabilmek için falan. Bunun için de işte trafo kapasiteleri çok önemli. Yani bağlanabilirlik oranı dediğimiz, trafoda boş kapasite var mı yok mu, ona bakmak lazım. Eğer böyle bir kapasite mevcutsa GES yapmak gerçekten şu an çok iyi gözüküyor, yani iyi durumda.
7: Evet, verimlilik açısından yani verimliliği iyi bir noktada.
8: Tabii ki.
7: Tabii ki ihtiyaç konusunda da güzel bir ihtiyaç giderici bir noktada. Güzel bir konuya değindik. Hı hı. Yani o sürekli bir konu olan bir konumuz.
8: Tabii ki.
7: Aynen.
8: Yani
7: son zamanlarda ihtiyaçtan kaynaklı. Teşekkür ederiz.
8: Rica
7: son
8: ederim.
7: Son söylemek istediğiniz?
8: Son söylemek istediğim şu, güneş enerjisi yapmak isteyen yatırımcılarımız, işte konutlar olsun, meskenler, ticarethaneler olsun, yani gerçekten maliyet analizini güzel yapmaları lazım. Yani gerçekten tükettiği kadar enerji kurmak lazım. Şimdi bizde öz tüketim mantığı dediğimiz, mahsuplaşma dediğimiz ve satış esası dediğimiz hani 3-4 tane yöntem var. İşte bunu belirlemeleri çok önemli. Yani gerçekten sağlıklı bir belirleme yapmak lazım. Çünkü fazla kurmak yatırımcıya çok fazla zarar. Eksik kurmak da enerji ihtiyacı için yatırımcıya gene zarar. Tabii burada bunu yaparken işletmelerin sözleşme güçleri var. Bunlar da hani sağlıklı ve teknik biriyle çalışıp sağlam çıkartmalarını tavsiye ediyorum. Onun için söyleyeceğim başka bir şey yok onun dışında.
7: Teşekkür ederiz. Gündem olan bir konuyu ele aldık. Cevaplarınız için ayrıca çok teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
7: Yayınımızın da sonuna geldik. Yapı Gündem programında sonuna geldik. Haftaya saat 1'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
6: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
2: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
0: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
9: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmak gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
2: Haftanın özeti.
0: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 15 Temmuz Çarşamba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
2: Haftanın özeti.
0: 16 Temmuz Perşembe, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmeti açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
2: Haftanın özeti.
0: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
0: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 4027. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 28 52. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 320 12 57. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 240 04 40.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
11: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
12: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
13: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

0: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanma gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim, gökyüzü teknoloji ve inovasyon merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
2: Haftanın özeti.
0: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 15 Temmuz Çarşamba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
2: Haftanın özeti.
0: 16 Temmuz Perşembe, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmeti açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
2: Haftanın özeti.
0: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir, dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2020. Covid-19 hastalığıyla mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 11 Ocak 2020. Silivri açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü.

4 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı, 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

23 Şubat 2020. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı. Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Şubat 2020. İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı.

1 Mart 2020, Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 11 Mart 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de Covid-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlandı.

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020. Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020. Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020. Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim, 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020, yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının toplam 1.748.000 olduğunu açıkladı.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6A, 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
0: Dijital Manşet.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 40 27. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 28 52. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 504 41 47. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 240 04 40.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser

0: ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Yayın tekrarı.
3: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
4: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz derken, bu sıcak günde böyle serin stüdyomuzda çok keyifli bir yayın sizi bekliyor. Neden? Çünkü konumuz fotoğraf, fotoğraf çekimleri, yani günlük hayatımızda elimiz kolumuz olan telefonların daha profesyonel makinalarla çekilmiş harika sanat eserlerine dönmüş halleri için çok özel bir konuğum var. Sevgili Ezgi Kahraman bizlerle. Kendisi fotoğraf sanatçısı. Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
4: Nasılsın?
5: İyiyim. Siz nasılsınız?
4: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ezgi haliyle birazcık heyecanlı. Onun heyecanını birazdan atacağız. Sorularınızı da yönelttikçe, kendi işinden bahsettik, kendini çok daha iyi hissedeceksin her şeyden önce. Enerjini çok sevdim. Bir organizasyonda karşılaştık biliyorsun.
5: Evet.
4: Ben enerjiye çok inanan bir insanım. Ve oradaki işin, zaten işine dört elle profesyonel bir şekilde yaklaşıyordun. O beni çok etkiledi. Bir de organizasyon yapan arkadaşına destek olmak için alakan olmayan şeylerle de uğraşıp, hani o nasıl diyeyim, özgüven mi dersiniz adına, yoksa arkadaşına destek mi dersin, her şeyin ucundan tutup güzel olması adına o gösterdiğin çaba beni çok etkiledi açıkçası.
5: Evet.
4: Hemen dedim salı günü bir program yapmalıyız. Öyle, sen de geldin, ayaklarına sağlık, hoş geldin.
5: Hoş buldum, teşekkür ederim.
4: Nasıl hissediyorsun şu an?
5: Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada işimi ve kendimi anlatabilecek olmak beni çok mutlu ediyor. Size de teşekkür ediyorum.
4: Rica ederim, ayaklarına sağlık. Çok keyifli bir yayın olacak. Şunun garantisini veriyoruz sevgili yönetmenim Merve Sersoy ile birlikte. Yayının nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Süreye bitti anonsunu verdiğimde Merve'den bir 10 dakika, bir 15 dakika diye konuşmalarımıza da maruz kalacaksın. Böyle bir durum var. Şimdi konuklarımız ilk oturduklarında masaya birazcık daha ortam ısınmaları adına kendilerinden bahsetmelerini isteriz. Ezgi Kahraman kimdir diyerek başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: Hadi bakalım.
5: Ben Ezgi Kahraman, 25 yaşındayım. Grafik tasarım mezunuyum. Aktif olarak fotoğraf ve video kurgularıyla ilgileniyorum. Bu meslek normal şartlarda işte insanların fotoğraf, bir tuşa basıyorsun, çekiyorsun dediği bir şey gibi görünüyor. Ama benim için öyle değil. Düğün, nişan, isteme, kına, doğum günü, mezuniyet, insanların en özel anlarını unutulmaz bir şekilde kaydetmek beni çok mutlu ediyor. İşimi çok seviyorum.
4: Anı ölümsüzleştirmek kelimesi tam anlamıyla senin yaptığın iş değil mi?
5: Evet.
4: Harika, çok güzel. Peki kendini çok güzel bir şekilde özetledin aslında kim olduğunu. Çok da genç bir hanımefendisin her şeyden önce. 23-24 yaşlarındayken böyle bir profesyonel işe girip kendi hayatını kazanmak adına bir adım atmış olmanı da tebrik ediyorum öncelikle.
5: Teşekkür ederim.
4: Hani TikTok'ta yayın da açabilirdin ama mesleğini yapmayı tercih ettin. Tebrik ediyorum sana.
5: Teşekkürler.
4: İlk profesyonel olarak para kazandığın işin neydi, hatırlıyor musun?
5: Fotoğraf alanı dışında ben birçok sektörde çalıştım.
4: Hı hı.
5: Grafikerlik yaptım mezun olduktan sonra.
4: Ajanslarda da denedin çalıştım aslında.
5: Evet, pek benlik bir şey değil. Biraz sabit kalıyorsun ve sürekli aynı şeyleri yapıyorsun.
4: O hareketli olacaksın,
5: evet,
4: sen.
5: Evet, kesinlikle.
4: Sandalyeye bağımlı kalmayacaksın.
5: Evet, ya benim hareket etmem lazım. O enerjik bir şekilde bir günümü yönetmem lazım. Sabit bir iş benlik bir şey değil. Fotoğraf alanında da yaklaşık 3-4 sene önce çok iyi biriyle çalışma şansı
4: yumurtada
5: buldum.
4: Hakikaten de yumurtayken daha yani. Portakalda vitaminken 19-20 yaşlarından bahsediyoruz.
5: Evet.
4: O kadar çabuk katılmışsın ki aslında çalışma hayatının içerisine.
5: Biraz öyle.
4: Harika
5: oldu.
4: Çok güzel. Bundan bir 4-5 sene önce dedin.
5: Evet. Çok işinde çok iyi biriyle çalışma şansı buldum. Ha. Gerçekten şanslı benim için. Kendimi de çok şanslı biri olarak nitelendirebilirim.
4: Sizin söyleyebilirsin. Selam göndeririz istersen.
5: Enes Anılkaya'yla çalışma fırsatı buldum. Kendisi bana birçok şeyi öğretti. Teşekkür ediyorum kendisine.
4: Harika.
5: Yaklaşık olarak 2-3 yıl kadar onunla beraber çalıştık. İşi öğrendim. İlk adımlarımı onunla beraber attım ve unutulmaz bir şeydi benim için.
4: Ne kadar güzel. Yani birinin seni desteklemesi ve senin şu an kendi mesleğinin içerisinde kendi işini yapıyorken hala onu anıp evet. ona teşekkür sunuyor olman aslında hani unuttuğumuz değerlerden bunları duymak da gerçekten çok mutluluk verici oldu.
5: Evet. Yani her şeyi ondan öğrendim. Çünkü onun emeklerini es geçemem. Enes'ten sonra artık belli nedenlerden dolayı işte yollarımızı ayırmak zorunda kaldık.
4: Hı hı.
5: Enes'ten sonra yaklaşık 3-4 ay boyunca fotoğrafla hiç ilgilenmedim. Birazcık rahatsızlıklarım vardı, ilgilenemedim. Sonrasında daha da üst seviyede biriyle tanışma şansı buldum.
4: Ay maşallah şansı da var yani. Biri gidiyor, biri geliyor. Çok iyi.
5: Kesinlikle öyle. Umut Süllü. Umut abiye de çok teşekkür ediyorum. Umut abiyle çalışırken Enes'te öğrendiğim her şeyi en baştan öğretti bana. Şimdi fotoğrafçılarda şöyle bir şey vardır. Herkesin tarzı farklı. Şimdi Enes daha slow çeker, başka biri daha hareketli çeker. Ben daha enerjik bir şeyler yaparım. Tüm fotoğrafçıların tarzı farklı.
4: Herkes imzasını bırakıyor yani çektiği
5: aynen
4: fotoğraf
5: öyle.
4: Tarzına. Harika.
5: Evet, şimdi başka biriyle çalışınca onun tarzını öğrenmek birazcık beni yordu. Ama kendisi de bana çok destek oldu. Birçok şeyi tekrar öğrendim ve kendime bir şeyler ekledim. Hani şu anki konumumda ikisinin de çok büyük emeği var. İkisi de beni çok destekledi. Umut abiyle de sağlık sorunlarından dolayı ayrılmak zorunda kaldık.
4: Senin sağlık sorunların
5: benim.
4: Mı?
5: Benim. Çok yoğun çalışıyorduk.
4: Hali hazırda devam eden bir rahatsızlığın yok,
5: yok
4: değil mi?
5: Yok.
4: Rahatsızlık
5: şu anlık iyiyim.
4: Deyince insanın aklına güzel şeyler gelmiyor.
5: Hayır,
4: adını
5: hayır.
4: Da etmek istemediğim şeyler
5: iyiyim.
4: Var. İyisin ama.
5: Çok
4: sağlık
5: iyiyim.
4: Problemlerin yok.
5: Yani.
4: Şu an kendi iş temponun içerisinde
5: evet.
4: harika bir adım attın.
5: Evet.
4: Kaç yıldır kendi ayaklarınla, kendi isminle devam ediyorsun? Ki bir Instagram sayfan da var. Paylaşalım mı buradan?
5: Paylaşalım tabii ki. Gizli Stüdyo olarak kendi ismimle bir firma kurdum. Yaklaşık 5 ay oldu sanırım.
4: Hı hı.
5: Gizli'yle başlayalı. Bu noktada da benim çok büyük bir destekçim Nurgül Özdemir, My Party House'un sahibi. Nurgül bana dedi ki ben...
4: Programda ürün yerleştirme.
5: Herkese teşekkür ediyorum.
4: Vardır evet. Ne kadar güzel ama yoluna çok güzel insanlar
5: evet.
4: çıkmış.
5: Kesinlikle öyle. Herkes beni destekledi, elimden tuttu, bir noktaya getirdi. Ve ben de onlara olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. Nurgül bir gün dedi ki ben burayı alıyorum ve sen de ekipmanlarını alıyorsun. Biz seninle bu işe başlıyoruz.
4: Hayda maşallah süper.
5: Bu işi yapmak istiyor musun dedi. Dedim ki evet istiyorum. Fotoğraf makinesi gördüğümde benim içim gidiyor. Hani bu şekilde bir konuşma oldu. Tamam dedi hemen alıyorsun. Ben de burayı alıyorum ve başlıyoruz. Ben senden başkasını istemiyorum. O şekilde Nurgül'le beraber salonda çekimlere başlamış oldum.
4: Harika çok güzel bir. Anladığım kadarıyla insan ilişkilerin de çok kuvvetli.
5: Evet.
4: Şimdi senin yaptığın işte tamam işini harika yapman çok önemli ama iş bağlantısı aşamasında yani kilit isimler lazım sana biraz.
5: Evet.
4: Bir de iyi bir iş çıkarman lazım ki biliyorsun iyi yapılan iş bir kişiye, kötü yapılan hı-hı. iş 10 kişiye aktarılır.
5: Kesinlikle
4: böyle bir
5: öyle.
4: Reklam sistemi var. Şimdi sana güvenen bir insan olmuş. Sen de o güvenen insanların güveni boşa gitmesin diye yapabileceğinin çok daha üst seviyesinde işler çıkarmaya çalışıyorsundur hı-hı. eminim. Şimdi iki tane isim saydın. Her ikisinde birinin slow tarzda, bir diğeri hareketli çekmeyi sever. Sen kendi tekniğini bulman için o arayışın içerisinde ne kadar bir süre geçti ve bir dışarıdan göz olarak o kamerada bakıyorsun değil mi oradan mesela?
5: Hı-hı.
4: Yani herkes şu kareyi çekebilir.
5: Evet.
4: Ama ben farklı bakarım. Sen farklı bakarsın. Sen niye dikkat ediyorsun mesela?
5: estetik görmek çok önemli. Şimdi benim üniversitemde de böyleydi. Bize fotoğraf dersleri de verildi ve tasarım anlatıldı bize. Yani neyi nereden bakmak gerekiyor, hangi açıdan daha estetik durur, kendi bakışınla yorumlaman çok önemli orada. Yani ben sizi görüyorum sağdan soldan ya da farklı bir şekilde. Arkamızda işte dekorlar var, evet, örnek veriyorum. Evet. O dekorları daha blurlu bir şekilde çıkarmak benim bakış açımda, yani o çok fark ediyor. Benim stabil bir tarzım şu anlık yok. Her önüme gelen çiftte farklı bir kurgu. Yani o an o çifti görüyorum nişan çekiminde. Hı hı. Enerjileri çok hoşuma gidiyor. Çift çok güzel oluyor. Anlık olarak hemen kafamda bir şey canlanıyor. Diyorum ki ben bunlara bu şekilde bir şey çekeceğim. Belli başlı bir düzen var çekiminde. Ama her çiftte ekstra daha ne katabilirim, ne farklı yapabilirim, nasıl güzel bir şey çıkabiliri zorluyorum. Kendi kapasitemi zorlayarak aslında çok güzel şeyler çıkartıyorum.
4: Çok güzel şeyler çıkarıyorsun zaten. Yayın öncesi sen fotoğraflarını paylaştığın zaman sevgili evet. yönetmenim Merve Sersoy dedi ki harika kareler var. Sana şimdi göstermeyeceğim. Yayın esnasında göreceksin ve Merve'nin favori fotoğraflarını ara ara sizler de ekranları başında olanlar sayfamızdan takip edebilirler. Çok güzel kareler var. Ben bir de arkadaş ortamında tabii ki hepimiz bir aslında bir fotoğrafçıyız kendi çapımızda. Kimimiz diyoruz ki benim sağ tarafımdan çok iyi çıkarım. Kimi diyor sol tarafımdan iyi çıkarım. Kimi der karşıdan çok iyi çıkarım falan. Bize böyle harika tüyolar vereceğin anlar da olsun istiyorum. Az önce de ekrana, az önce verdiğim fotoğrafları verebilir misin Merveciğim? Mesela ben senin fotoğraflarında böyle bir tarz var mı bilmiyorum ama dinamik bir hal, yaşayan fotoğraflar görüyorum.
5: Evet.
4: Ben poz verilen fotoğrafları değil de mesela biz her yayın sonrası Merveciğim şeyin başına geçer, kameranın başına geçer mesela. Fotoğraf çekeriz. Oradaki tüyoyu verirsem şimdi acaba doğal davranır mısın diye düşünüyorum ama söyleyeceğim. Konumuz bu. Masanın başına oturduğumuzda önce birkaç tane haberli fotoğraf çekeriz. Sonrasında ben konuğuma bir sorular yöneltirim. Biz konuşurken o aralarda fotoğraf çekmeye başlar Merve. Ve her zaman için hoşumuza giden canlı, doğal, yaşayan fotoğraflar orada çıkar. Evet. Senin de bakış açın bu mu acaba?
5: Karelerine buna da dikkat ediyorum. Görüyorum. Anlık olarak şimdi çift çok gergin oluyor, heyecanlı oluyorlar. Onları pozlandırdığımda bu heyecanları hemen geçmiyor. Birazcık sakinleştirmeye çalışıyorum. Anlık olarak o heyecanlarını, birbirlerine olan o gülümsemelerini de çekiyorum.
4: Bu kare de çok güzel. Yılın nişanı diye ellerinde çok hoş bir görsel var. Bu senin yanında taşıdığın bir görsel mi?
5: Bu
4: böyle materyallerde taşıyor musun yanında mesela?
5: Bu salonumuzda olan bir gazete. Bunu çiftimiz getirmişti. Sonrasında bize hediye etti burada kullanmamız
4: çok
5: için.
4: Çok şık bir detay değil mi Merveciğim? Gerçekten çok güzel bir kare olmuş. Yalnız elbisesi falan da çok hoş hanımefendinin. Evet. Tam bir bütün yani. Onun siyah beyaz çekilmesi de bence çok tatlı bir detay olmuş. Vizyon böyle bir şey galiba. Değil mi? Bence bu evet. Genç yaşına rağmen sende çok aktif bir şekilde var. Şimdi sen her türlü organizasyon çekimi yapıyorsun. Değil mi? Bu bir gerçek. En keyif aldıkların hangisi oluyor mesela? Hepsinde böyle hoplaya zıplaya gidiyorsundur ama bir bebek çekimi atıyorum. Bebek doğdu da biliyorsun özel kabukların içerisine koyuyorlar küçük yataklar falan. Onları da yapıyor musun konseptli
5: onları
4: çekimler?
5: Onları yapmıyorum yani yapamıyorum. Onların farklı bir eğitimi var. Herkes öyle bebek çekemiyor çünkü bebekler daha çok küçük oluyor. 15 günlükken çekiliyor onlar.
4: Abi tırtıl gibi falan yapıyorlar. Evet. Acayip sarıyorlar o bebeği uyutmak için değil mi? Farklı bir eğitim bir şey lazım yani.
5: Çok istiyorum. Yani bu mesleğe başlarken ilk hedefim benim bebek fotoğrafçılığıydı. Bebekleri çok severim. O bebeklerin o ilk kanlarını resmetmek, onu kaydetmek o kadar heyecan veriyordu ki bana. Henüz deneyimleyemedim ama ileride umarım.
4: Burada sözünü ver. Ne zaman şeyi alacaksın, odağını alıp yapmaya karar vereceksin?
5: En kısa zamanda.
4: En kısa zamanda. Biz zaman severiz genelde. Bir sene falan diyelim. Bir sene içerisinde bunun adına bir aksiyon alsan mesela.
5: Bir seneden daha kısa sürer.
4: Vay tamam çok güzel. İyi ki süre vermek istemedin yani. Harika. Peki organizasyon aşamasında bazı insanlar fotoğraf çekimlerinde fiyatlardan çok ürküyorlar. Bana gelen mesajlar genelde insanların kaygıları galiba bu fiyat organizasyon anlamında değil mi ya? Gerçekten çok ciddi kaygıları var. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı? Hepimiz fotoğraf çekimi yaptırmak istiyoruz. Hepimiz böyle bir klip çekiminde gibi enteresan isteklerde bulunuyoruz. Rakamlar ne boyutlarda? Herkesin kesesine, bütçesine uygun alternatifler var mı?
5: Tabii ki var. Yani şöyle, çok yüksek fiyatlara çalışan fotoğrafçılar da var. Sektör öyle bir şey ki, çünkü herkesin sunduğu şey çok farklı oluyor. Aslında bir 3 dakikalık bir klip ya da 40 saniyelik bir reels videosu ya da 50-60 tane fotoğrafla olmuyor. Şimdi 10 senedir bu sektörde olan insanlar tabii ki daha farklı bir fiyat veriyorlar. Çünkü onlarla çekime gidildiğinde ekstra bir rahatlık geliyor insanlara, oradaki çiftlere.
4: Güven duygusu.
5: Evet. Yani ben
4: bir
5: daha...
4: de isim yapmışlık oluyor.
5: Evet, evet,
4: istemez.
5: Evet, öyle. Şimdi ben daha yeniyim aslında. Benim fiyatlarım gayet ortalama. Ortalama fiyatlar da var. Yani insanların aslında ya biz klip çektirmek istiyoruz ama çok afaki rakamlar dememesi lazım. Çünkü çok fazla insan var bu mesleği yapan. Hani birinden yaklaşık çok yüksek bir fiyat duyup başkasına sormuyorlar. O çok yüksek, yaptırmayalım diyorlar.
4: En baştan bir havlu atıyorlar. Araştırayım moduna girmiyorlar,
5: evet,
4: aslında.
5: Evet.
4: Yani tanıdığım kadarıyla da sen makul bir insansın. İnsanların bu evlilik süreçlerinde evet bir sürü talepleri oluyor, hı-hı, ediyor ama sınırlı bütçeler olduğu da oluyor. Ya gelip bana mesela şey diyorlardı, 250 TL'lik pasta yapar mısınız falan. Sana da diyorlar mı 1500 TL'lik bir fotoğraf çekimi yapsan, iki tane vesikalık çekim versen gibi. Oluyor mu böyle,
5: evet,
4: talepler?
5: Kesinlikle.
4: Sana da SLM fiyat nedir diye yazıyorlar mı?
5: Yazıyorlar.
4: Bu konsepti kaç paraya çekersin falan gibi.
5: Tabii ki şimdi insanlar yani her alanda aynılar. Size pasta sorarken de, bana işte fotoğraf çekimi sorarken de aynılar. Yani nişanını çektiğim bir çift benden dış çekimi istiyor. Nişanımızı sen çekmiştin, dış çekimimizi işte şu kadar indirimli bize yapar mısın? Ve o indirim
4: ayrıcalık
5: benim...
4: Ayrıcalık bekliyor insanlar değil mi? Çünkü
5: evet,
4: bağ kuruyorsun ilk çekimde sen. İkincide de ister istemez bir ayrıcalık ve özel hissetme,
5: evet,
4: duygusu, ki geri çevirdiğini de düşünmüyorum.
5: Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Hani inanılmaz bir rakam olmadığı sürece tabii ki diyorum hani yardımcı olayım size. İşte albümünüzü ben hediye etmiş olayım ya da kanvas tablomuzu ben hediye etmiş olayım. Fiyatta da indirime gidelim. İşte konumlar çok önemli.
4: Ha evet,
5: bir Nevşehir'de,
4: durum var,
5: Kapadokya'da gün doğumu istiyorlarsa oraya bir benim ulaşımım zaten.
4: Bir ekiple gitmen gerekiyor.
5: Evet. Ya da işte burada platolar var.
4: O da yıl kağıtları falan var. Onların,
5: evet,
4: arasında da çok seviliyor değil,
5: evet,
4: mi?
5: Evet.
4: Gelin fotoğrafları. Peki en popüler mekanlar ne mesela? Kayseri ve civarlarında.
5: Şu an Kayseri'de yıl kağıtları var. Sizin, hı-hı, dediğiniz gibi. Dokuzpınar'da var. Yeşillik, işte arada bir su birikintisi, hı-hı, var. Platolar var. Bir de Talas'ta, eski Talas'ın o kilisenin oralar var.
4: Değil mi? O eski dokuların,
5: evet,
4: arasında,
5: evet,
4: da çok hoş oluyor. Senin en sevdiğin mekan hangisi?
5: Yıl
4: burada
5: kağıtları.
4: Çalışmak bana çok iyi geliyor.
5: Kesinlikle
4: diye.
5: Kesinlikle yıl kağıtları. Hem gün batımı hem o atlar... Atları çok seviyorum ve
4: ay,
5: inanılmaz kareler çıkıyor. Yani o gün batımının o turunculuğu, atların o arkadaki görüntüsü biraz zor oluyor çiftlerimiz için, hı-hı, atların arasında. Biraz korkutucu bir durumda kalıyorlar ama atlar zaten zarar vermiyor.
4: Onlar tek amacı koşup gitmek,
5: evet,
4: yani,
5: evet,
4: değil mi? Arka,
5: evet,
4: plan,
5: evet,
4: olduklarının farkında gibiler sanki, değil,
5: evet,
4: mi? Arka çok güzel. Peki... Bir evlilik çekimi diye düşünelim, tamam mı? Şimdi Merveciğim evlendi artık, barklandı. Kaç ay da oldu artık? Kaç ay oldu şaka maka? 3 ay oldu mu?
2: 3,5
4: Resmen sayıyor gibiyim. 3 ay olmuş. Şimdi yeni evlenecek diyelim. Sana ulaştılar, yazdılar. SLM nasılsın? Nasılsın? Böyle böyle biz bir çekim yaptırmak istiyoruz. Bize tavsiyeleriniz neler diye mi geliyor insanlar? Yoksa biz bunu bunu bunu istiyoruz diye mi geliyorlar? Hangisi daha yoğunlukta?
5: Şöyle işte, merhaba biz fiyat almak istiyoruz, dış çekim yapıyor musunuz tarzında bir, hı-hı, mesajla geliyorlar. Benim hazır paketlerim var, ben onları gönderiyorum. Diyorum ki istediğiniz konumda yardımcı olalım. Hani nereyi düşünüyorsunuz? O şekilde konuşma devam ediyor. Onların isteklerini öğreniyorum. Albümlü mü, albümsüz mü, dijital teslim mi? Ekstra zaten ben klip hediye ediyorum dış çekimde. Normalde ekstraya girer.
4: Ki okulunu okumuşsun yani. Bunun yoksa onun düzenlemesini yapmak,
5: evet,
4: doğru kareleri peş peşe getirmek, uygun müziği koymak,
5: hı-hı,
4: gerçekten bunlar dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi.
5: Kesinlikle
4: olabilir.
5: Öyle.
4: Ki sen bunun okulunu okumuş biri olarak hem fotoğraf çekiminin eğitimini almışsın. Kaç sene buna emek vermişsin. Üstüne bir de kolaj videolar yapıyorsun falan. Çok güzel aranıp hakikaten bulunamayacak isimlerden bir tanesin. Gizli stüdyo, Gizli'ydi değil,
5: evet,
4: mi?
5: Evet.
4: Gizli Stüdyo Instagram sayfası. Merak edenler Instagram sayfasından girebilirler. Bir soru vardı, onu da araya serpiştirmek istiyorum. Tabii. Fiyat konusunu konuştuk zaten, onu konuştuk. Makul, ulaşılabilir rakamlar, gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz. İşinizi yaparken neler sizi zorluyor diye bir soru gelmiş sevgili arkadaşım Sibel'den. Öpücüklerimi iletiyorum canım, hemen soruyorum. Seni en çok zorlayan şey ne bu sektörün içerisinde?
5: Beni bakalım, en çok yaparken zorlayan şey çiftin inanılmaz gergin olması ve sakinleşmeye müsait olmamaları. Yani nişan ya da düğün, o çekime gelmeden öncesinde bazen tartışabiliyorlar. Çünkü çok heyecanlılar ve gerginler. Ben onları da anlayabiliyorum. Ama bunu bana yansıtıyorlar. Yani işte buradan yürüyeceksiniz diyorum ya da pozlandırıyorum. Çok gerginler, gülümsemiyorlar. Şimdi fotoğrafta bir şekilde ben onları güldürebilirim. Ama videoda onların enerjisi yansıyor ya. Yani
4: evet, rol yapıp yapamak, evet, flash TV oyuncularına dönüşebiliyor değil mi?
5: Kesinlikle
4: bir şekilde.
5: Kesinlikle öyle. Yani beni en çok zorlayan şeylerden biri kesinlikle bu. Çiftin modu düşük olduğunda benim işim de etkileniyor ve ben onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Çok fazla böyle bir şey yaşamadım ama arada denk gelenler oluyor illaki.
4: Nasıl tolere ediyorsun?
5: Biraz sohbet ediyorum, sakinleştiriyorum. Bugün sizin çok özel bir gününüz. Hani şu an her şeyi unutalım, mutlu olalım. Bu size çok güzel bir anı olarak kalacak. Hani bir saat bir sakinleşelim, bir çay kahve için öncesinde rahatlayın, o şekilde devam edelim diyorum. Çoğu sakinleşiyor ama
4: bir
5: arada
4: çayı,
5: çıkıyor.
4: Papatya çayı, iki sohbetin çözemeyeceği hiçbir şey yok herhalde. Peki evet, bu gerginliklerin sebebi ailelerle birlikte mi geliyorlar?
5: Hayır, zaten
4: birebir mi geliyorlar? Kuralım
5: evet,
4: mı var?
5: Evet, çekim yaparken içeride, salonun içerisinde çift ve benden başka kimsenin olmaması gerekiyor.
4: Çok sağlıklı bir talep gerçekten.
5: Çünkü hem poz verdirtemiyorum, biri olduğunda daha çok heyecanlanıyorlar, olmuyor. Ben de rahatsız oluyorum çünkü çiftim rahatsız oluyor bir noktada.
4: Her şeyden önce.
5: Arkadaşları gelmek istiyor. Diyorum ki şu an çekim alıyoruz, sizi dışarıda bekletelim. Her zaman ikisi oluyor. Dış çekimde genelde işte gelinlik varsa yanlarında yardımcı olması için ben birine söylüyorum. Hani bir arkadaşınız gelebilir yardım
4: yine
5: etmeye.
4: Yine ekipten biri olacak. Sadece eşleri bir arada istiyorsun ki o aralarındaki enerjiyi tam
5: evet,
4: anlamıyla o duyguyu alabileyim diye.
5: Evet evet.
4: Bence çok sağlıklı bir talep ve istek. Harika, çok güzel. Şöyle bir sorulara tekrardan geçeyim. Evde aslında çok fazla kalmadı da evde nişanlar için davet edildiğinde gidiyor musun mesela?
5: Gidiyorum.
4: Yani evdeki organizasyonlara da gidiyorsun.
5: Evet.
4: İlla düğün dernek falan mı yapmamız lazım? Çocuğumuzun doğum günü mesela.
5: Tabii ki gelirim.
4: Onun için çağıracağız.
5: Evet.
4: Geliyorsun, tamam.
5: Evet, evet.
4: Bir organizasyon yaptınız mesela geçenlerde. Orada harika kareler, videolar yakaladın. Çok güzeldi. O gün unutamadığın anlardan bir tanesi ya da seni soruyu değiştiriyorum. O gün de her şeye şahit olduğum için o beni şaşırtmayacak. Şimdiye kadar yaptığın çekimler, gittiğin organizasyonlar, yaşadığın en absürt olay. Hadi canım, bu da yaşanmaz, bu da olmazdı, bu da benim başıma gelmemeliydi ya da o kişinin başına, ne bileyim, düşen gelinler olur, damatlar olur, pasta yapışır yerlere, gelin kaynına birbirine girerler falan filan.
5: Şöyle inanılmaz absürt şeyler yaşamadım ama tabii ki gelinin düştüğü anlar oldu. Dış çekimdeyiz, topuklu ayakkabı, zemin çok kötü ve yürümekte zorlanıyor. Yani gelinin düştüğü ya da damadın düştüğü anlar oldu ama başıma gelen en böyle garip ve tuhaf bir olay, erkek kınasına çekime gittim. Yani bir köy etkinliği, erkek kınası bir yerde, kadın kınası bir yerde. Kadın kınasına iki tane erkek çağırmışlar.
4: Ay Allah'ım yarabbim. Ve
5: erkek kınasına
4: seni çağırdılar.
5: Ben ve ekipten bir arkadaşımız vardı, erkek, o erkek, ben kız, ben erkek kınası çektim. O birazcık tuhaftı, hani hiç böyle bir şey yaşamadım. Şimdi normal şartlarda kadınlara özel olur ya kına.
4: Şey var ya, bir de kına gecesi yapılıyor, tamam mı? Kına gecesinde kesinlikle arkadaşlar içeriye erkek girmeyecek, bir şey yapmayacak, erkek garson olmayacak deniyor. Arka tarafta herkes fotoğraf paylaşıp Instagram'da tanımadığın
5: evet,
4: zilyon tane insanla paylaşıyorsun.
5: Evet, evet.
4: Hani lahana turşusu hikayesi. Hakikaten ne alaka yani? Hakikaten senin de az önceki olayda bu, siz yeni nesline diyorsunuz, bu terslikte bir iş var. Hakikaten onun gibi bir durum var. Çok enteresanmış.
5: Evet.
4: Acaba yer değişikliği yapsak diye. Garip ya, gerçekten çok değişik. Çok iyi. Aşırı güzel. Tamam, çok güzel. Peki bölümünü yaptıktan sonra bölümü kazandın şimdi, tamam mı? Grafik tasarım çok güzel bir şekilde her ailenin istediği, kızım güzel bir üniversite kazansın, orada devam etsin. Dedin yani masa başı iş bana göre değilmiş. Bunu okula başladıktan sonra mı fark ettin, yoksa mezun olduktan sonra mı? Yüzündeki gülümseme peki.
5: Ben bunun hep farkındaydım. Aslında grafik tasarım olarak da çıkmamıştım yola. Yani bu bölümü çok istemiyordum. Babam öğretmen olmamı çok istiyordu. Coğrafya öğretmenliği özel bir isteği vardı.
4: Aa, bir de evet. Öğretmen olmanı istiyor, bölümünü de seçti. Harika, çok güzel.
5: Evet. Ben hazırlandım coğrafya öğretmenliğini. Puanım tutuyor. Ama dedim ki ben öğretmen olmak istemiyorum. Ben öğretmen olabilecek bir insan değilim çünkü. Yani sürekli çocuklarla iç içe olmak, onlara bir şeyler öğretebilmek, bilmiyorum, o kadar sabırlı olarak görmedim kendimi o dönem.
4: Ama şu an envai çeşitli insanla muhatapsın.
5: Evet.
4: Çok büyük konuşmuş olabilir misin?
5: Biraz.
4: Yani evet.
5: Sonrasında çok araştırdım ne yapabilirim diye. Grafik tasarımda birazcık daha özgün olabileceğim, daha yaratıcı olabileceğim bir alan geldi bana.
4: Yani ben, sen sınırları olan, müfredatı olan bir şeyin içerisinde olmak istemedin.
5: Evet, evet,
4: aslında
5: kesinlikle.
4: Sınırlarını kendin belirlemek istedin, sınır istemedin
5: evet.
4: Her şeyden önce.
5: Ben kendim yaratayım sınırlarımı.
4: Hı-hı.
5: Yani kendim ne istiyorsam onu yapayım. Belli bir kalıp içerisinde kalmak istemedim hiçbir zaman.
4: Hı-hı.
5: Grafik tasarımda başta bana öyle göründü. İşte ben çizim yapmayı da çok severim. Hem çizim yapacağım hem tasarım yapacağım. Ne istersem o olacak. Hani ben bir şey hayal edeceğim ve onu yaratacağım. Sonrasında öyle olmadığını gördüm. Çünkü işte ajanslarda çalışıyorum.
4: Hı hı.
5: Benim istediğim değil de onların istediğini yapmak zorunda kaldım.
4: Ha, aslında bu senin hani yanlış anlaşılmasın kelime, yaratım kelimesi, ortaya çıkardığın şeyler değil de sana şu bardağın aynısını yap diyorlar mesela.
5: Evet.
4: O zaman da yani bunu artık yapay zeka da yapıyor. Bana ne ihtiyaç var?
5: Evet.
4: Kendini aslında orada değerli ve özel hissetmiyorsun. Düşünmeni değil, sadece uygulamanı istiyorlar.
5: Kesinlikle.
4: Ben robot değilim dedin anladığım kadarıyla.
5: Evet.
4: Çok güzel. Yani bazı insanlar gerçekten masa başı çalışmaya uygun değillerdir. Ben de bitirdiğim bölümün işini yapmayacağımı çok çok net biliyordum. Hatta finallerden mezun olan 2-3 kişi vardı. Onlardan bir tanesiydim. Dereceyle falan bitirdim. Muhasebe üzerine okumuştum ben. Mali müşavirlik vesaire. Dedim ben o masa başında hayal edemiyorum kendimi. Çünkü düşünüyorum. Mesela bir ortamda bir şey olduğunda fikir verebiliyorum. Fikir üretebiliyorum. Farklı şeyler deneyimleyebiliyorum. Eğer bunu yaparsam ben kendimi ufak ufak azaltmaya başlayacağımı hissettim ve bu duygudan uzaklaştırdım. Bence evet. Senin de uzaklaştıran kelimenin tam anlamıyla buydu.
5: Evet.
4: Şimdi evli çiftler fotoğraf çekimi, video çekimi yaptırmayı falan çok istiyorlar.
5: Hı-hı.
4: Harika, çok güzel. Şimdi mesela şık bir kıyafet giydik, tamam mı? Düğüne, bir organizasyona gittik. Merdivenlerde fotoğraf çekinmek istiyoruz. Ama o kamera gözünün önüne geldiği zaman elimi nereye koyayım, ayağımı nereye koyayım? Yani öyle bir panik hali oluyor şahıs olarak bende. Bak şu an stüdyoda 4 kişiyiz. Selen'e sorayım. Can arkadaşını bırakmadı. Ezgi'yi burada yalnız. Ayaklarına sağlık öncelikle. Sende de oluyor mu aynı şekilde? Hani poz verememe. Nasıl poz versem, ne yapsam oluyor sende de. Merve'cim sende de oluyor mu aynısı? Ya böyle bize birkaç tane tüyo versen. Mesela şu şekilde, eğer boydan bir görüntü istiyorsanız şu şekilde durmalısınız. Böyle tüyolar istiyoruz biz. Çünkü hepimiz fotoğrafçıyız baktığında. Bir
5: evet.
4: tane kameranın tuşuna basıyorsunuz baktığınızda. Değil mi? Yani bize birkaç tane tüyo versen de bizi kolaylaştırsan bir şeyleri mesela.
5: Tabii şöyle basit bir şekilde anlatabilirim.
4: Lütfen, lütfen.
5: Öncelikle omuzlarınızın geride kalması gerekiyor. Düz
4: tamam.
5: duracaksınız, omuzlarınız
4: hepiniz
5: geride.
4: Hepiniz yapıyoruz Merve. Hadi bakalım. Tamam,
5: hangi açınızı sevdiğiniz orada. Önemli. Sağ ya da sol.
4: Sağ seviyorum.
5: Tamam. Sağ açınız kameraya dönecek şekilde kalıyorsunuz. Ayaktaysanız bir ayağınız hafif önde kalacak. Diğer ayağınıza paralel bir şekilde, yani şöyle gibi gösterebilirim.
4: Önle arkalı adım
5: aynen.
4: atıyor gibi.
5: Evet.
4: Tamam.
5: Çok
4: yarım adım.
5: Önde. Evet.
4: Daha estetik durması için tamamdır.
5: Bu elimizi nereye koyacağımızı bilemiyoruz.
4: Bilmiyoruz.
5: Diyorsunuz ya.
4: Evet.
5: Böyle tamamen sallanması değil de hafif böyle bacağınızın üzerinde, kolunuz kırık bir şekilde. Evet.
4: Tamam, kollarımıza da bir açı vereceğiz yani.
5: Aha.
4: Bir duruşunda dümdüz salık olmayacak.
5: Hayır. Ya da hafif böyle bileğinizden tutabilirsiniz. Ellerinizi önde birleştirebilirsiniz. yanınızda eşiniz varsa bir elinizle eşinizin koluna girip diğer eliniz böyle hafif.
4: Eş yok, duvar var. Ne yapacağız duvara? Merve'cim. Merve koptu yine burada. Üçüncü kamerayı Merve'ye istiyorum lütfen. Ya gelecek sezonda yayınları böyle mi yapsak Merve? Senin tepkilerin için lütfen şuraya üçüncü bir kamera istiyorum. Duvar var. Duvara yaslanarak bir poz göstersen mesela.
5: Duvara tamamen yaslanmanızı istemem. Arkanıza duvarı alırsınız.
4: Tamam.
5: Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Duvar güzel.
4: Hı hı.
5: Dekoru çok
4: aynen.
5: Güzel. Eliniz hafif duvarda, arkanız kameraya dönük böyle başınızı hafif çeviriyorsunuz.
4: Hmm. Tamam. İnşallah bunların hepsini hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Hatta bize böyle poz verme videoları falan da çeksen mesela sayfanda.
5: Çok istiyorum. En yakın zamanda onları da yapacağım.
4: Ya şeyi de yapıyor musun mesela? Bazı fotoğrafçılar paylaşıyorlar ya mesela çekimleri. Damada diyor ki mesela geline şöyle bak, tamam mı? Damat bakamıyor an. Karşıya geçiyor mesela, damat oluyor o fotoğraf çeken kişi. Şöyle bak diyor, aynısını hı-hı yap diyor. Sen de öyle yapıyor musun? Bak böyle bakacaksın. Evet, kafanı evet, böyle evet yapacaksın.
5: O yönlendirmeleri tabii ki yapıyorum. Şimdi ben kadın olduğum için damat beye çok fazla bir temasta bulunmuyorum ama gelin hanımın üzerinden damat bey elinizi böyle koyacaksınız, burada duracaksınız, böyle bakacaksınız tarzında damat beyi yönlendiriyorum. Gelin hanımlar zaten o kadar iyi anlıyorlar ki beni. Hepsi heyecanlılar, birçoğu zaten fotoğraf çekilmeyi seviyor ve biliyor. Hemen alıyorlar ne demek istediğimi. Ekstra çok heyecanlılar ve anlamıyorlarsa videoda işte yürüyüş çekeceğim, ben kendim yürüyorum, gösteriyorum. Ya da dans sahnesinde bir bitiriş sahnem var. Döndürüyorum gelini içeriden. Onu benim yanımdaki arkadaşla beraber ben dönüyorum, gösteriyorum. Böyle yapacaksınız diyorum. Bazen 2-3 tekrar alıyoruz. Ama her türlü yardımcı oluyorum onlara pozlanma anlamında.
4: Harika, çok güzel. Peki gelinlerle yaşadığın farklı durumlar, olaylar oluyor mu? Mesela çok kıskanç bir gelinin var.
5: Hiç denk gelmedi.
4: Denk gelmedim. Denk gelmez inşallah. Düşünsene inşallah. Düğün arifesinde. Akşamleyin düğünü olacak. Belki o gün kuaförde istediği saçı yapamadı, edemedi, hı-hı, değil mi? Bu tarz gerginliklerde de yönetebileceğini düşünüyorum. Gerçekten insan ilişkilerinin kuvvetli o anlamda. Evet. Bir de biraz uyar oğlu bir tarafım var. Olayı o olur hale getirmek için her tuşa basabileceğini düşünüyorum. Aynı telefon kılıfının arkasındaki tuşlar gibi her türlü uygun tuşa basacakmışsın gibi hissediyorum. Evet. Harika, çok güzel. Şimdi birazcık detaylara girmek istiyorum. Çünkü gelin hanımlar şunları merak ediyorlar. Mesela birkaç gün öncesinden çekim yapmak istiyorlar dışarıda. Sen böyle mi tercih ediyorsun? Yoksa ben mesela bir çekimin düğün günü olmasına hiç pozitif bakmıyorum.
5: Ben de öyleyim kesinlikle. Çünkü bir kere zaman aralığımız çok kısıtlı oluyor. Sabah kuaförden çıkıyor, hemen çekime gidiyoruz. Bir saatimiz oluyor. Çok heyecanlılar, çok gerginler, hemen eve gitmek istiyorlar. Bitirelim yeter ve sıkılıyorlar çünkü yetişmeleri gereken bir
4: ve
5: yer
4: var.
5: Ve
4: o yorgunlukla da gidiyorlar. Baktığında fotoğraf çekimi dersin ama yorucu da bir şey. Evet. Şehir dışı da oluyorsa eğer, öyle tercih ettilerse, akşamleyin de düğüne gittiğinde hakikaten insanların eğlenecek de bir efora ihtiyaçları var.
5: Ben o yüzden dış çekimleri genelde düğünden bir hafta öncesinde, onların da müsait, benim de müsait olduğum bir günde yapmayı tercih ediyorum. Kendisiyle de konuşuyoruz zaten. Onlar aha da daha uygun buluyorlar ve o şekilde yapıyoruz.
4: Tamam, bu çekim yaptığınızdaki bir gününüzü bir anlatabilir misiniz? Aşama aşama nasıl oluyor, nasıl ediyor? Ne kadar heyecanlı gelin varmış ya. Gerçekten. Gideceksiniz, çekineceksiniz falan. Ya bence fotoğrafta hanımların en çok sıkıntı yaşadığı şey saç. Evet. Model seçiyoruz ama doğru yapacak kuaförü bulduk mu? O gün gerçekten onu gerçekleştirebildiler mi? Bence gelin adaylarının öncelikle kuaförlerine gidip düğün günü istedikleri saçı, o kuaförü, seçtikleri kuaförü yapıp yapamayacağını önce bir test etmeleri lazım.
5: Bir prova almaları gerekiyor ama kimse de ona gitmiyor. Yani son dakikaya bırakıyorlar. Instagram sayfalarından bakıyorlar. Zaten güzel yapıyor, bana da güzel yapar deyip o gün kuaföre gidiyorlar. Saçları, makyajları.
4: Fazla teslimiyetçi olmuyor mu öyle?
5: Evet.
4: Ya ben bir de bir turnadan çıkmış gelinlere, gelin saçlarına ve bütün kadınlar birbirine benziyor gibi. Bu profesyonel evet, makyaj denen şey. Kamera profesyonel makyajı seviyor mu?
5: Seviyor.
4: Çok mu seviyor?
5: Evet.
4: Hakikaten. Böyle koyu koyu rujlar, kalın
5: yani,
4: bir
5: tabaka. Şimdi gözümüzle tabaka gördüğümüz gibi görmüyor zaten. Daha farklı, şimdi lenslerin farklı olduğu için hı-hı kamera bir tık daha canlı ya da daha ağır bir makyaj bunda o kadar ağır durmuyor. Yani inanılmaz kıpkırmızı bir ruj sürdünüz, kopkoyu bir göz makyajı yaptınız. Ama fotoğrafta o kadar belli olmuyor zaten o.
4: Hani bizim kameralar hikayesi gibi değil mi Merve o zaman? Mesela koyu bir ruj sürdüğümde geldiğimde ay çok mağar diyorum mesela. Merve diyor ki hayır diyor kamerada diyor o şekilde gözükmeyecek. Evet. Ben de artık kamera makyajı yapıp gelmeye başlıyorum olduğu kadarıyla. Tamam çok güzel gelinlerimiz geldiler. Tamam saçlarında da şansları yaver gitti. Birkaç gün önce düğünden seninle ulaştılar. Şehir dışı mekanı olduğunda ne şekilde oluyor? Sen ayrı onlar ayrı mı gidiyor? Birazcık detaylardan bahseder misin? Birazcık aydınlatmışlarımız.
5: Tabii ki. Şimdi Nevşehir'den örnek vereyim. Gün doğumuna gideceğiz diyelim.
4: Tamam gün doğumuna gidiyoruz her şey evet. Belli.
5: Saat 4 gibi Nevşehir'de olmamız gerekiyor.
4: Tamam, gelin adı Merve, damadın adı da Yakup. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Nevşehir'i de harika bir çekim yapılacak.
5: Ben ve benim bir ekip arkadaşım olması gerekiyor yanımda. Çünkü ben video çekeceksem o fotoğraf çekecek. Ya da ikisini de ben aynı anda yapacaksam. Benim arkadaşım o gelinliği düzeltmesi ya da anlık ekipmanları taşıması.
4: Çok ucuz değil mi tek başına? Onu da yaptığın oluyor anlaşılan.
5: Tabii ki oluyor.
4: Aa canım benim altını çizdiğine göre çok organizasyonuna gittin. Evet. Tamam. Merve zaten çok uyumlu bir kadın. Tamam Yakup da öyle olsun. İkisi de ne istediklerini söylediler ya da tamamen sana bıraktılar. Sana bıraktıklarında mı daha zor yoksa ne istediklerini bildiğinde mi?
5: Bana bıraktıklarında daha kolay. Şimdi benim kafamda bir şey canlanıyor ya. Onlar benden bir şey istediklerinde onları da yapacağım. Ama kendi kafamda o yarattığım senaryoya onu uydurmam gerekiyor. Şimdi hem onların istedikleri olmalı hem benim kendi tarzımı yansıtmam gerekiyor.
4: Evet.
5: İkisini harmanlayıp bir şey çıkarıyorum. Ama tamamen bende olduğunda tabii ki daha güzel şeyler ortaya çıkıyor.
4: Harika, çok güzel. Peki böyle çok güzel albümler yapıyorsun, tablolar yapıyorsun vesaire. Gelinlerimiz şey diyor mesela, tamam bu var ama ben bunların dijitallerini de istiyorum.
5: Tabii ki
4: gönderiyorum. Onları da veriyor musun? Bazı fotoğrafçılar vermiyor. Neye bağlıyorsun mesela bunu?
5: Bilmiyorum, bence verilmesi gerekiyor. Yani o birçoğunda zaten çekilen tüm fotoğrafların dijital teslimi ekstra çiftimiz oradan 30 tane fotoğraf seçer albüm için. Onların seçtiği fotoğraflar işlenir, renkleri düzenlenir, yüzleri düzenlenir ve albüme eklenir. Tüm her şeyin dijital teslimi gönderilir. Ben o şekilde yapıyorum, öyle de gördüm.
4: Anladım, tamam. Şimdi bir sorumuz daha var, ona da sorayım ben sana. Şimdi gün geldi, tamam mı? Düğün günü yapılmaya karar verildi. Yalnız o gün bir rahatsızlık, beklenmedik bir durum yaşadın. O gün de gelin ve damat da seni bekliyor baktığında. Böyle acil durumlarda hemen bir yedek fotoğrafçı için gerekli atraksiyonları alabiliyor musun?
5: Evet.
4: Gelinlerimiz çok kaygılı anladığım kadarıyla. Ya fotoğrafçı gelmezse, ya yağmur yağarsa, kar yağarsa, bir şey yaparsa, anlatabiliyor muyum? Devamlı bir kaygı durumu var.
5: Evet.
4: Böyle bir durum yaşadın mı? Ya da yaşanırsa nasıl sürünerek gider yine de ben hallederim kafasında mısın?
5: Kesinlikle.
4: Hadi bir aydınlat kızlarımızı.
5: Yani ben gerçekten çok kötüysem benim kadar profesyonel ve işine çok güvendiğim birini yanımda getiririm. Ben oraya her türlü giderim ama o çekime. Çok hastayken gidip çekimi yapmışlığım da oldu. Ama gene de yedekte de yanımda birini götürüyorum. Yani o konuda bir sıkıntı yaşanmıyor.
4: Anladım,
5: benim yani yapamadığım noktada başkası zaten orada devralıyor.
4: Yani gizli stüdyo olarak şunun garantisini veriyorsun. O gün dendiyse hani şimşek çakmadığı, dünyanın sonunun gelmediği sürece o fotoğraf çekiminiz hayal ettiğiniz şekilde gerçekleşecek.
5: Evet.
4: Bunun garantisi benim diyorsun. Doğru mu anladın?
5: Doğru.
4: Harika, çok güzel. Sorulmuş mesela, fotoğrafların ham hali. Sen düzenlenmiş haliyle mi veriyorsun? Ham halini istiyor mesela.
5: Fotoğrafların
4: gelinler.
5: Hepsinin ham halini gönderiyorum. Ekstra onlar içerisinden... Ya biz işte şu fotoğrafları çok beğendik. Bunları düzenler misin? Diyorsa albüm dışında. Tabii ki hemen düzenleyelim, hemen gönderelim deyip o ekstra içinden beğendikleri 10 fotoğrafı ben düzenleyip kendilerine gönderiyorum. Sosyal medyada paylaşmak istiyorlar. İşte albüm dışında ekstra ellerinde güzel bir şekilde kalsın istiyorlar. Ben yardımcı oluyorum.
4: Anladım. Şimdi harika, rüya gibi bir çekim yaptın. Öncesinde bir sözleşme imzalıyor musunuz? Bilmiyorum. Hani bu görsellerin sosyal medyada ya da o tarz mecralarda paylaşılmasına izin veriyorum, vermiyorum gibisinden. Çok güzel, rüya gibi bir çekim ama gelin damat dedi ki paylaşmayın.
5: Çok üzülüyorum.
4: O anki duygunu şu an yüzünden okudum.
5: Çok üzülüyorum.
4: İkna etmeye çalışır mısın?
5: Evet. Yani konuşuyorum, yaşadığım da oldu bu arada. Şimdi salonda çekim yapıyorum ya, nişan. Çiftim çok güzel, video çok güzel olmuş, fotoğrafları çok güzel. Ama asla paylaşım istemiyorlar. Hı hı. Yani hiçbir türlü diyor, biz bunların yayınlanmasını istemiyoruz. Ama çok güzel çıktın, seni paylaşsak. Hayır cevabını alıyoruz.
4: O genelde zaman, sebep olarak ne gösteriyorlar?
5: Eşler çok kıskanç olabiliyor, istemiyorlar. Sayfada yayınlanmasını istemiyorlar. Kimsenin onları görmesini istemiyorlar.
2: Kalıcı olmasını mı istemiyorlar? Evet. Yoksa yani hani o gün ünlü bir zat gibi, değil mi? Her yerde, bütün hikayelerde onlar oluyorlar.
5: Evet.
2: Kalıcı olması fikri mi insanlara birazcık antipatik geliyor,
5: evet,
2: acaba?
5: Yani genelde yayınlamamızı istemeyenleri en azından 24 saatlik story'de paylaşıma ikna ediyoruz. Onun için çok sıkıntı etmiyorlar. Onu istemeyenleri de görüyorum. Onlara da yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Çünkü istemiyorlar.
2: İsteyin ya. Birkaç tane kare. Gerçekten şu an Merve'nin seçip ekrana yansıttığı görseller, eminim sizin de çok hoşunuza gidiyordur. Ya birkaç kare izin verseniz, gerçekten fotoğraf canında, değil mi? Sizin de gönlünüz olsa hiç, evet, fena olmaz yani bunlara. Ya bir de şey var, bu sosyal medyanın etkisiyle çok garip trendler çıkıyor. Garip garip yeni kolajlar, yeni ortamlar, trendler vesaire. Şu an 2026 yazında düğünlerde, nişanlarda yeni trend ne? İnsanlar ne tarz fotoğraflar çekinmek istiyorlar? Yeni durumlar neler? O akımın bir parçası olmak istiyor mu insanlar?
5: Yani evet, genelde onlara gösterdiğimde ve bunu anlattığımda kabul ediyorlar. Size akım çekelim diyorum, akımı gösteriyorum. Fotoğraf olarak değil de video olarak çok fazla akım çıkıyor. İşte gelin damat, belki siz de görmüşsünüzdür. Sadece ayakkabılarının göründüğü bir akım var. Önce gelin hanım bir adım atıyor, damat bey geriye gidiyor. Gelin hanım sanki damat beyi kovalıyormuş gibi. 3-5 saniyelik bir görüntü. Ya da işte birbirlerine bakarken anlık böyle çok hızlı hareket ettikleri videolar şeklinde akımlar oluyor. Zaten güzel olan akımlar, herkesin şu an yaptığı trendlerde olan. Bunları sunuyorum, isterlerse ben de yaptım, ben de paylaştım.
2: Genelde sen mi sunuyorsun, yoksa talep olarak mı geliyor?
5: Ya onlar bu etkinlikte fotoğraf çekimine çok fazla düşünmeden geliyorlar. Şimdi zaten bunu ayarlıyorlar işte salonda. Diyorlar ki fotoğrafçınız var. İşte şu kişi çekecek, tamam diyorlar, girip sayfama bakıyorlar, beğeniyorlar, her şeyi zaten bana bırakmış olarak geliyorlar. Onların hiçbir isteği olmuyor genelde. Ben de söylüyorum, çiftim çok güzelse size diyorum böyle bir akım yapalım, tamam yapalım olur şeklinde kabul ediyorlar ve yapıyoruz.
2: Harika, çok güzel. O zaman yeni akımlara aslında sen daha çok yönlendiriyorsun. Sana çok o taleple gelen olmadı diye düşünüyorum.
5: Evet.
2: Ve şu an sevgili yönetmenimi mikrofon başına almak istiyorum. Çünkü yakın zamanda evlendi ve bir fotoğrafçıyla ister istemez bir sohbet etme fırsatı oldu. Ve talepleri neydi? Karşı taraftan taleplerini alabildi mi? Her şey yolunda mıydı? Ne olsa çok daha mutlu olurdu diyerek şöyle bir yönetmenimize karşısında bir fotoğrafçı bulmuşken terletmesini istiyorum. Haydi bakalım.
6: O kadar yaralı yerime dokundunuz ki.
2: Eyvah, eyvah.
6: Şimdi öncelikle biz dış çekim yaptıramadık hala. Düğünden sonra yaptırırız dedik. Konuştuğumuz fotoğrafçı da zaten arkadaşlarımız. Öyle olunca ya şu günü alalım, bugünü alalım falan derken hala yapamadık, yapacağız inşallah.
2: Şaka ediyorsun.
6: Evet.
2: Arkadaşla kadar iş yapılmayacağını öğrendik mi?
6: Kesinlikle.
2: Arkadaşınız sadece düğünde.
6: Ben bir Ezgi Hanım'la görüşeceğim o konuyu. Yayından sonra konuşuruz.
2: Ah canım benim, dış çekimin yok yani
6: evet,
2: senin.
6: Evet, şu an yok.
2: Öncesinde yapılmazsa sonrasında çok
6: olmuyormuş. Bana çok dediler. Yok ya dedim, biz yaparız. Bizim çevremiz fotoğrafçı, ama olmuyormuş. Arkadaştan da olmuyormuş.
2: Düşünün yani radarın göz bebeği, kalbi ama dış çekim albümü yok. Ne yapacağız böyle?
6: Onu hallederiz. Düğünde de fotoğrafçımız sağ olsun çok güzel çekti. Kendisine teşekkür ediyorum ama duama bastı kendisi. Evet, videoda falan her yerde görünüyor.
2: Ya, şaka ediyorsun.
6: Evet
2: ya.
6: Biraz o yüzden yaralı parmak bastınız oraya.
2: Ah canım bir de, eyvah eyvah. Evet, başka şeyler de yaşamışsın, anlatır mısın lütfen?
6: Nişanda zaten çok yakın arkadaşım çekti. Ondan da çok memnunum. Gayet güzel yaptı.
2: Ya bir de şey oluyor galiba, yakın arkadaşlar çektiğinde hani kendi rahat görmek oluyorsun. İstediği ya da seni çok iyi tanıdığı için aslında böyle fotoğrafçıyla gelin ufak bir diyalog kurup karelerden beklentilerini söylese çok da sıkıntı olmayacak aslında, değil mi?
6: Evet, mutlaka olmak da
2: kimisi böyle kitap gibi fotoğraf ister, kimisi de anlık işte birine gülümsüyorken yandan bir şey yakalasın istersin falan. Kesinlikle. Değil mi? Onun gibi. O daha güzel galiba. Ay hakikaten, evet. Biz hep sormazdım bunları. Bunları hiç bilmiyordum ben. Bunları yayından sonra konuşacağız. Lütfen
6: düğünü çekmek için gidin. Klipçi yine arkadaşımızdı. Hala 3 ay oldu. Hala klibi vermiyor. Hazır sadece göndereceğim diyor, hala vermiyor. Buradan Aydın Bey'e sesleniyorum. Lütfen klibimizi gönder.
2: Sana bir sır vereceğim. O klip hazır falan değil hayatım. Hazır değil yani. O klip için ne kadar bir mesai harcıyorsunuz mesela? Şu kızın klibinin gönderilmesi kaç dakikalık bir mesai?
5: Yani klibi hazırlamak çok yavaş yapılıyor ve o ona uygun şarkı bulma süreciyle beraber 3-4 saat sürebilir. Şarkı bulmak çok zor.
2: 3-4 ay falan filan sürmüşse seninki.
6: Ham videolarını verse ben kendim bile kurgularım.
2: Yeter, ben bıktım. Bunu kurguyu, her şeyi sen yapıyorsun. Gönder ham halleri. Aydın Bey miydi?
6: Artık ondan ham hallerini isteyeceğim.
2: Aydın Bey lütfen ham fotoğrafını.
6: Ama arkadaşla iş yapılmaz. Bunu da buradan herkese söyleyelim bence. Bu kadar fotoğraf konuştuk.
2: Aydın
6: arkadaşınızdan
2: Bey,
6: uzak
2: yani.
6: Durun.
2: Valla arkadaşlar o zaman sadece düğünlere davetli olarak gitsinler. Fotoğraf için hakikaten profesyonel bir isim. Çok önemli. Deneyimlerini paylaştığı için de sevgili öğretmenime çok teşekkür ediyor. Buradan öpücüklerimi iletiyorum. Bir gelin ne bekliyor ya? Hakikaten zaman da söylenen zamanda video gelsin. O heyecanımla birlikte. Evet. Eşimle birlikte böyle güzel eve girmişim. Çıtır çıtır balayını yaşıyorum. Böyle yan yana oturayım. O beni izlesin. Ben onu izleyeyim böyle. Bembeyaz güzel hazırlanmışım. Zamanı da teslim etmek çok önemli değil mi? Bunun için sözleşme yapılması uygun mu sence? Ya da yapıyor musunuz? Var mı böyle bir şey?
5: Sözleşme yapmıyoruz ama 7 ve 10 gün süresi oluyor. Çünkü çok yoğun olduğumuz zamanlar da oluyor. Yani o 7 gün boyunca benim her gün çekimde olduğum ve oturup edit yapamadığım günler de oluyor gerçekten. Hı-hı. Ama bunu maksimum 10 günde tutuyorum. Yani o işte çekim bitti, ilk boşluğumda hemen o videoyu yapayım, fotoğrafları editleyeyim, hemen göndereyim. Çift de mağdur olmasın. Hani benim elimde de çok fazla kalmış olmasın. Hemen bitmiş olması gerekiyor. 7-10 gün süre veriyorum ben çiftime.
2: Ya bir de fotoğraf çeken kişiye de bir ağırlık değil mi?
5: Evet.
2: Yani karşı taraf heyecanlanıyor. Kısa süre içerisinde eline geçsin istiyor. Senin için de büyük. Evet, her günün dolu ama senin belki o hafta çektiğin 10. düğünün ama onun ilk düğünü. Değil
5: evet,
2: mi?
5: Evet.
2: Yani birazcık bu empatiyle yaklaşılsa aslında çok daha rahat bir şekilde ilerleyecek.
5: Kesinlikle.
2: Senin politikanda 7-10 gün şeklinde evet. mi? O şekilde ilerliyor. Harika, çok güzel. Şöyle birkaç soruya daha bakayım. Ya bir de bazı şeyleri ben çok abartı buluyorum. Bilmiyorum sana nasıl geliyor. Tabii ki fotoğrafçılık sektörü bir şekilde ilerlesin de. Her düğün bir film setine dönüştü mesela. Herkes bir aktris, aktör, belki içimizde bastırdığımız duyguları. Ama bildiğim bir film gibi başlıyor. Evet. Kuaförde hazırlık süreci, bride to be'si, kına gecesinde bir şeyler, sonrasında hatta çocukluk fotoğrafında başlatılan evet. değil mi? Yani insanlar biyografilerini çıkarıyormuş gibi bir hal oluyor. Bazı şeyleri gerçekten çok abartı bulmakla birlikte tabii ki seven de isteyen kişilere de saygı duyuyoruz. Bir şey demiyoruz. Tenkit etmek için söylemiyorum. Sen bu film seti hikayelerindeki tecrübelerini nasıl buluyorsun? Çektin mi böyle bir şey?
5: Evet.
2: Yaptın mı? Hı-hı. Nereden itibaren yaptın mesela? Hazırlık
5: kuaför
2: aşamını.
5: Kuaför hazırlığından başlıyoruz. Bu zaten düğün hikayesi dediğimiz bir şeye giriyor. Bu farklı.
2: Bu oturuyor. Evet. Artık düğün hikayesi diye bir gerçek var.
5: Evet,
2: tamam.
5: Var. Yani yaklaşık 3-4 yıldır çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Kuaför hazırlığından başlıyor. Gelin hanımın işte makyajıydı, detayları, kıyafeti. Sonrasında gelin almaya geçiliyor. İşte erkek tarafı geliyor, gelini alıyor evden. Orada kuşak bağlanıyor. İşte anne babanın üzüntüsü, ağlaşmaları. Sonrasında işte erkek tarafıyla beraber çıkılıyor, düğün salonuna gidiyor. Orada da etkinlik çekiliyor.
2: Ya bak, anı olarak bırakılması bence dünyanın en tatlı şeyi. Benim kız kardeşim, kulakları çınlasın şu an. Hep şey der mesela, ben öyle eğlendiğim bir alanda sürekli elimde telefon, video çekersem ben anı kaçırırım.
5: Evet.
2: Yani ben orada çekilme duygusuyla birlikte insanların duygularını net bir şekilde yaşamadıklarını da düşünüyorum. Çok da şahit olduğum için de söylüyorum mesela. Ya ağlayacak mesela. Ya ağladığında şöyle bir silbe şekli falan yok yani. Falan filan yok. Ağlarsan ağlarsın yani. Anlatabiliyor kamera muyum? Evet, ama kameralara Flash TV oyunculuğu gibi şeyler de çıkıyor. İnsanlar doğalında, sürecinde süreçleri yaşayamıyorlarmış gibi geliyor, evet, bana. Sana nasıl öyle geliyor? İstediğin kesinlikle kareleri yakalayabiliyor musun mesela?
5: Yani evet, şimdi bu düğün hikayesinde...
2: İşin ve profesyonel, evet, olduğun için evet.
5: Hani bu benim yapmam gereken bir şey. Ortamın buna müsait olmaması, benim orada bir müsaitlik yaratmam gerekiyor ve yaratıyorum. Hı hı. Çünkü yoksa benim bir farkım kalmayacak ve bu işi yapmamın anlamı olmayacak. Orada insanlar aslında o özel günlerini, o heyecanlarını, o üzüntülerinin her şeyini benim çekmemi istedikleri için, hı hı, beni çağırıyorlar. Bir şekilde o ortam yaratılıyor, onlar çekiliyor. Ama biraz fazla gibi.
2: Fazla.
5: Yani ben şahsen evlenecek olsam böyle bir şeyi çok tercih etmem. Şimdi bu sektördeyim ya, çok fazla görüyorum.
2: Canım senin de kolaj videon gelmez eğer çekilirsen, ben söyleyeyim sana. Senin de başına gelecek finalinde bence öyle bir durum olacak. Peki bu cinsiyet partilerini çekmekten hoşlanıyor musun? Nasıl şeyler oluyor? Enteresan şeyler oluyormuş. Evet. Cinsiyet partisi çekimi de yapılıyor mu diye soruluyor.
5: Şimdi şöyle... cinsiyet belli olmadığı için bazen babalar erkek istiyor, bebek kız çıkıyor, o balon patlıyor.
2: Ki var ya Hayri Hanım inci inci inci ne anladı? Neler oldu mesela?
5: O balon patlıyor, pembe şeyler düşüyor, konfetiler düşüyor ya da işte pembe volkanlar patlıyor. Ve işte o babanın morali bozuluyor, canı sıkılıyor.
2: Ve o anlar video olarak çekiliyor.
5: Evet.
2: Yani her ne kadar o videodan kurgu olarak çıkarsan da, hı-hı, hafızalara yerleşen şeyler değil,
5: evet,
2: mi?
5: Evet.
2: Çok riskli ya, gerçekten. Yani
5: biraz öyle.
2: Bilmiyorum, her şeyi çok mu abarttık? Neydi ya, bir antin kutin kutlama falan da duymuştum. Hani iş alanları çıkması açısından çalışan insanların hayatını, nasıl diyeyim, iş hayatlarını bir canlandırması için evet mantıklı ama... Hı-hı. Çok absürt bir şeydi ya. Şey, okumaya geçti partisi miydi neydi? Ya bildiğin düğün gibi ya. Düğün gibi, gerçekten. Düğün gibi şeyler. Hatta neyse söylemeyeceğim ya. O da yapılmaz hakikaten. O da yapılmasın yani. Ay, gerçekten çok garipsiniz. Garip olmayanlar da var tabii ki de. Anı yaşamanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neyse, benim takipçilerimin normal soruları var. Onlarla devam etmeyi daha doğru buluyorum. Şey, peki fotoğrafçılık mesleğinin bir kadına şey var ya, erkek egemen bir sektör baktığında, hı-hı, fotoğrafçılıktı. Kadın olarak kendini, evet, kadınlar da artık fotoğrafçılık sektörünün içerisinde rüştlerini ispat ettiler. Bak, bazı sorularına çok enteresan bakıp gülüyor, farkında mısın? Öyle olduğunu düşünüyor musun sen de?
5: Yani evet. Ya bu alanda şimdi şöyle, benim bildiğim, evet, 10 senelik çalışan ve bu işi yapan erkekler de var. Hı-hı. Ama 10 senelik kadınlar da var. Yani hani gerçekten işini ilerletmiş, benim onlara örnek aldığım çok fazla kadın fotoğrafçı var. Biraz evet, bir erkeklerin beni ezme durumu yaşadım. Hani ya işte o kadın ya nasıl yapacak falan tarzında birkaç söylemle karşılaştım. Ama işimi çok güzel yaptığım için, herkesi çok mutlu ettiğim için bence herkes gördü yani kadınların da yapabildiğini.
2: Aslında sen işinle cevap vermek istedin,
5: evet,
2: değil mi?
5: Evet.
2: Peki yeni başladığın süreçte uğradığın bu mobbinglerden ötürü böyle bir havlu atmayı düşündün mü acaba? Böyle bir meslekten soğutmak adına bir negatif bir durum var sonuçta. Yani evet, destekleyen çok kendi aklı başında fotoğraf sanatçısı arkadaşların da olmuş, hı-hı, baktığında. Ama diğer tarafta bir zorbalayan tayfa da var.
5: Evet.
2: Sen kendini nasıl psikolojisini stabil tutup da devam edebildin?
5: Tabii ki bu daha işe yeni başlamışken, kendi firmamı yeni kurmuşken böyle bir şeyle karşılaşmak beni birazcık yıprattı. Ve acaba dedim, hani nasıl ilerleyeceğim? Bu kadar insan benim üstüme saldıracakken, bu noktada da gerçekten tekrar söylüyorum, hakkını ödeyemem. Nurgül, tekrar şey geçeyim mi? Sponsor geçeyim mi?
2: Devam devam.
5: Nurgül sağ olsun, çok yakın arkadaşım. Bana çok destek oldu. Dedi ki ben her türlü senin arkandayım. Burası dedi senin iş yerin. Sen dedi kendi işini yapacaksın. Ben dedi senin hakkında işte kimseyi konuşturmayacağım. Her türlü destekçim oldu. Benim tüm çevrem bana çok destekçi oldu. Şimdi Nurgül'ün hakkını tabii ki ödeyemem. Her türlü benim yanımda. Ama yakın arkadaşım Selen de destek oldu. Ailem de çok destek oldu.
2: O da mutlu zaten. Evet. Evet, iyi ki geldi burada. Destekliyor. Hayran gözlerle bakıyor. Böyle bir arkadaşının başarısını gururla izlemek, onu taşımak, onu paylaşmayı istemek dünyanın en zor şeyi, paylaşmıştım. Rabbim hani arkadaşlarınızı, dostluğunuzu daim kılsın. Çok daha güzel noktalara götürsün. Bu destekçiler aslında o manipülasyonları seni def etmene çok büyük bir etki sağladı.
5: Yani başta Nurgül beni o kadar desteklemeseydi ki, gerçekten benim bu işi yapmamı çok istedi. O da yeni başladı. Ben de yeni başladım. İkimiz birbirimize destek olarak, o beni ayakta tuttu. Ben de onu ayakta tutmaya çalışıyorum.
2: Ay, tebrik ediyorum sizi ya. Normalde birbirini böyle bir tutup çekiştirme derdine girerler ama.

0: Atıyorum 2 gün sonra Allah kısmet ederse evlendiğinde bir anneye o kareleri daha farklı çekersin, bir annenin görmek istediği gibi. Değil mi? O kameranın arkasına geçtiğinde herkesin yaşadığı, görmek istediği kare ayrı. Birazcık bekar bir fotoğraf sanatçısı kadınla evli bir fotoğraf sanatçısı kadının yaşadığı olumlu olumsuz birkaç tane detayı verirsen bir aydınlatmış olalım takipçimizi
1: Şimdi
0: de.
1: öncelikle bir kadının bu işi yapması bence daha kolay. Çünkü biz kadınlar daha estetik ve daha güzel bakabiliyoruz.
0: Detaycıyız her şeyden
1: Evet.
0: önce, değil mi?
1: Yani erkeklere göre biz daha farklı şeylere dikkat ediyoruz. Bence kadınlar daha iyi yapıyor o yüzden. Bir bekar bir fotoğrafçı olarak.
0: Yaşadığın problemleri bir gününü bir düşün mesela. Oradan hani gerçek örneklerle gelmeni istiyorum bana. Mesela en
1: Yani
0: son şunda çok zorlanmıştım ya da bir kadın olmanın avantajını ben işime çok güzel yansıttım. O detaylarda çok güzel başa çıkıyorum ve istenilenin çok ötesinde bir iş teslim ediyorum mesela. Bu detaylardan bir tanesi mi mesela sence?
1: gelinleri anlayabiliyorum. Şimdi ben bekarım, belki onların o heyecanını çok fazla anlayamam. Evli biri daha rahat ettirebilir onları. Çünkü yaşadı ve geçirdi bunları. Hani o süreci geçirdi kendisi.
0: Bence evli bir kadından çok fazla deneyimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü olumlu olumsuz bir sürü psikolojide gelinle bir aradasın.
1: Evet.
0: Senin çok daha fazla tecrüben var. Bu anlamda ben bu işin içerisinde olan kişilerin evli bir insan olarak ayrılması değil, kesinlikle tecrübeyle sabit olduğunu
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: biraz
0: Çok
1: öyle.
0: deneyimli olduğunu düşünüyorum o anlamda. Yani aslında birazcık insanlarla iyi
1: Evet,
0: geçinmek, değil
1: evet.
0: mi? En büyük kriterler. Yani bir insanın fotoğrafçı olması için gerekli kriterleri söyleyelim. Sonrasında da olumlu olumsuz taraflarından bahsedelim. Ne dersin?
1: Tamam, şöyle. Kesinlikle çok disiplinli olması gerekiyor bir fotoğrafçının. İnanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Sürekli araştırma yapabilmesi, sosyal medyayla çok ilgilenmesi,
0: Aslında genel
1: yorgunluğu,
0: kültürlü de
1: evet,
0: olması lazım, değil mi?
1: yorgunluğu tolere edebilmesi gerekiyor. Çünkü saatimiz saatimize olmuyor
0: O
1: bizim.
0: zaman sağlıklı bir yaşamımız olması lazım.
1: Evet,
0: Her ne kadar
1: kesinlikle.
0: uyku olayını yapamasak da, değil mi? Sağlıklı
1: Evet.
0: olmamız lazım mesleğe saygı açısından. Tamam, süper.
1: Başka düşünüyorum. Çok disiplinli dedim. İşini sevmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü sevmeden yapılabilecek bir iş asla değil. Ya işte gideyim iki tuşa basayım, çekeyim, zaten ışık ayarını biliyorum. Stabil pozlar, her şey okey. Böyle bir şey değil. Sen oraya gittiğinde o çifti sakinleştirip onlarla bir iletişim kurup o günü olduğundan daha güzel göstermen gerekiyor belki de bu işte. Yani o pozlarda onların çok rahat etmesi gerekiyor. O videoda bambaşka bir şey çıkarman gerekiyor. O yüzden yaratıcılık da çok önemli, sabırlı olmak da çok önemli.
0: İşini sevmek. Her şeyden önce insan sevmek. Çünkü bir sürü insana maruz kalacaksınız her şeyden önce. Değil
1: Evet.
0: mi? Sabırlı olacaksın, disiplinli olacaksın. Yani 3 aylık evli bir kadının artık kolajını göndereceksin, videosunu göndereceksin. Düzen, disiplin bunun için çok çok kıymetli, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi herkesin elinde telefonlar var. Sen mesela ne oluyor? Fotoğrafçılıkta ekstra rakamlar da lazım, değil mi? Bunun için ne oluyor? Düğün esnasında mesela biz Merve ile yan yanayız. Düğüne gitmişiz. İkimizin fotoğrafını çekiyorsun. Orada ben satın almak yerine gelip telefonuna şak diye o fotoğrafın aynısını çekiyorum mesela. Nasıl bakıyorsun? Nasıl hissediyorsun böyle durumda?
1: Yani çok kırmadan kibar bir şekilde o fotoğrafların, çünkü biz onu baskı yapmışız, ona bir maliyet harcamışız. Bunları çekmek yasak, lütfen silebilir miyiz şeklinde uyarıyorum. Çok da sıkıntı yaşamadım.
0: Artık kalmadı gibi sanki,
1: Evet.
0: ama her düğünde minimum 2-3 tane böyle bir durum yaşıyorum
1: Evet,
0: ve
1: evet. Biraz oluyor ama çok sıkıntı etmiyorlar sonrasında. Aa, tamam, biz bilmiyorduk, teşekkür ederiz şeklinde. Ya fotoğrafı alıyorlar ya da biz işte böyle şeylere çok karşıyız, biz fotoğraf almıyoruz deyip giden insanlar da tabii ki oluyor arada.
0: Şeye nasıl bakıyorsun? Şimdi sen mezuniyetini vesaire yazmışsın. Her şey çok güzel. Bu arada saat, evet, 3 çeyrek olmuş. 3 çeyrek geçiyor.
1: Evet.
0: Biz 1 saati geride bıraktık şu an. Şaka maka, gümbür gümbür konuşmaya devam ediyoruz. Kaç dakika verirsin acaba Merve'cimize ekstra? Şöyle bir 5-6 dakika daha alabiliriz, değil mi? Canımsın, teşekkür ederim. Pazarlığa başlayacağız demiştim. Şimdi fotoğrafçı çekerken bence çok önemli kriterler aramamız lazım. Şimdi farklı bir şehirden geldik ya da fotoğrafçı adına isim yapmış insan.

0: Bunlar dışında hiç kimseyi bilmiyoruz. İsim yapmış insanlara da bütçemiz yetmiyor. Biz o arama motoruna genelde Instagram'dan arıyor diye düşünüyorum insanlar. Instagram'da arama motoruna yazmamız gereken ve herhangi bir enerjimizin tuttuğu Instagram sayfası mesela Gizli Stüdyo'yu bulduk, tamam mı? Girdik. Girdiğimizde bizim o biyografi kısmında hangi eğitimleri aldığını yazması gerekiyor, değil mi? Ya da ben onun çok yetkin bir fotoğraf sanatçısı olduğuna neleri sorarak ikna olabilirim? Aramamız gereken kriterler neler?
1: Şimdi şöyle, biyografik kısmına yazamıyoruz çünkü oraya yazabileceğimiz şeyler sınırlı. İşte Kayseri, Kapadokya, mail hesabı ya da iletişim numarası, konum tarzında şeyler oluyor. Aldığımız eğitimler orada maalesef yazamaz.
0: Aldığın eğitimleri sen şimdi burada paylaşır mısın? Çünkü hiçbir eğitim almadan, atıyorum birkaç saatlik YouTube videosu izleyerek fotoğrafçı olmuş insanlar da var piyasada. Ama ben öyle olsun istemiyorum mesela. Gerçekten profesyonel fotoğrafçıysan her şeyinle ben profesyonel bir kare çıkmasını isterim. Merveciğim, en sevdiğin kareyi bir yansıtabilir misin? En çok hangisinden hoşlandın mesela? Hani al işte. Mesela anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir kare, yaşayan bir kare istiyorum. Şimdi ben bunu istiyorum. Sen YouTube'dan almışsın eğitimi. Elinde de profesyonel kamera yok zaten. Almışsın iPhone'u, bor çarşı gelip iPhone'la çekim yaparsan olmaz yani. Ben sana mesela kameranı sorarım. Sana nereden mezun olduğunu sorarım. Hatta biraz kıl bir müşteriysem hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Benim yüzümü pudra şekeri gibi yapma derim mesela. Çok fazla hani cilt sorunları dışında herhangi bir şeyi değiştirmeni istemem. Bu konularda aydınlatmanı isterim. Gerekiyorsa eğitimlerini sormak isterim. Yani bir fotoğrafçının alması gereken eğitimler neler? Kendi eğitimlerini konuşurken söyle. Ben şu mezunuyum. Bir fotoğrafçının kesinlikle böyle olmasını beklerim. Şu eğitimleri aldım. Bir fotoğrafçı da bu eğitimleri arayın. Hadi birazcık konuşalım eğitimlerimizi, kazanımlarımızı.
1: Şimdi şöyle, bu alınan eğitim ya da YouTube'dan izlenilen bir video ile olacak bir şey değil. Hayır. Ben grafik tasarım mezunuyum. Benim bölümümde zaten bana fotoğraf makinesi nedir, nasıl çalışır, bunun ayarları, fotoğraf çekimi, ışık nasıl kullanılır, bunların hepsi bize öğretildi.
0: Ki çok önemli bir şey ışık. Yani
1: Evet.
0: Merve'nin şu kurduğu olayı no yani hakikaten.
1: Evet.
0: Kamerayı bile sen ayarla dedim. Az önce çarptım da yayın öncesinde. Merve ayarladı. Çok zor meseleler gerçekten. Şaka değil yani.
1: Ya ışık her şeyi değiştiriyor. Ama şimdi ben grafik tasarım okudum ya da radyo televizyon okuyan bir sürü fotoğrafçı var. Yani bu alanı bir tık görüp sonrasında buna gönül vermek ve bunun üzerine deneyim kazanmak gerekiyor. Yani ben gidip belediyeden bir fotoğraf sertifikası da alabilirim ama hiç bu işi yapmadıktan ve bunu öğrenmedikten sonra benim o belgemin bir önemi kalmayacak. Yani
0: Aslında
1: bu
0: tecrübe edilirse insanlar adapte olabilirin de altını dolduruyorsun baktığında,
1: Evet.
0: değil mi? Olabilir.
1: Kesinlikle deneyim ve tecrübe. Yani biz Nevşehir'e gidiyoruz. O belgede bana oradaki ışığı göstermeyecekler ya da o balonları nasıl çekmem gerektiğini, nereden neyi almam gerektiğini. Atlara gittiğimde daha yukarıdan çekeriz bazı kareleri mesela. Bir basamak var, oraya çıkıp çekilir daha güzel olması için. Yani bu benim alanımda, bu fotoğrafçılıkta birazcık okunulan bölüm ya da bir belge değil de nasıl baktığın, ne kadar süre çalıştığın, neler
0: Tecrübe.
1: yapabildiğin, kesinlikle bunlar daha önemli.
0: Ya bir de kriz durumlarında çözüm
1: Evet.
0: üretecek pratik bir zekaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey olabilir. Diyelim ki o yıl kağıtlarında çekim yaparken asla hava durumunda öyle bir şey yok. Yağmur çıktı. Ama sen o yağmurların içerisinde öyle kareler yakalarsın ki insanlar hava durumuna bakıp yağmurlu günlerde gelmek için belki peşinde koşacaklar.
1: Evet.
0: Bu tamamen senin bakış açını aslında fotoğrafları nasıl yansıttığın ve krizi nasıl fırsata çevirdiğinle alakalı
1: Kesinlikle
0: biraz
1: öyle.
0: aslında.
1: Yani yağmur, kar, böyle şeyler ya da işte yıl kağıtlarına gidildi ve insanlar güneş bekliyor, gün batımı bekliyor. Hava bulutlu. Bulutlu olduğunda da çok güzel kareler çıkıyor. Ben hani söylüyorum, diyorum ki evet, gün batımı güneş olsa daha güzel olurdu. Ama şu an bulut var ve gene çok güzel olacak.
0: Bir cümle kuracaksın. Siz farklı olacaksınız.
1: Evet.
0: orijinallerinden daha farklı olacaksın ki çok daha orijinal olacak. Sen de var o ya. Gerçekten karşı tarafı çok rahat ikna edebilirmişsin gibi geliyor. Harika, çok güzel. Soruları da bitirdik. Aslında konuşabileceğimiz her şeyi de konuştuk evet. Baktığında. Hakikaten sorduğunuz tüm soruları ben yönelttim. Bu anlamda kendimi hiç borçlu hissetmiyorum. Biz şimdi yayının sonuna geldik. Şaka maka. Bak. Saat kaç şu an? 15-18'den itibariyle saat. Biz her yayın sonunda bir balkon konuşması yapıyoruz. Sevgili konuklarımla kamerasını baş başa bırakıyorum. Ve senin mesleğini yapan ya da senin mesleğini yapmak isteyen, okuduğun bölümü okuyan ya da okumayan, fotoğrafçılığa girmek isteyen, kime mesaj vermek istiyorsan, aydınlatmak istiyorsan ufak bir özetle birlikte kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Şöyle karşında insanlar varmışçasına hadi bakalım nasıl kelimeler dökülecek ağzından bekliyoruz. Sendeyiz.
1: Öncelikle şu an çok da heyecanlıyım.
0: Hayır, heyecan falan yok artık, her şey bitti. Eline kameranı da al, ondan güç al mesela.
1: Kameramı aldım.
0: Tamam, şimdi sendeyiz.
1: Öncelikle bu mesleği, bu fotoğrafçılığı ya da biz buna videograferlık da diyoruz. Bunu yapmak isteyen herkese gerçekten işini sevmeniz çok önemli. Yani bunu sevmiyorsanız yapmayın lütfen. Çünkü ben çok severek yapıyorum ve benim tanıştığım işinde çok iyi insanlar, hepsi işini çok seviyor. Yani biz buna birçok kişi olarak para olarak bakmıyoruz. Yani güzel kazandırıyor, kazandırmıyor ama para olarak bakılabilecek bir şey görmüyorum ben buna. Gerçekten bir fark yaratmak, o insanların özel günlerinde inanılmaz bir an yaratmak istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum ve fotoğraf çekmeye ilgisi olan herkese de bunu tavsiye ederim. Çok güzel anılar birikiyor, çok güzel insanlarla tanışılıyor ve güzel bir iş. Güzel bir meslek.
0: Değil mi? Kalbi olarak içinde gelen herkesin evet. Böyle bir duygusu varsa herkes de fotoğrafçı olmak zorunda değil.
1: Evet.
0: Yani güzel kareler çekmek istersin, eğitimini almak istersin. Bir konuda uzmanlaşmak kadar güzel bir şey yok. Zaten sizin olayda da anı ölümsüzleştir diye bir motto var.
1: Hı hı.
0: Bunun ışığında çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani önceliğiniz para olmasın.
1: Evet.
0: Önceliğiniz karşıya da gelen ve sizin gözünüzün içine bakıp inşallah çok güzel kareler çekmiştir diye o gözlerinden o duyguyu alıp o kameranın ekranına baktıktan sonra onun istediği duyguyu o fotoğraflara yansıtabilmek.
1: Evet.
0: Bakış açısını aslında geliştirmek. İnsanın vizyonu gerçekten daha geniş olduğunda fotoğraf makinesindeki karelere kesinlikle yansıyor. Bu anlamda senin de bir tarzın olduğunu düşünüyorum. Merveciğimin seçtiği o favori fotoğraf da gerçekten çok tatlı. O senin favori fotoğrafla aslında ufak bir fotoğraf alabiliriz orada. Dur, seni şuradan şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Yayın içerisinde çok yapmam ama Merveciğim sen de poz ver. Evet. Bu çiftimize de selam olsun. Çok güzel bir kare olmuş gerçekten. Evet. Onlar da çok güzel bakmışlar. Eğer bu fotoğraflara bakmak, nasıl fotoğraflar çektiklerini görmek isterseniz de Gizli Stüdyo Instagram sayfasına girip, takip edip, şöyle bir kurcalayıp, SLM değil de selam yazarak, fiyat nedir kelimesi yerine merhaba nasılsınız diye söze devam ederek güzel bir diyalog kurup inşallah ölümsüz anlar yakalamak için sevgili Ezgi'cimle bir araya gelirsiniz.
1: İnşallah.
0: Öncelikle yolun bahtın açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakış açını, mesleğine olan saygını, sevgini çok net bir şekilde hissettik. Sıcacık bir kalbin var. Gözünde böyle iş hırsı bürümüş, bütün organizasyonları ben çekeyim kafasında bir insan olmadığın için seni tebrik ediyorum her şeyden önce. Hırsla çalışkanlık çok ayrı şeyler.
1: Evet.
0: Çok çalışkan bir hanımefendisin her şeyden önce. O yaşının enerjisini işine yansıttığın için yüzündeki gülümsemeyle birlikte rahatlamayacak gelin damat ya da çoluk çocuk artık ne çekeceksen olacağını düşünmüyorum ben. Yolun bahtın açık olsun diyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Seni söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Beni buraya davet ettiğiniz için, bu alanı bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum size.
0: Ayaklarınıza sağlık, rica ederim.
1: Sizinle tanışmış olmak çok güzeldi.
0: Benim için de öyle. Ayaklarına sağlık. Vallahi konuştun, bitirdin süreyi de. Şaka maka yayının evet. Sonuna geldik.
1: Evet,
0: şimdi oldu. Rahatlayacağımız dakikalar. Ben şimdi yayını kapatacağım. Biz burada çok güzel karelerle fotoğraflar çekineceğiz. Ay, senin makinayla nasıl yapacağız? Senin gözünden çekebilme fırsatımız olsa keşke. Ama yok. Gerçi Merveciğimle belki birkaç tane karemizi çeker. Ne diyorsun? isteriz talep ederiz. Belki onun gibi ölümsüz anlar çıkarabiliriz ortaya. O zaman ayaklarına sağlık diyorum ve yayını kapatıyorum. Biz sohbete devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Tamamdır. Efendim, çok keyifli, böyle hepimizin ilgi alanı olan çok güzel bir bölüm yaptık. Çok keyifli sohbetler yaptık. Çok genç bir hanımefendi. İnşallah özel günlerinizi gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz. Enerjisini ben çok sevdiğim bir insan. Ben bu tarz deneyimler yaşarken enerjisine bakarım genelde insanların. O anlamda tavsiye ederim. Bunu söylemek istedim. Genelde yayın sonlarında bunu söylemem ama içimden geldi. Bu yoktu yani. Biz bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşça kalın. Sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi.
0: Evet. Artık düğün hikayesi diye bir gerçek var.
1: Evet, tamam. Var. Yani yaklaşık 3-4 yıldır çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Kuaför hazırlığından başlıyor gelin hanımın, işte makyajıydı, detayları, kıyafeti. Sonrasında gelin almaya geçiliyor. İşte erkek tarafı geliyor, gelini alıyor evden. Orada kuşak bağlanıyor. İşte anne babanın üzüntüsü, ağlaşmaları. Sonrasında işte erkek tarafıyla beraber çıkılıyor, düğün salonuna gidiyor. Orada da etkinlik çekiliyor.
0: Ya bak, anı olarak bırakılması bence dünyanın en tatlı şeyi. Benim kız kardeşim, kulakları çınlasın şu an. Hep şey der mesela, ben öyle eğlendiğim bir alanda sürekli elimde telefon, video çekersem ben anı kaçırırım.
1: Evet.
0: Yani ben orada çekilme duygusuyla birlikte insanların duygularını net bir şekilde yaşamadıklarını da düşünüyorum. Çok da şahit olduğum için de söylüyorum mesela. Ya ağlayacak mesela, ya ağladığında şöyle bir silbe şekli falan yok yani. Falan filan yok. Ağlarsan ağlarsın yani, anlatabiliyor
1: kamera
0: muyum? Evet, ama kameralara flash TV oyunculuğu gibi şeyler de çıkıyor. İnsanlar doğalında, sürecinde süreçleri yaşayamıyorlarmış gibi geliyor,
1: evet,
0: bana. Sana nasıl
1: öyle
0: geliyor? İstediğin kareleri yakalayabiliyor musun mesela?
1: Yani evet, şimdi bu düğün hikayesinde...
0: Senin işin ve profesyonel, evet, olduğun için evet.
1: Hani bu benim yapmam gereken bir şey. Ortamın buna müsait olmaması, benim orada bir müsaitlik yaratmam gerekiyor ve yaratıyorum. Çünkü yoksa benim bir farkım kalmayacak ve bu işi yapmamın anlamı olmayacak. Orada insanlar aslında o özel günlerini, o heyecanlarını, o üzüntülerinin her şeyini benim çekmemi istedikleri için... Beni çağırıyorlar. Bir şekilde o ortam yaratılıyor. Onlar çekiliyor. Ama biraz fazla gibi.
0: Fazla.
1: Yani ben şahsen evlenecek olsam böyle bir şeyi çok tercih etmem. Şimdi bu sektördeyim ya, çok fazla görüyorum.
0: Canım, senin de kolaj videon gelmez eğer çekilirsen. Ben söyleyeyim sana. Senin de başına gelecek finalinde bence öyle bir durum olacak. Peki bu cinsiyet partilerini çekmekten hoşlanıyor musun? Nasıl şeyler oluyor? Enteresan şeyler oluyormuş.
1: Evet.
0: Cinsiyet partisi çekimi de yapılıyor mu diye
1: yapılıyor.
0: Sorulmuş.
1: Şimdi şöyle, cinsiyet belli olmadığı için bazen babalar erkek istiyor, bebek kız çıkıyor, o balon patlıyor.
0: Ki var ya, hayır yanıma incin anlattı. Neler oldu mesela?
1: O balon patlıyor, pembe şeyler düşüyor, konfetiler düşüyor ya da işte pembe volkanlar patlıyor. Ve işte o babanın morali bozuluyor, canı sıkılıyor.
0: Ve o anlar video olarak çekiliyor.
1: Evet.
0: Yani her ne kadar o videodan kurgu olarak çıkarsan da, hı-hı, hafızalara yerleşen şeyler değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Çok riskli ya, gerçekten. Yani
1: biraz öyle.
0: Bilmiyorum, her şeyi çok mu abarttık? Neydi ya? Bir antin kutin kutlama falan da duymuştum. Hani iş alanları çıkması açısından çalışan insanların hayatını, nasıl diyeyim, iş hayatlarını bir canlandırması için evet mantıklı ama, hı-hı, çok absürt bir şeydi ya. Şey, okumaya geçti partisi miydi neydi ya, bildiğin düğün gibi ya, düğün gibi, gerçekten düğün gibi şeyler, hatta neyse söylemeyeceğim yani. O da yapılmaz hakikaten, o da yapılmasın yani. Ay, gerçekten çok garipsiniz. Garip olmayanlar da var tabii ki de. Anı yaşamanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neyse, benim takipçilerimin normal soruları var. Onlarla devam etmeyi daha doğru buluyorum. Şey, peki fotoğrafçılık mesleğinin bir kadına, şey var ya, erkek egemen bir sektör baktığında fotoğrafçılıktı. Kadın olarak kendini, evet, kadınlar da artık fotoğrafçılık sektörünün içerisinde rüştlerini ispat ettiler. Bak, bazı sorularına çok enteresan bakıp gülüyor, farkında mısın? Öyle olduğunu düşünüyor musun sen de?
1: Yani evet. Ya bu alanda şimdi şöyle, benim bildiğim, evet, 10 senelik çalışan ve bu işi yapan erkekler de var. Ama 10 senelik kadınlar da var yani. Hani gerçekten işini ilerletmiş, benim onlara örnek aldığım çok fazla kadın fotoğrafçı var. Biraz evet, bir erkeklerin beni ezme durumu yaşadım. Hani ya işte o kadın ya nasıl yapacak falan tarzında birkaç söylemle karşılaştım. Ama işimi çok güzel yaptığım için, herkesi çok mutlu ettiğim için bence herkes gördü yani kadınların da yapabildiğini.
0: Aslında sen işinle cevap vermek istedin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki yeni başladığın süreçte uğradığın bu mobbinglerden ötürü böyle bir havlu atmayı düşündün mü acaba? Böyle bir meslekten soğutmak adına bir negatif bir durum var sonuçta. Yani evet, destekleyen çok kendi aklı başında fotoğraf sanatçısı arkadaşların da olmuş baktığında. Ama diğer tarafta bir zorbalayan tayfa da var.
1: Evet.
0: Sen kendini nasıl psikolojisini stabil tutup da devam edebildin?
1: Tabii ki bu daha işe yeni başlamışken, kendi firmamı yeni kurmuşken böyle bir şeyle karşılaşmak beni birazcık yıprattı. Ve acaba dedim, hani nasıl ilerleyeceğim, bu kadar insan benim üstüme saldıracakken. Bu noktada da gerçekten tekrar söylüyorum, hakkını ödeyemem. Nurgül. Tekrar şey geçeyim mi? Sponsor geçeyim mi?
0: Devam devam.
1: Nurgül sağ olsun, çok yakın arkadaşım. Bana çok destek oldu. Dedi ki ben her türlü senin arkandayım. Burası dedi senin iş yerin. Sen dedi kendi işini yapacaksın. Ben dedi senin hakkında işte kimseyi konuşturmayacağım. Her türlü destekçim oldu. Benim tüm çevrem bana çok destekçi oldu. Şimdi Nurgül'ün hakkını tabii ki ödeyemem, her türlü benim yanımda. Ama yakın arkadaşım Selen de destek oldu. Ailem de çok destek oldu.
0: O da mutlu zaten.
1: Evet.
0: Evet, iyi ki geldi burada destekliyor. Hayran gözlerle bakıyor. Böyle bir arkadaşının başarısını gururla izlemek, onu taşımak, onu paylaşmayı istemek dünyanın en zor şeyi, paylaşmıştım. Rabbim hani arkadaşlarınızı, dostluğunuzu daim kılsın. Çok daha güzel noktalara götürsün. Bu destekçiler aslında o manipülasyonları seni def etmene çok büyük bir etki sağladı.
1: Yani başta Nurgül beni o kadar desteklemeseydi ki, gerçekten benim bu işi yapmamı çok istedi. O da yeni başladı. Ben de yeni başladım. İkimiz birbirimize destek olarak, o beni ayakta tuttu. Ben de onu ayakta tutmaya çalışıyorum.
0: Ay, tebrik ediyorum sizi ya. Normalde birbirini böyle bir tutup çekiştirme derdine girerler ama hakikaten Allah'ın sevgili kullarından bir tanesin. Karşına da hep gerçekten kilit insanlar çıkmış. Ve kendi enerjinde insanlarla yola devam ettiğin için çok güzel şeyler yaşamışsın maşallah, daim olsun ya. Ya şey diye sormuş biri, hani bir kadın olarak fotoğrafçılık eğitimi almayı düşünüyorum. Mesleği tavsiye ediyor mu? Bir kadın için zor mu? Diye sorulmuş. Biraz kolaylıklarından, zorluklarından bahsedersen, hani sen bekar bir hanımefendi olarak yorumla. Ama çevrende evli hanımefendiler de vardır. Onların yaşadığı hem olumlu hem olumsuz, mesleğinize yansıyan olumlu tarafları da vardır. Bir anne gözüyle bakmaya başlarsın atıyorum 2 gün sonra Allah kısmet ederse evlendiğinde. Bir anneye o kareleri daha farklı çekersin, bir annenin görmek istediği gibi. Değil mi? O kameranın arkasına geçtiğinde herkesin yaşadığı, görmek istediği kare ayrı.
1: Evet.
0: Birazcık bekar bir fotoğraf sanatçısı kadınla evli bir fotoğraf sanatçısı kadının yaşadığı olumlu olumsuz birkaç tane detayı verirsen bir aydınlatmış olalım takipçimizi de.
1: Öncelikle bir kadının bu işi yapması bence daha kolay. Çünkü biz kadınlar daha estetik ve daha güzel bakabiliyoruz.
0: Detaycıyız her şeyden önce, değil mi?
1: Yani erkeklere göre biz daha farklı şeylere dikkat ediyoruz. Bence kadınlar daha iyi yapıyor o yüzden. Bir bekar bir fotoğrafçı olarak.
0: Yaşadığın problemleri bir gününü bir düşün mesela. Oradan hani gerçek örneklerle gelmeni istiyorum bana. Yani. Mesela en son şunda çok zorlanmıştım. Ya da bir kadın olmanın avantajını ben işime çok güzel yansıttım. O detaylarda çok güzel başa çıkıyorum ve istenilenin çok ötesinde bir iş teslim ediyorum mesela. Bu detaylardan bir tanesi mi mesela sence?
1: Gelinleri anlayabiliyorum. Şimdi ben bekarım, belki onların o heyecanını çok fazla anlayamam. Evli biri daha rahat ettirebilir onları. Çünkü yaşadı ve geçirdi bunları. Hani o süreci geçirdi kendisi.
0: Bence evli bir kadından çok fazla deneyimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü olumlu olumsuz bir sürü psikolojide gelinle bir aradasın.
1: Evet.
0: Senin çok daha fazla tecrüben var. Bu anlamda ben bu işin içerisinde olan kişilerin evli bir insan olarak ayrılması değil, kesinlikle tecrübeyle sabit olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, biraz öyle.
0: Çok deneyimli olduğunu düşünüyorum o anlamda. Yani aslında birazcık insanlarla iyi geçinmek,
1: evet, evet,
0: değil mi? En büyük kriterler. Yani bir insanın fotoğrafçı olması için gerekli kriterleri söyleyelim. Sonrasında da olumlu olumsuz taraflarından bahsedelim. Ne dersin?
1: Tamam, şöyle. Kesinlikle çok disiplinli olması gerekiyor bir fotoğrafçının. Hı hı. İnanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Sürekli araştırma yapabilmesi, sosyal medyayla çok ilgilenmesi, yorgunluğu...
0: Aslında genel kültürlü de, evet, olması lazım değil mi?
1: Yorgunluğu tölere edebilmesi gerekiyor. Çünkü saatimiz saatimize olmuyor bizim.
0: O zaman sağlıklı bir yaşamımız olması lazım.
1: Evet,
0: her kesinlikle. Ne kadar uyku olayını yapamasak da değil mi? Sağlıklı, evet, olmamız lazım mesleğe saygı açısından. Tamam, süper.
1: Başka düşünüyorum. Çok disiplinli dedim. İşini sevmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü sevmeden yapılabilecek bir iş asla değil. Ya işte gideyim iki tuşa basayım, çekeyim, zaten ışık ayarını biliyorum, stabil pozlar, her şey okey. Böyle bir şey değil. Sen oraya gittiğinde o çifti sakinleştirip, onlarla bir iletişim kurup, o günü olduğundan daha güzel göstermen gerekiyor belki de bu işte. Yani o pozlarda onların çok rahat etmesi gerekiyor. O videoda bambaşka bir şey çıkarman gerekiyor. Hı hı. O yüzden yaratıcılık da çok önemli. Sabırlı olmak da çok önemli.
0: İşini sevmek. Her şeyden önce insan sevmek. Çünkü bir sürü insana maruz kalacaksınız her şeyden önce.
1: Evet.
0: Değil mi? Sabırlı olacaksın, disiplinli olacaksın. Yani 3 aylık evli bir kadının artık kolajını göndereceksin, videosunu göndereceksin. Düzen, disiplin bunun için çok çok kıymetli, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi herkesin elinde telefonlar var. Sen mesela ne oluyor? Fotoğrafçılıkta ekstra rakamlar da lazım değil mi? Bunun için ne oluyor? Düğün esnasında mesela biz Merve ile yan yanayız. Düğüne gitmişiz. İkimizin fotoğrafını çekiyorsun.
1: Hı hı.
0: Orada ben satın almak yerine gelip telefonla şak diye o fotoğrafın aynısını çekiyorum mesela. Nasıl bakıyorsun? Nasıl hissediyorsun böyle durumda?
1: Yani... Çok kırmadan, kibar bir şekilde o fotoğrafların, çünkü biz onu baskı yapmışız, ona bir maliyet harcamışız. Bunları çekmek yasak, lütfen silebilir miyiz şeklinde uyarıyorum. Çok da sıkıntı yaşamadım.
0: Artık kalmadı gibi,
1: evet,
0: sanki, ama her düğünde minimum 2-3 tane böyle bir durum yaşıyorum.
1: Evet,
0: ve...
1: evet, biraz oluyor ama çok sıkıntı etmiyorlar sonrasında. Aa, tamam, biz bilmiyorduk, teşekkür ederiz şeklinde. Ya fotoğrafı alıyorlar ya da biz işte böyle şeylere çok karşıyız, biz fotoğraf almıyoruz deyip giden insanlar da tabii ki oluyor arada.
0: Şeye nasıl bakıyorsun? Şimdi sen mezuniyetini vesaire yazmışsın. Her şey çok güzel. Bu arada saat, evet, 3 çeyrek olmuş. 3 çeyrek geçiyor. Biz 1 saati geride bıraktık,
1: evet,
0: şu an. Şaka maka, gümbür gümbür konuşmaya devam ediyoruz. Kaç dakika verirsin acaba Merve'cimize ekstra? Şöyle bir 5-6 dakika daha alabiliriz değil mi? Canımsın, teşekkür ederim. Pazarlığa başlayacağız demiştim. Şimdi fotoğraf çekerken bence çok önemli kriterler aramamız lazım. Şimdi farklı bir şehirden geldik ya da fotoğrafçı adına isim yapmış insanlar dışında hiç kimseyi bilmiyoruz. İsim yapmış insanlara da bütçemiz yetmiyor. Biz o arama motoruna genelde Instagram'dan arıyor diye düşünüyorum insanlar.
1: Evet.
0: Instagram'da arama motoruna yazmamız gereken ve herhangi bir enerjimizin tuttuğu Instagram sayfası, mesela Gizli Stüdyo'yu bulduk, tamam mı?
1: Hı hı.
0: Girdik. Girdiğimizde bizim o biyografi kısmında hangi eğitimleri aldığını yazması gerekiyor değil mi? Ya da ben onun çok yetkin bir fotoğraf sanatçısı olduğuna neleri sorarak ikna olabilirim? Aramamız gereken kriterler neler?
1: Şimdi şöyle, biyografik kısmına yazamıyoruz. Çünkü oraya yazabileceğimiz şeyler sınırlı. İşte Kayseri, Kapadokya, mail hesabı ya da iletişim numarası, konum tarzında şeyler oluyor. Aldığımız eğitimler orada maalesef yazamaz.
0: Aldığın eğitimleri sen şimdi burada paylaşır mısın? Çünkü hiçbir eğitim almadan, atıyorum birkaç saatlik YouTube videosu izleyerek fotoğrafçı olmuş insanlar da var piyasada.
1: Hı-hı.
0: Ama ben öyle olsun istemiyorum mesela.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten profesyonel fotoğrafçıysan her şeyinle ben profesyonel bir kare çıkmasını isterim. Hı hı. Merveciğim, en sevdiğin kareyi bir yansıtabilir misin? En çok hangisinden hoşlandın mesela? Hani işte mesela, anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir kare, yaşayan bir kare istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi ben bunu istiyorum. Sen YouTube'dan almışsın eğitimi. Elinde de profesyonel kamera yok zaten. Almışsın iPhone'u, bor çarşı gelip iPhone'la çekim yaparsan olmaz yani. Ben sana mesela kameranı sorarım. Sana nereden mezun olduğunu sorarım. Hatta biraz kıl bir müşteriysem hangi uygulamaları kullanıyorsunuz? Benim yüzümü pudra şekeri gibi yapma derim mesela. Hı hı. Çok fazla hani cilt sorunları dışında herhangi bir şeyi değiştirmeni istemem. Bu konularda aydınlatmanı isterim. Hı hı. Gerekiyorsa eğitimlerini sormak isterim. Yani bir fotoğrafçının alması gereken eğitimler neler? Kendi eğitimlerini konuşurken söyle. Ben şu mezunuyum. Bir fotoğrafçının kesinlikle böyle olmasını beklerim. Şu eğitimleri aldım. Bir fotoğrafçı da bu eğitimleri arayın. Hadi birazcık konuşalım eğitimlerimizi, kazanımlarımızı.
1: Şimdi şöyle, bu alınan eğitim ya da YouTube'dan izlenilen bir video ile olacak bir şey değil.
0: Hayır.
1: Ben grafik tasarım mezunuyum. Benim bölümümde zaten bana fotoğraf makinesi nedir, nasıl çalışır, bunun ayarları, fotoğraf çekimi, ışık nasıl kullanılır, bunların hepsi bize öğretildi.
0: Ki çok önemli bir şey ışık.
1: Evet.
0: Yani Merve'nin şu kurduğu olayı no yani, hakikaten.
1: Evet.
0: Kamerayı bile sen ayarla dedim. Az önce çarptım da yayın önce. Merve ayarladı. Çok zor meseleler gerçekten. Şaka değil yani.
1: Ya ışık her şeyi değiştiriyor. Ama şimdi ben grafik tasarım okudum ya da radyo televizyon okuyan bir sürü fotoğrafçı var. Yani bu alanı bir tık görüp sonrasında buna gönül vermek ve bunun üzerine deneyim kazanmak, hı-hı, gerekiyor. Yani ben gidip belediyeden bir fotoğraf sertifikası da alabilirim ama hiç bu işi yapmadıktan ve bunu öğrenmedikten sonra benim o belgemin bir önemi kalmayacak.
0: Yani aslında bu tecrübe edilirse insanlar adapte olabilirin, hı-hı, de altını dolduruyorsun,
1: evet,
0: baktığında,
1: evet,
0: değil mi? Olabilir.
1: Kesinlikle,
0: evet,
1: deneyim ve tecrübe. Yani biz Nevşehir'e gidiyoruz. O belgede bana oradaki ışığı göstermeyecekler ya da o balonları nasıl çekmem gerektiğini, nereden neyi almam gerektiğini, atlara gittiğimde daha yukarıdan çekeriz bazı kareleri mesela. Bir basamak var, oraya çıkıp çekilir, hı hı, daha, hı, güzel olması için. Yani bu benim alanımda, bu fotoğrafçılıkta birazcık okunulan bölüm ya da bir belge değil de nasıl baktığın, ne kadar süre çalıştığın, neler yapabildiğin,
0: tecrübe,
1: kesinlikle bunlar daha önemli.
0: Ya bir de kriz durumlarında çözüm üretecek,
1: evet,
0: pratik bir zekaya ihtiyaç,
1: evet, evet,
0: olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey olabilir.
1: Hı hı.
0: Diyelim ki o yılka atlarında çekim yaparken asla hava durumunda öyle bir şey yok. Yağmur çıktı. Ama sen o yağmurların içerisinde öyle kareler yakalarsın ki insanlar hava durumuna bakıp yağmurlu günlerde, hı hı, gelmek için belki peşinde koşacaklar.
1: Evet.
0: Bu tamamen senin bakış açını, aslında fotoğrafları nasıl yansıttığın ve krizi nasıl fırsata çevirdiğinle
1: kesinlikle
0: alakalı biraz
1: öyle
0: aslında.
1: Yani yağmur, kar, böyle şeyler ya da işte yıl katlarına gidildi ve insanlar güneş bekliyor, gün batımı bekliyor. Hava bulutlu. Bulutlu olduğunda da çok güzel kareler çıkıyor. Ben hani söylüyorum, diyorum ki evet, gün batımı güneş olsa daha güzel olurdu. Ama şu an bulut var ve gene çok güzel olacak.
0: Bir cümle kuracaksın. Siz farklı olacaksınız.
1: Evet.
0: Orijinallerinden daha farklı olacaksın ki çok daha orijinal olacak. Sen de var o ya. Gerçekten karşı tarafı çok rahat ikna edebilirmişsin gibi geliyor. Harika, çok güzel. Soruları da bitirdik. Aslında konuşabileceğimiz her şeyi de konuştuk,
1: evet,
0: baktığında. Hakikaten sorduğunuz tüm soruları ben yönelttim. Bu anlamda kendimi hiç borçlu hissetmiyorum. Biz şimdi yayının sonuna geldik. Şaka maka. Bak,
1: evet,
0: bak bak. Saat kaç şu an? 15-18'den itibariyle saat. Biz her yayın sonunda bir balkon konuşması yapıyoruz. Sevgili konuklarımla kamerasını baş başa bırakıyorum. Ve senin mesleğini yapan ya da senin mesleğini yapmak isteyen, okuduğun bölümü okuyan ya da okumayan, fotoğrafçılığa girmek isteyen, kime mesaj vermek istiyorsan, aydınlatmak istiyorsan, ufak bir özetle birlikte kamerayı seni baş başa bırakıyorum. Şöyle karşında insanlar varmışçasına, hadi bakalım nasıl kelimeler dökülecek ağzından, bekliyoruz, sendeyiz.
1: Öncelikle şu an çok da heyecanlıyım.
0: Hayır, heyecan falan yok artık, her şey bitti. Eline kameranı da al, ondan güç al mesela.
1: Kameramı aldım.
0: Tamam, şimdi sendeyiz.
1: Öncelikle bu mesleği bu fotoğrafçılığı ya da biz buna videograferlik de diyoruz. Bunu yapmak isteyen herkese gerçekten işini sevmeniz çok önemli. Yani bunu sevmiyorsanız yapmayın lütfen. Çünkü ben çok severek yapıyorum ve benim tanıştığım işinde çok iyi insanlar hepsi işini çok seviyor. Yani biz buna birçok kişi olarak para olarak bakmıyoruz. Yani güzel kazandırıyor, kazandırmıyor ama para olarak bakılabilecek bir şey görmüyorum ben buna. Gerçekten bir fark yaratmak. O insanların özel günlerinde inanılmaz bir an yaratmak istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum ve fotoğraf çekmeye ilgisi olan herkese de bunu tavsiye ederim. Çok güzel anılar birikiyor, çok güzel insanlarla tanışılıyor. Ve güzel bir iş, güzel bir meslek.
0: Değil mi? Kalbi olarak içinde gelen herkesin böyle bir duygusu varsa herkes de fotoğrafçı olmak zorunda değil.
1: Evet.
0: Yani güzel kareler çekmek istersin, eğitimini almak istersin. Bir konuda uzmanlaşmak kadar güzel bir şey yok. Zaten sizin olayda da anı ölümsüzleştir diye bir motto var.
1: Hı hı.
0: Bunun ışığında çok güzel bir şey söyledin aslında. Hani önceliğiniz para olmasın.
1: Evet.
0: Önceliğiniz karşıya da gelen ve sizin gözünüzün içine bakıp inşallah çok güzel kareler çekmiştir diye. O gözlerinden o duyguyu alıp o kameranın ekranına baktıktan sonra onun istediği duyguyu o fotoğraflara yansıtabilmek.
1: Evet.
0: Bakış açısını aslında geliştirmek. İnsanın vizyonu gerçekten daha geniş olduğunda fotoğraf makinesindeki karelere kesinlikle yansıyor. Bu anlamda senin de bir tarzın olduğunu düşünüyorum. Merveciğimin seçtiği o favori fotoğraf da gerçekten çok tatlı. O senin favori fotoğrafla aslında ufak bir fotoğraf alabiliriz orada. Dur, seni şuradan şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Yayın içerisinde çok yapmam ama Merveciğim sen de poz ver. Evet. Bu çiftimize de selam olsun. Çok güzel bir kare olmuş gerçekten. Evet. Onlar da çok güzel bakmışlar. Eğer bu fotoğraflara bakmak, nasıl fotoğraflar çektiklerini görmek isterseniz de Gizli Stüdyo Instagram sayfasına girip, takip edip, şöyle bir kurcalayıp, SLM değil de selam yazarak, fiyat nedir kelimesi yerine merhaba nasılsınız diye söze devam ederek güzel bir diyalog kurup inşallah ölümsüz anlar yakalamak için sevgili Ezgi'cimle bir araya gelirsiniz.
1: İnşallah.
0: Öncelikle yolun bahtın açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakış açını, mesleğine olan saygını, sevgini çok net bir şekilde hissettik. Sıcacık bir kalbin var. Gözünde böyle iş hırsı bürümüş, bütün organizasyonları ben çekeyim kafasında bir insan olmadığın için seni tebrik ediyorum her şeyden önce. Hırsla çalışkanlık çok ayrı şeyler.
1: Evet.
0: Çok çalışkan bir hanımefendisin her şeyden önce. O yaşının enerjisini işine yansıttığın için yüzündeki gülümsemeyle birlikte rahatlamayacak gelin damat ya da çoluk çocuk artık ne çekeceksen olacağını düşünmüyorum ben. Yolun bahtın açık olsun diyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Seni söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Beni buraya davet ettiğiniz için, bu alanı bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ayaklarına
1: size.
0: Sağlık, rica ederim.
1: Sizinle tanışmış olmak çok güzeldi.
0: Benim için de öyle. Ayaklarına sağlık. Vallahi konuştun, bitirdin süreyi de. Şaka maka yayının sonuna geldik.
1: Evet,
0: şimdi rahatlayacağımız dakikalar. Ben şimdi yayını kapatacağım. Biz burada çok güzel karelerle fotoğraflar çekineceğiz. Ay, senin makinayla nasıl yapacağız? Senin gözünden çekebilme fırsatımız olsa keşke. Ama yok. Gerçi Merve'cimle belki birkaç tane karemizi çeker ne diyorsun? İsteriz talep ederiz. Belki onun gibi ölümsüz anlar çıkarabiliriz ortaya. O zaman ayaklarına sağlık diyorum ve yayını kapatıyorum. Bir sohbete devam ediyorum.
1: Evet.
0: Tamamdır. Efendim, çok keyifli, böyle hepimizin ilgi alanı olan çok güzel bir bölüm yaptık. Çok keyifli sohbetler yaptık. Çok genç bir hanımefendi. İnşallah özel günlerinizi gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz. Enerjisini ben çok sevdiğim bir insan. Ben bu tarz deneyimler yaşarken enerjisine bakarım genelde insanların. O anlamda tavsiye ederim. Bunu söylemek istedim. Genelde yayın sonlarında bunu söylemem ama içimden geldi. Bu yoktu yani. Biz bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmaktadır gibi bir misyon edindik. Bu sürecede Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atelyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
2: Haftanın özeti.
3: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 15 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlaması ile tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
2: Haftanın özeti.
3: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmete açtı. Sarımsak Saklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: Yarım Saklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
2: Haftanın özeti.
3: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Dijital Manşet.
7: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6'a 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
2: Dijital Manşet. Nöbetçi Eczaneler.
3: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 40 27. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 28 52. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 504 41 47. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 12 57. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 240 04 40.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
11: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
12: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla yeni sezonda her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programıyla karşınızdayız. Başlamadan önce şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından ve Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden kıymetli dostları en kalbi duygularımıza selamlıyoruz. Bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün aile yapımızı, toplumun dönüşümünü ve güçlü kadın kavramını hukuksal bir zeminde konuşalım istedik. Çünkü bazen bir toplumun yarınlara nasıl yürüdüğünü görmek için belki mahkeme salonlarına kulak vermek lazım olduğunu düşünüyoruz. Ailenin sadece yuva değil, değerlerin, umutların yarınlara taşındığı bir yer olduğunu da düşünürsek, kimi zaman bu yolculuk mutlulukla, kimi zaman zorluklarla, kimi zaman sabırla olacak. Ve bu anlamda da hukuk sadece bir kurallar bütünü değil, adaleti, güzellikleri, toplumsal denge anlayışının sesi olacak diye düşünüyoruz. Ve bu anlamda çok kıymetli bir konuğumuz var. Avukat Yasemin Karaköse bizle beraber. Efendim hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
4: Nasılsınız?
5: Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum. İşte bugün hem sizin karşılaştığınız onlarca dosyadan, birikimlerinizden istifade edelim. Bu güçlü aile, güçlü kadın ne demek konularını konuşalım istiyoruz. Bize ayrılan bu saat dilimi içerisinde inşallah istifade edilir şeyler söyleyeceğiz ki ona eminiz. Evvelinde isterseniz sizi dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz kısaca tanısınlar. Yasemin Karaköse kimdir?
5: Yasemin Karaköse, 1982 yılı Eskişehir'de doğdum. İlk ve orta öğretimde farklı şehirlerde, farklı okullarda okudum. 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2006 yılından bu yana da Kayseri Barosu'nda tamamladığım stajımdan sonra serbest avukat olarak Kayseri'de çalışmaktayım.
4: Evet, çok güzel. Hem çok şahitliğiniz vardır. Hı hı. Özellikle belirttiğim gibi bazen oradaki sese kulak vermek lazım. Nereye doğru evriliyoruz, nereye doğru gidiyoruz anlamında. Yasemin Hanım, size göre biz bu toplumsal dönüşümü nasıl görüyorsunuz? O karşılaştığınız olaylara göre Türk aile yapısındaki toplumsal dönüşüm nasıl?
5: Aslında dilerseniz bu biraz daha sonraki şeye mi bıraksak, biraz aile kavramı üzerinden. Aslında ben hukukla ailenin ne kadar girift içinde, bir ilişki içinde olduğundan isterseniz bahsedelim. Siz davet ettiğinizde aile üzerine evet, konuşacağız evet, deyince böyle tanımlamalar yaparken zihin herhalde en çok oturmuş bilgiyi önce sunuyor. Doğru, bizim zihnimizi direkt böyle belki de ilkokulda sosyal bilgiler derslerinden kalma aile toplumun en küçük yapı taşıdır cümlesi. Evet. Direkt hepimizin zihninde yer bulmuş bir cümle direkt evet, aklıma geldi. Ailenin en küçük yapı taşı olması dedim ki bizim hayatımızın ilk öğrenme çağında, yani aileden kopup ilk sosyalleştiğimiz, dış dünyayla bir şekilde muhatap olduğumuz ilkokulda bize öncelikle aile kavramını anlatılıyor olması, bunun sonrasında işte mahalle, sonra işte vali, il, biliyorsunuz bu evet, bilgiler evet, verilir. Evet. Bunun temelinde aslında bizim birey olmaktan çıkıp sosyalleştiğimiz ortamlarda önceliğimizin temeli bireylikten, ilk muhataplığımızın, ilk topluluk kurallarına uymak zorunda olduğumuz yer aile olduğu için zannediyorum dedim herhalde ilkokuldaki ilk muhatap olduğumuz okuma yazmadan sonraki bilgiler bunlardı. Evet. Dolayısıyla bize temel olarak aslında öğretilen şey aileydi. daha okul çağımıza başladığımız kısım burasıydı. Hukuk fakültelerine geldiğimiz zaman bence daha sonra öğrencilik yıllarında, yani biraz daha lisans eğitimi artık profesyonel eğitim aldığımız zaman, hukuk fakültelerinde de mesela hukuka giriş derslerinde aileden başlar yine konu. Çünkü önce insanı şu şekilde anlatır. Hani insan sosyal bir varlıktır denilir. Evet. Öncelikle ailede anneyle muhataplığıyla başlar. Kendi acziyetini, bunun ihtiyaçlarını karşılayan anneyle muhatap olur. İlk sosyal ilişkisi onunla başlar. Babanın şefkatine muhtaçtır. Herhangi bir ihtiyacı olduğunda onlar tarafından karşılanır. Dolayısıyla ilk sosyal olduğu ortam buradadır. Çocukluk çağında önce annesinin babasının koyduğu kurallarla muhatap olur insan. Yemeği istediğiniz saatte yiyemezsiniz, istediğiniz odada yiyemezsiniz. Bunlar görünmez bir takım kurallardır, yazılı değildir ama hukukun var olduğu aslında ilk aşama, temel burasıdır tam olarak.
4: Çok güzel.
5: Bundan sonraki aşama, çocuk biraz daha büyüyüp sosyalleşip dış dünyaya açıldığında, eskiden sokaklardı bu bizim için ama sonraki aşamalarda artık biraz daha okullar, kreşler veya ailelerin ortamları diyebiliriz. Bu ortamlarda çocuklarla sosyalleştiğinde birbirleriyle ilişki içerisine girerler ve oyun ortamında bir takım kurallar konulur. Oyunun hangi kurallarla oynanması gerektiğine birlikte karar verilir. Evet. Kurallara uymayanlar kınanır. Evet. Oyun dışı bırakılır, evet, küsülür. Evet. Bunlar birer cezadır. Aslında yaptırım dediğimiz şey de tam olarak budur. Bundan sonraki aşama, büyüdükçe biz daha sosyal varlık olan, kademe kademe devlete doğru uzandıkça aslında daha toplumun çekirdeği olan aileden başlayarak muhatap olduğumuz sosyal çevre genişledikçe, işte bizim bu toplumsal davranış kuralları dediğimiz temelinde kurallarla tanışıyoruz aile başlangıç olacak şekilde ve bizi öncelikle hiçbir yerde yazılı olmayan ama bir şeyleri yapmaya veya yapmamaya iten bir takım kurallarla tanışıyoruz. Bu davranış kuralları devlet nezdinde yazılı hale bürünüyor ve bunun neticesinde hukuk ortaya çıkıyor. Yani aslında aile hukuku doğuruyor desek yanlış olmayacak. Çok evet, güzel. Birey temelde varlığını sürdürür, ondan alır hukuk varlığını. Ama ilk bizim bugün müessese dediğimiz, hani en kutsal müessesedir dediğimiz yapı ailedir. O da bir müessesedir. Çünkü hani biz bugün belki vatandaş olarak müessese, kurum dediğimiz zaman aklımıza böyle çatısı, kapısı, bacası olan bir yer gibi geliyor ama bu hukuki bir kurumdur. Yani varlığını, kuruluşunu hukuki kurallardan alır, devam ettirmesini, yani evlilik birliğinin devamı içinde tarafların uyması zorunlu olan unsurlar, davranış biçimleri, bunun içine bütün kuralları koyabilirsiniz. İşte nafaka gibi, eşlerin birbirine karşı yükümlülükleri gibi. Bunun devamı da hukuk tarafından korunur. Bunun sona erdirilmesi de yine hukuk tarafından düzenlenir. Yani kendini var eden bir yapı, varlığını, yani hukuk tarafından var edilen bir yapı, hukuku doğuran bir yapı yine hukuk tarafından korunur ve varlığı, yokluğu yine hukuk tarafından karar verilir. Dolayısıyla en böyle kutsal müessese, toplumun yapı taşı dediğimiz şey aslında hukukla çok girift bir ilişki içinde olduğunu biz işin daha teknik, daha kitabi kısmında anlıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla aile kendi hukukunu doğurur. Ve hukukun hukuka tabidir desek doğru olur. Bugün zaman zaman medyadan izlediğimiz, işte dinlediğimiz, bizi belki dehşete düşüren ortalama hukuka tabi olmuş ailelerde birbirlerinin hukukuna, aile içinde birbirlerinin hukukuna, daha sonra ilişkiler genişledikçe başkalarının hukukuna saygılı olmak zorunda olduğu eğitimini alan bu zeminde, yani asgari insan olma gereğini yerine getirmiş şekilde yetiştirilmiş çocuklar hukuka tabi olurlar. Devletten çekinirler, kurallardan çekinirler. Çünkü bu onları içselleştirilmiş, aile tarafından verilmiş eğitimdir. İşte bugün izlediğimiz bunları nasıl yapıyorlar, nasıl bundan korkmuyorlar işte görüyoruz. Evet, şöyle olur, evet, ne var ki diye bunu devlete kafa tutacak, topluluğa, savcıya, hakime kafa tutacak, bundan çekinmeyecek derecede korkusuz yetişmiş gençler, bireyler, çocuklar aslında bu bahsettiğim manevi taziki, yani topluma karşı yanlış davranış geliştirme ve devlet tarafından kamu gücü kullanılarak cezalandırma korkusu aile tarafından verilmemiş insanlar. Aile içinde hukuk daha doğduğu anda eğer sağlıklı şekilde gelişmemişse,
4: evet, sağlıklı bir şekilde,
5: sağlıklı şekilde gelişmemişse, büyüdükçe, bu tıpkı kar topu gibi düşünün, büyüdükçe o sorun derinleşiyor, sürekli işte bu hani cezaevine girenler çıkanlar denilip böyle hani hayıflandığımız kişiler var ya, topu topluluklar aslında, topluluk içindeki bu bireyler tam olarak maalesef böyle ortamlarda doğmuş, büyümüş, doğruyu yanlışı ayırt etme yetkinliğine ulaşamamış insanlardır. Dolayısıyla aslında hukukun temeli ailedir.
4: Çok güzel.
5: Burada başlar eğitim. Orada veremediğiniz eğitimi maalesef ileriki yaşlarda çok zor veriyoruz. Ve bugün işte bizim karşımıza böyle büyük suç profilleriyle, dediğim gibi kamu otoritesinden çekinmeyen, devlete kafa tutan maalesef figürler olarak da toplumda karşımıza çıkıyor, aramızda geziyor ve biz de bir şekilde buna muhatap oluyoruz istemesek de.
4: Aslında ne güzel tarif ettiniz hocam. Belki ilk düğme yanlış iliklenmiş. Aynen. Keşke en küçük yapı taşı demeseydik de, yani en küçük derken neyi kastettiğimizi anlıyoruz ama en önemli, en kıymetli deseydik, biraz daha vurgulasaydık orada o ilk sosyal bilgiler dersimizde. Ve aile içerisinde o aslında hukukun ileride karşılaşacağı o sosyal düzende yaşayacağı hayatın ipuçları, ilk temelleri atılıyor. Atılmaz ise de ileride çok yanlış sonuçlar çıkabiliyor ki bunda şunun da etkisi olduğunu düşünüyorum hocam. Katılır mısınız? Maruz kaldığımız şeyler de işte dizi filmlerden tutun, haber kanallarından tutun, devamlı bu gibi şeylerin, hani bu hukuksuzluğun işlendiği ve karşılıksız kaldığı, yapanın yanına kar kaldığı, evet, o kadar çok, evet, örnek karşımıza hem de iyiymiş gibi sunuluyor ki neticede böyle değişik bir toplum yapısı ortaya çıkabiliyor.
5: Söylediğiniz hususu özellikle şu noktada, evet, destekliyorum. Zaman zaman bulunduğum ortamlarda tepki de alıyorum aslında ama yani bizim önceden 3. sayfa haberleri dediğimiz gazetelerde, evet, hani böyle şiddet içerikli olaylar sadece gazetelerde okunurdu. Televizyonlarda daha görsel basında da daha az belki yer buluyordu. Ya oluyordu gerçekten, evet, biz bilmiyorduk. Evet. Şimdiki kadar haberleşme ağı çok geniş değildi. Biz habere bu kadar çabuk ulaşamıyorduk. Bunların dediğiniz gibi çok yaygınlaşması, görünürlüğü aslında bunu olağan hale getiriyor. Biz belki bunun çok farkında değiliz. Ben sadece hani bir hukukçu olarak bunu belki çok çoğu tasvip etmeyecekler ama sadece bu konuya münhasır olmak üzere bu anlamda sansürden yanayım açıkçası. Çünkü şiddete ilişkin şeyleri gördükçe, çünkü insan hani latif bir varlıktır.
4: Evet.
5: Muhatap olduğu şeye dönüşüyor, ondan etkileniyor.
4: Çok doğru.
5: Hani hep denir ya, 5 kişinin ortalamasınızdır kiminle görüşüyorsanız, ama bu aynı zamanda sadece fiziki olarak bir arada olmak, ondan o anlamda etkilenmek değildir. Şu gördüğümüz ekranlar da bizi aslında bir şekilde etkisi altına alıyor.
4: Şekillendiriyor. Burada,
5: tabii ki hiç farkında olmadan.
4: Üzerine durmasak çocuklarımızı şekillendiriyor
5: tabii
4: hocam.
5: Tabii ki, kesinlikle çok, evet, doğru. Gördüğünüz şeye sürekli gün boyu baktığınız, izlediğiniz, dinlediğiniz şeylere, maruz kaldığınız şeylere bürünüyorsunuz.
4: Çok.
5: Büründüğünüz şey bakış açınızı ister istemez şekillendiriyor. Dolayısıyla şiddet içeriklerinin bu kadar çok veriliyor olması bizde biraz sıradanlık algısı oluşturuyor. Evet, biz buna oturduğumuz yerden genel olarak adaletin yerini bulmadığından söylenerek belki şikayet ediyoruz. Ama aslında maruz kaldığımız şeye belki itiraz etmemiz, evet, gerekiyor. Dolayısıyla bunların özellikle belli bir yaşta bugün bunlara ulaşmasının ve buna ilişkin kendi iç dünyasında saldırganlığını perçinleyebilecek bu kadar görsel ortadayken, buna ulaşmak bu kadar ortadayken, kolayken, bu dönemde özellikle gençlerin bu gibi konularda daha koruyup kullanması gerektiği kanaatindeyim, evet, ve bunu da kesinlikle basın aracılığıyla ve basındaki dediğim gibi bu şiddetin çok sık dile getirilmesine, çok uzun süre haberlerde işlenmesi mesela hiç gerek yok. Yani her şeyi bilmek zorunda değiliz bu anlamda.
4: Evet.
5: Herkes işini layıkıyla yerine getirdikten sonra bir şekilde yakalanır, cezalandırılır ama biz bunu çok bilmek, duymak zorunda değiliz. Aslında ağır ceza mahkemelerine gidiyoruz, oturuyoruz oralarda, dinlediğimiz zaman, duruşmalara girdiğimizde mesela bir yakınım dedi ki, çok şey bir ortamda, çok izole bir hayat yaşayan, temiz bir hayatı olan bir tanıdığım, ne kadar temiz, çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, hiç asayişe ilişkin herhangi bir şey yok diye düşündü. Çünkü kendi iç dünyası temiz ve herkesi, hani kişi alemi kendi gibi bilir.
4: Evet.
5: Dolayısıyla bunlardan haberdar olmadığı için o temizliğini koruyabiliyor. En azından bakış açısını olumsuza dönüştürmüyor.
4: Evet.
5: Bize ne olacak, çevremize ne olacak, insanlar ne olacak? Dışarıya çıktığı zaman kendini belki de yapay bir ortamı doğrudan muhatabı olmadığı için diyorum, bir tedirginliğin içine sokuyor. Bu aslında kişinin kendi iş dünyasındaki güvenlik algısını da etkiliyor. Kendimizi güvensiz bir ortamda huzursuz hissediyoruz. Çok. Dediğim gibi o latif varlık olan insan maalesef o huzursuzluktan bir şekilde etkilenecek. Gördüğü, sürekli maruz kaldığı bu olumsuz haberlerden ve çok, görsellerden dolayı.
4: Hocam bugün Sayın Valiliğimizin aile koordinasyon toplantısında buna benzer bir konuyu dile getirdik. Gerçekten normal bir aile bugün sabah kalktığı andan itibaren ev hanımıysa, işte evde oturan bir kişi, evde vakit geçirmeye ya televizyon izleyen bir kişi ise sabah yayın kuşağından, günüz yayın kuşağından başlayıp akşam haberlere, bütün A kanalı, B kanalı, bütün haber kanallarında ve akabinde dizilerde devamlı bir olumsuzluk, devamlı bir kötülük, taciz, tecavüz, sapkınlık, sapıklık, öldürme, işte kadın cinayetleri o kadar çok pompalanıyor ki bizim normal şartlarda sağlıklı kalabilmemiz, sağlıklı düşünebilmemiz, çocuklarımıza işte iyi bir gelecek vaat ediyor olabilmemiz, işte kahve köşelerinde, dost meclislerinde, ev oturmalarında sağlıklı, olumlu şeylerden bahsedebilmemiz neredeyse imkansız hale geliyor. Halbuki bir büyüğümün sözüdür, çok da kıymet veririm. Eğer işte parfümeri dükkanına girersen, böyle mis kokularıyla alakalı bir dükkana girersen, üzerine mis kokuları siner, biraz önce buyurduğunuz gibi. Ama bir çöplükten, bir bataklıktan geçiyorsan, işte bir foseptikten geçiyorsan, orada çok vakit geçiriyorsan, haliyle üzerinde o koku sinecektir. Bu teşbihle, bu benzetmeyle biz olumlu şeyleri artıracak projeler üretmemiz lazım. Belki işte hukukçu olduğunuzdan dolayı bunun bir, efendime söyleyeyim, projesi, yasa tasarısı, teklifi vesaire yapıp bütün kanallara olumlu haber olmuyor mu? Şehrimizde ne kadar çok güzelliklerin olduğu, birçok sivil toplum kuruluşlarımız var, insan yararına, menfaatine çalışan. Belki ortalamaya vursak iyilikler kötülüklerden kat kat fazladır ama görünürlüğü yok. Biz biraz önce çok güzel buyurdunuz. Zamanında belki bir süre önce gördüğümüze utandığımız, yüzümüzün kızardığı, hicap duyduğumuz, kafamızı çevirdiğimiz, işte ben hatırlıyorum anneannemin bir televizyon programında gördüğü bir şeyde yüzünü çevirdiğini, utandığını, çok daha masum olan şeylerde dahi yaşarken bugün normalleştirdiğimiz şeyler hayatımızda bu sıkıntıları doğuruyor diye düşünüyoruz ve bunların artırılmasına ait politikalar üretilmeli. Biz Büyük Aile Platformu'yla birlikte, Kayseri Aile Platformu ve Aile Platformu bugün 45 ilde kuruldu. İşte ekranda çürümeye dur de diye bir imza kampanyası başlattık. Böyle efektif, gerçekten kanun koyucuya, kural koyucuya yön verecek projelerin üretilmesi için veya bu kötülüğün, fenalığın bizim ruh sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza engel olacak şeylerin azaltılması için müteşebbis olmamız, girişimde bulunmamız, aksiyona geçmemiz gerekir diye düşünüyorum kıymetli hocam. Böyle olduğu zaman iyilikler çoğalınca da bu olumsuzlukların azalacağını da düşünüyorum. Çok doğru. İnanın doğrusu.
5: Sivil toplum kuruluşlarına bu anlamda gerçekten büyük iş düşüyor. Ama bunun haricinde şimdi artık işte az önce bahsettiğimiz ulaşım o kadar kolay ki. Yani evet. Diğerlere bilgi talep etmek, derdini meramını anlatmak da çok kolay. Bugün artık her vatandaşın elinde çok böyle doğrudan şikayetini dile getirebileceği kolay yollar var. Şimdi eskisi kadar zor değil.
4: Evet.
5: Dolayısıyla aslında bunu önce bireysel olarak, bir vazife olarak görmek gerekiyor. Bizi yozlaştıracak, özellikle neslimiz üzerinde olumsuz etki bırakacak, ne kadar işte televizyonda izlediğiniz bir şey olabilir, dışarıda gördüğünüz herhangi bir davranış olabilir, üzerine müdahale edilmesi gereken, projelendirilmesi gereken, olumsuzdan olumluya kaydırılabilme ihtimali olan her ne görüyorsanız fikrinizi ulaştırabileceğiniz makamlar var. Sizi dinliyorlar. Dinlemiyorlarsa bile bizi dinler hale getirebilmemiz gerekiyor. Çünkü hani biz bir otoriteye elbette tabiyiz.
4: Evet.
5: Ama otoritenin seçimleri halkın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda.
4: Onlar da gelen sese kulak vermek zorunda kalıyorlar.
5: Tabii.
4: Biz sadece şikayet eden, problemi söyleyen değil, işte bu konuda bir derdi olan, yapacağı illaki bir şey olan hani insanlar haline gelmeliyiz. Bu sayıyı çoğaltmalıyız belki, değil mi hocam?
5: Çok doğru. Okullarda biliyorsunuz biz de aynı zamanda sivil toplum kuruluşunda evet. da çalışıyorum. Evet. Okullara bu anlamda çok sık gidiyoruz. Eğitimcilerle çok görüşme fırsatımız oluyor. Bu az önce söylediğiniz hususta da sizi destekliyorum. Çok doğru. Bütün olumsuzluklara rağmen içinde bir sizi böyle çok ümitvar edecek öyle çok. Güzel eğitimcilerle, çok. Öyle güzel öğrencilerle tanışıyorsunuz ki diyorsunuz evet. Bizim potansiyelimiz bu. Bak. Geçmişte övündüğümüz, hani evet. bizim göğsümüzü kabartan bu maddi manevi bütün olgular, bu kişilerin diyorum varisi bu çocuklar. Kesinlikle. Bu eğitimciler. Ve bu özveriyle çalışıyorlar, bir amaç koyuyorlar, bir hedefleri var. Dolayısıyla bunları görüp, bunları desteklemek, bunları örnek teşkil edecek şekilde projelendirmek varken oturduğumuz yerden hayıflanmak, hayır. sadece söylenmek, çözümün bir parçası olmamak gerçekten bu bir kere şeydir, vebal aslında vebal, bakarsanız. Çok doğru. Şu dönemde hele hele. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde bir yazı gördüm. Yüzyıllık, yüzlerce yıllık bir kil tablette. Bugün bizim söylendiğimiz o günün koşullarına göre ne kadar toplumsal şikayet konusu varsa hepsi bunlar da o eski dilde insanlar bir tarafından dile getirilmiş.
4: Evet.
5: Özellikle gençlerin evet işte bu makasın gittikçe açıldığı hani o dönem şey ayrılıklarının bu meslek şey çalışma kuşak çatışmalarının çok derinleştiği işte aile içinde eşlerin evet, birbirleriyle evet, evet. Eşlerin aile büyükleriyle vesaire aşağı yukarı her dönemde biz aynı şeyin yaşandığında ama içinde bulunduğumuz koşullar hep bir önceki dönemi bize daha iyi gösterdiği için evet. hep çok kötü olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında bu az önce bahsettiğimiz fedakarane çalışan gerçekten iyi bir pusulayla hareket eden insanlar var olduğu müddetçe dünya dönecektir. Adaletle inşallah merhametle. İnşallah.
4: Hocam işte girdiler çok hızlandı. Hız ve haz çağındayız diyoruz. Teknolojinin olumsuz 10 özelliğini sayabilecekken 100 tane de olumlu özelliğini sayabiliriz. Tabii. Çünkü o zaman kötülükle mücadelede bunu kullanmak, bu kullanma yollarını aramak bizim üzerimize bir vazife diye düşünüyorum. Doğru. Yoksa söylenip dururuz.
5: Çok doğru.
4: Sabah 30 akşama kadar gençlik elden gidiyor, aile evet, elden evet, gidiyor. Evet. Bir sürü söylem üretebiliriz ama nereye gidiyor? Biz bunun neresindeyiz? Çocukları biz yetiştirmedik mi? Büyüklerden ne aldık da biz veremedik? Veya biz neyi yanlış alıyorduk? Doğrusu buydu diyebilmemiz lazım. Kıymetli hocam biz gene aile platformu olarak dedi ki söylemler üzerinden veya böyle varsayımlar üzerinden gitmeyelim. Neler yapalım dedik. Bir saha araştırması yapalım. Şehrimizin gerçekliklerine bakalım. TÜİK'ten, emniyetten, işte adliyeden istatistikler alalım dedik. Karşımıza çıkan belki Kayseri'mizi en çok ilgilendiren şeylerden biri de ilk 5 yılda özellikle 1 yılda boşanma sayılarının artması, evliliklerin evlilik yaşının ilerlenmesi, evliliğin tercih edilemiyor olması, Kayseri'mizdeki aile mahkeme sayısının efendime söyleyeyim 2'lerden 4'lerden 12'lere 14'lere çıkmış olması, gerçekten Kayseri özelinde bu konunun ciddi ciddi üzerinde durulması gerektiği konusunda oldu. Sizle de zaman zaman konuşuyoruz. İletişim zayıflıklarımız, kriz yönetemememiz, biz bunun neresindeyiz bu konuda?
5: Aslında ne şöyle dersiniz? İsterseniz önce az önce bahsettiğiniz aile mahkemeleri üzerinden. Şimdi evet. ben mesleğe başladığım zaman Kayseri'de 3 tane aile mahkemesi vardı.
4: Evet.
5: Bugün 11 tane aile mahkememiz var. Yine o zaman 2 tane ağır ceza vardı. Bugün 8 ağır cezamız var. 4 ya da 5 tane Asya ceza mahkememiz varken bugün 29 tane Asya evet. ceza mahkememiz var.
4: Nüfus da doğru orantılı olabilir ama gene bu sayılar çok abartılı.
5: Şöyle yine az önce bahsettiğim eğitimcilerden bir tanesi de geçen yaptığım bir konuşmada öğrenci sayısının gittikçe azaldığından bahsetti. Neden ilk anda anlayamadım. Çünkü nüfus azalıyor. Özellikle genç nüfus. Hani bu zaten siyasetçiler tarafından evet, da sık evet, sık dile getiriyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi genç nüfusta azalma olması demek doğumun düşüyor olması evet. demek. Yani aslında biz evet nüfusumuz artıyor diyoruz ama hani paralellik arz ediyor mu o kısmı biraz sorgulanır.
4: Evet.
5: Yani burada gerçekten toplumsal yozlaşının ister istemez hani hukuki ihtilafların doğmasıyla adliyeye yansıyan bölümü bu. Dediğiniz gibi aile mahkemelerinde de bu hususta özellikle işte boşanma davaları üzerinden ciddi bir artış görüyoruz. Zaten bu 2014 TÜİK verilerinde de sayısal olarak bunlar ifade edilmiş. İsterseniz şöyle biraz bahsedelim. Hı, onlardan yakında bir iki ay kadar önce zannediyorum. bu bilgiler paylaşılmıştı kamuoyuyla. Kadınların %22'si, kadınlar üzerinden tabii Türkiye'de yapılıyor bu araştırmalar daha çok. Çünkü şiddet, psikolojik, fiziksel veya ekonomik şiddetin mağduru genel olarak aile mahkemelerinde kadınlar olduğu için. %28.2'si kadınların psikolojik, %18.3'ü ekonomik, %12.8'i fiziksel şiddete maruz kaldı tespit ediliyor. Evli kadınların %26.4'ü psikolojik, %19.9'u ekonomik, %11.6'sı fiziksel şiddet gördü. Yani bunlar oldukça büyük rakamlar. Çok aslına büyük bakarsanız. Boşanmış kadınlarsa hayatlarının herhangi bir döneminde daha yüksek psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı görülüyor. Bunlar şiddet oranları.
4: Evet.
5: Bir de boşanma oranlarına bakarsak.
4: 2024 verileri değil mi?
5: 2024 verileri bunlar. Evli çiftlerin 2023 yılında 565.011 iken 2024 yılında 568.395. Burada çok büyük bir şey yok, fark yok. 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024'te 6.65 olarak belirleniyor. Burada bizim için en önemli dikkat etmemiz gereken husus aslında boşanma. Boşanan çiftlerin 2023 yılında 173.342 iken 2024 yılında 187.343 olarak gerçekleşiyor. Yaş olarak dediğiniz gibi baktığımız zaman da ilk evlenme yaşı her iki cinsiyette de genel olarak artıyor. Özellikle kadınlar için evlenme yaşı erkeklerde 28.3, kadınlarda 25.8 olarak belirlenmiş.
4: Ortalaması yani, evet. 30'un üzerinde de çok sayıda
5: boşanma evli oranlarının da çok büyük bölümünün ilk 5 yıl içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi aslında bu noktada üzerinde konuşması gereken tabii çok husus var. Çok yani husus. Bu aslında işin kendi iç dünyasındaki belki psikolojik açıdan incelenmesi gereken bir durumu da var. Çocuklar açısından, pedagojik olarak, toplumsal açıdan. Ama şöyle, bu oranların tabii bu kadar artması az önce dediğiniz gibi pek çok faktöre bağlı ve bunların belki de en önemlisi biraz bugün medyanın bizim algımızı çok etkiliyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hiçbirimiz ne kadın ne erkek elbette kusursuz değil. Aile mahkemelerinde boşanma davaları görülürken kusur oranı üzerinden değerlendirme yapılıyor ve tam kusursuz bulunan taraf çok azdır. Genellikle fazla kusur olan kimse kusurlu kabul ediliyor boşanmada. Dolayısıyla bizim aslında eskiye mukayese ettiğimizde neden bunlar arttığını düşünüyoruz. Evet. Biraz belki tahammül. Şimdi bizim manevi açıdan beklentilerimiz biraz sosyal medyanın etkisiyle çok çok arttı. Evet. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. Herkes kusursuz eş ve kusursuz bir hayat yaşıyormuşçasına mış gibi yapıyor. Sosyal medya mış gibi ortama aslında bakarsanız. Ve biz bunu görüyoruz ve aldanıyoruz. Hepimiz belki öyle olmadığını düşünüyoruz ama ister istemez bu görsellerden çok etkilenerek herkesin kusursuz bir hayat yaşadığını düşünüyoruz. Şimdi muhtedil olmak lazım aslında aileyle ilgili sorunları irdelerken. Şimdi geçmiş dönemde bakıyoruz. Hani işte ifrat tefrit arasındaki o dengeyi doğru kurmak lazım. Mesela geçmiş dönem bizim işte babaannelerimiz, dedelerimizde şöyle bir algı vardı. İşte gelinliğinle gittin, kefeninle dönersin gibi. Evladı tamamen bir yere teslim etmek, arkana dönüp çıkmak ki o zaman işte kadının mecbur kaldığı koşullar çok daha fazlaydı. Bu hani bu işin çok bir uç boyutu.
4: Uç boyut.
5: Bugün de geldiğimiz nokta.
4: Bunu doğrulamak hata zaten hocam. Yani biz buradaki yanılgıyı söylerken sanki onu güzelliyormuş gibi oluyor. Yok, ona da katılmadığımızı söylüyoruz.
5: Yani muhtedil olmaktan kastım. Aynen, iki çok uç güzel arasında söylediniz. Değil, evet. Dengeli olmak. Evlilikte kesinlikle tarafların hata ve eksiklerini objektif merhamet penceresinden bir kere, evet, değerlendirmek, evet, gerekiyor. Evet, adaletli, evet, davranmak gerekiyor. Yani bir kız evladını bir aileye, hele hele o günün şartlarında çok tanımadan, bilmeden, gözün kapalı teslim edip onun bütün kapılarını kapatmak çok insafsız bir yaklaşım.
4: Kesinlikle.
5: Deniliyor, kesinlikle, ki evet aile birliği bir şekilde ayakta kalıyordu ama hangi şartlarda kadınlar, erkekler buna katlanıyordu bunu bilmiyoruz o gün.
4: Hocam hemen araya gireyim. Ruh hastası bir kızımızı veya ruh hastası hani psikolojik olarak, hani bu biraz abartarak söylüyorum, oğlumuzu evlenince düzelir diye saklayarak evlendirmek, evet, herhalde ahlaksızlıklar yapılan çok, en kötü bir şey. Çünkü kimse bizim eşimizin işte psikoloğu değil. Yani evet, böyle bir hayat olmaz, olmamalı da. İleride değineceğiz. Bunun için de belki psikoloji uyum testleri olmalı. Evlilik ehliyeti, anne baba ehliyeti gibi bir şey. Nasıl ki bir tır şoförüne, bir kamyon şoförüne psikoteknik uygulanmadan bu arabayı kullanırsın denmiyorsa, anne babaya, anne babalığa, ebeveynliğe, çocuk yetiştirmeye, geleceğe dokunmaya dair herhangi bir altyapısı olmayan veya bu konuda bir farkındalığı olmayan kişiye de evlilik izni verilmemeli diye düşünüyorum hocam.
5: Söylediniz hocam. Bahsettiğim bu uçlarda hani değerlendirmemek gerekiyor yani evliliği. Bugün geldiğimiz nokta, hani dün büyüklerimizin geldiği nokta, dün büyüklerimizden gelen nokta, evet, bu çok en uçtaki.
4: Evet, evet.
5: O da bir adaletsizliğe ve belki evet, de evet, özellikle kadınların hiç istemediği koşullarda boyun tabii eğmesi ve geri dönemeyecek algısıyla gittiği yerde ısrarla bazı şeylere katlanmak zorunda kalması, bir takım kapalı kapılar ardında hiç bilmediğimiz zulümlerin yaşanmasına sebep oldu. Biz bunları hiç duymadık o gün. Bugün de artık bunların çok duyuluyor, biliniyor olması ve ailelerin biraz da zamanın etkisiyle, hep bunu konuşuyoruz sizinle de, yapamadığımı, eksik kaldığımı çocuğumda tamamlayayım bakış açısıyla çocuklarımıza çok toz pembe böyle pamuklara sararak yetiştirdiğimiz için, az önce sizinle yayından önce konuştuk, kriz yönetmeyi bilmeyen, herhangi bir olumsuz koşulda çekip gitmekten başka bir çıkış göremeyen,
4: evet,
5: çocuklar evlendirildiğinde ailelerinin de bu bakış açısına sahip olması sebebiyle kızım çık gel, işte oğlum sana kız mı yok, özellikle yani Kayseri'mizde, evet, biz bunu, evet, maalesef çok, evet, duyuyoruz. Dolayısıyla aileler aile birliğini bir arada tutmanın çok kolay olmadığını, özellikle ilk 5 yıl, bakın bunu özellikle vurguladım ki, ilk 5 yıl tarafların birbirine çok anlayamadığı, anlaşamadığı, evlilik birliğinin henüz oturmadığı, insanların benlik duygusundan çıkıp da biz olmayı tam beceremediği, aslında bu dönemin yoğrulacağı bir dönemken, her iki taraftan, anneydi yani, bu kız tarafından da olabilir, erkek tarafından da olabilir, her iki tarafın bunu tabiri caizse eyvallahı olmayan bir tavra teşvik ettiği zaman, ister istemez boşanmalar kaçınılmaz olarak, hele hele çocuk yoksa bunu daha kolay bitirme şeyi olarak görülüyor. Maalesef boşanma davaları, boşanmayla sonuçlanıyor. Çocuk varsa, şimdi biz genellikle bu sorunları kadınlar üzerinden konuşuyoruz ama aile mahkemelerinde bunu çok görüyoruz. Maalesef çocuklar biraz tarafların çekişmeli boşanma davalarında birbirlerini cezalandırma unsuru olarak kullanılıyor.
4: Evet,
5: evet, enstrümandır. Bu çocuklar bir şekilde tabiri caizse karşı tarafa haddini bildirmek, ona istediğini yaptırabilmek anlamında kullanılıyor. Bu boşanma sürecinde de böyle çok yıpranıyor. Devletimiz özellikle çocuk teslimi noktasında bir takım adımlar attı. Çocuğun ruh halini gözetecek, onda kalıcı travmalar, etkiler yaratmamak adına. Ama nihayetinde çocuk bunu hissediyor. Anne babası arasındaki gerginliğin, evlilik istediğiniz kadar çok olumlu koşullardan sona ermiş olsa, bu olumsuzluklarından etkileniyor. Bunun farkına varıyor. Sonraki süreçte de hele hele bu çiğlik diyebilirim, toyluk, hani gelişmemişlik, kişilik anlamında devam ediyorsa, evlilik sona erdikten sonra da tarafların birbirleri üzerinden intikam alma vesilesi olabiliyor bu çocuklar. Evet. Dolayısıyla
4: bunlar ileride aile olacaklar. Biz gelecekten bunların, bahsederken
5: tabii, tabii,
4: bu çocuklar da tabii, bu tabii, hayatın içerisinde.
5: Tabii, bu hepsi için söyleyemeyiz. Yani bütün boşanmaları hani olumsuzmuş gibi göstermek de çok doğru değil. İki gün önce bir konuştum hanımefendiyle. Boşanma davası için üçüncü kez başvuracak. Bir şekilde anlaşmalı boşanmaya ikna etmiş ama şimdi bazen öyle tablolarla karşılaşıyoruz ki, daha önceki seferde bir şekilde ikna etmiş eşini.
4: Evet.
5: Bakın burada çok ciddi şiddet var. Madde bağımlısı, alkol bağımlısı, 4 tane çocuğum var diyor. Çocuklar artık büyük. Beni korumak güdüsüyle araya giriyorlar. Haliyle iş çok başka farklı yerlere girebilir. Gelmiş. Çünkü evet, zaten kendinde olmadığı için çok saldırgan. Bunun için silah, evet, vesaire de daha önce buna maruz kaldık ailede deniliyor. Şimdi şu şartlarda boşanmayın diyemeyiz hiç kimseye. Yani gerçekten az önce bahsettiğim o mutedil olma, hani dengeli olma noktasında evlilik birliğinin, hani hukukta şey vardır, evlilik birliğinin temelden sarsılması genel boşanma sebebi olarak bununla açılır. Tarafların mevcut sorunları evliliği devam ettiremeyecek derecede algılayıp algılamamasına göredir. Bu her zaman herkes için somut, böyle genel geçer değildir. Bazen işte denir, Yargıtay şu nokta şöyle bir karar verdi diye. O O dosyanın münferit.
4: Spesifik olabilir, ona özeldir.
5: Ona özeldir. Tamamı değerlendirilir dosya üzerinden. Taraflar için evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi, yani devamının mümkün olmaması da aslında sadece o evliliğe has bir durumdur. Dolayısıyla bu bahsettiğim işte şiddet gibi, işte madde bağımlılığı gibi, ekonomik açıdan çok savurgan olanlar, hatta vesayeti gerektirecek derecede, bununla da karşılaşıyoruz. Vesayeti gerektirecek derecede savurgan olanlar, yani aile yükümlülüğü, çocukların geçimini sağlamak yerine bunu işte kumarda, içkide ya kullananlar. Şimdi bunlar her biri için, hani bunu hangi evliliğe oturtursanız oturtun, her biri için geçerli bir boşanma sebebidir. Bunları bir kenarda bırakmak koşuluyla bahsettiğimiz diğer hani ayakta tutulabilme ihtimali olan evlilikler için konuştuk. Evet, az önceki evet, verdiğimiz bilgiler doğru. Bunlar için. Hani yanlış anlaşılmasın. Çok yoksa evet. Boşanma başlı başına tabii ki olumsuz değildir. Eşlerin birbirlerini artık maddi manevi hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak gerçekten çok yıprattığı bir süreç haline geldiyse, hele hele müşterek çocuk bu koşullar altında eğitildiğinde, yetiştiğinde hem kendisi için hem toplum için faydalı olamayacak, bilakis zararı olacak bir ortamda yetişecekse, bu evliliğin bitmesi elbette çok daha sağlıklı. Dolayısıyla bu veriler evet çok olumsuz bizim açımızdan. Çünkü evlilik birliğinin gittikçe yaşının yükselmesinin de bir etkisiyle bu başlığı da biraz açalım. Çünkü şöyle, taraflar artık evlilik konusunda çok gönüllü değil. Tablo az önce yine konuşmanın başında bahsettiğimiz gibi çok olumsuz verilere odaklandıkları için ister istemez gönülsüz oluyorlar ve hayatta bir takım şeyleri yaşayalım ondan sonra gibi bir bakış açısı gelişti. Bunu anne babalar da destekliyor.
4: En son bize bakacak biri olsun gibi geliyor. Hocam, gençlerle bir araya geldiğimizde, çünkü evlenmeyen gençler bize evet. Özellikle hem Kayseri Üniversitesi'nde hem çeşitli genç gruplarla bir araya geldiğimizde bu soruyu kendilerine sordum, işin muhataplarına. Yani aha, evlilik yaşı dediğiniz gibi erkeklerde 28'lere, hanımlarda 26'lara kadar yükselmiş. Evet. Neden evlilikte uzak duruyorsunuz? Boşanmalarda olduğu gibi akla ilk ekonomik sebepler geliyor. Yani bu pahalılığın içerisine çocuk doğrulur mu ya da bu pahalılıkta evlenilir mi? O aile nasıl idam olacak gibi, ama gençlerden geri dönüşlerde de bu oran çok yüksek değil. Ekonomi hep ikinci, üçüncüye kalıyor. Gençlerin söylediği, ben annemde babamda gördüğüm, çünkü o yetişme anında gördüğüm olumsuzlukları kendi hayatımda yaşarım korkusu beni evlenmeye uzak tutuyor. Hani ben işte kusursuz eş olabilir miyim, kusursuz eş bulabilir miyim, birinci sırada hep o dönüşü aldım hocam.
5: Kusursuz eş olmadığını anlatmamız i̇şte gerekiyor. Aynen. Kendisi de kusursuz değil. Karşısındaki evet, de olmayacak. Evet, olmayacak. Kusurlarımızla birbirimizi evet. Tamamlamamız gerekiyor aslında. Tam çok olarak doğru. Söylemek istediğimiz bu.
4: Kadın ve erkeğin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ve bu evlilik kurumunda işte aslında birlikte yol yürümeye, nesil yetiştirmeye aday olmayı, ya birçok şeyi anladığımız bir ortam olması lazım. Evet. O da eğitim oluyor.
5: Aslında biraz belki şu konuya da girmek gerekiyor. Birbirlerinin eşlerinden beklentileri anlamında hayat görüşünün de biraz işte bu modern dönem, postmodern dönem zamandaki şekillenmesinin etkisi. Belki de bu hani güçlü kadın imajının da çok etkisi var. Şimdi şeye baktığımız zaman, şimdi çalışan kadını çok önemsiyoruz artık. Evet. Yani kadının bir şekilde
4: güçlü kadın hayatı. Ne demek değil mi hocam? Yani onu iyi bir evet, anlamak lazım.
5: Evet, güçlü kadın ne demek? Aslında şimdi biz genel olarak çalışan kadın, yani güçlü kadın dediğimiz zaman çalışabilen, kendi ekonomik özgürlüğü, hani ben genel olarak söylenen cümleleri kurayım. Ayaklarının üzerinde durabilen, kendini rahat ifade edebilen, kendine yeni bir hayat kurabilecek, kendi başına hareket edebilecek, hayatını idame edebilecek kadın anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla aslında çalışma hayatıyla çok ilişkilendiriliyor bu. Evet. Şimdi aslında çalışma dediğiniz zaman insan var olduğu günden bu yana çalışma hayatının içindedir. Yani bugün en eski tarım toprak dönemine düşünün. Evet, evet. İnsanlar tarlada bir toprak üzerinden var olduğu dönemde kadın erkek birlikte çalışıyordu.
4: Evet.
5: Yani
4: evet.
5: Çalışma dediğiniz şey hayatınızı devam ettirebilmek için içinde bulunduğunuz faaliyetlerin tamamı. Sadece karşılığında bir ücret aldığınız iş değil. Aslında bakarsanız çalışmak. Dolayısıyla tarım toplumundayken kadın erkek nasıl bir arada çalışıyorduysa bugün de aslında çalışabilir. Ancak bizim beklentilerimiz ve algılarımız farklı şekilde sistem üzerinden şekillendiği için bazı konularda fıtratla mevcut düzende bir takım çelişkiler oluyor. Zor, özellikle kadınları zorlayan bazı unsurlar, durumlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela modern döneme ne zaman geçiyoruz biz burada? İşte 1. 2. Dünya Savaşları, erkek nüfusunun çok azalması, üretimin sanayi devrimiyle artık hani tarladan sadece kendini idame edebilecek şekilden çıkıp kolektif bir üretime, daha böyle topluma hizmet edecek şekilde topluca bir üretime geçildiğinde, hele hele ciddi bir iş gücü kaybı dünya savaşlarından sonra, kadının bir şekilde sadece kadın şey olarak değil, bir iş gücü olarak değerlendirilerek bu çarkın içine dahil edilmeye çalışın. Yani aslında küresel domine eden fikir,
4: evet,
5: bu güçlü kadın imajını doğuran, oluşturan fikir, kadını kendi fıtratını ve ailevi sorumluluklarını, toplumsal sorumluluklarını göz ardı ederek sadece iş gücü sağlayan bir varlık olarak görerek içine dahil ettiği için çok acımasız bir çarkın içine çok hızlı bir giriş yaptı kadın.
4: Evet. Bence haksızlık ediliyor. Yani çok kadına, haksızlık ediliyor.
5: Evet. Çünkü az önce dedim ya, çalışma dediğiniz şey, yani bugün evde yaptığınız iş de çalışmadır. Bugün evinizde o hanımların yaptığı işleri yapabilecek birini aldığınızda ne kadar ücret ödeyeceğinizi düşünün.
4: Evet. Evet.
5: Yani ciddi anlamda, evet, ücret ödenir. Ama bizde maalesef bu artık ciddi anlamda değersizleştiriyor. Kadın da bunu hep bu algı üzerinden okuduğu için yaptığı işi önemsiz görüyor. Ve üzgünüm, bu noktada bunu aslında belki farkında olmadan erkekler de bu bakış açısıyla çok minnet edilen, teşekkür, takdir, taltif, tebrik edilen bir gayret olarak görünmediği için, ki kadınlar özellikle bu noktada, ben kendi çevremde hangi kültürden gelirse gelsin, hangi eğitimden gelirse gelsin, kadınların genel olarak takdir edilme arzusunun doyurulmamasından kaynaklı mutsuz olduğunu görüyorum.
4: Onaylanma boşluğu.
5: Evet, kesinlikle. Yani bu çok ufacık şeylerin içinde gizli. Evdeki çok ufak işlerin, ve dediğim gibi bu çalışan güçlü kadın diye tabir ettiğimiz kadın içinde geçerli. Bizim annelerimiz kendi evin içinde hamur yoğuran annelerimiz içinde geçerli. Çünkü kadın fıtratı böyledir, yaratılışı böyledir. Dolayısıyla bu ihtiyaçları evin içinde karşılanmayan, hele hele güçlü kadın imajına, bugünkü postmodern dönemde güçlü kadın imajına uygun olmadığını düşünen kadın kendini yetersiz ve eksik hissediyor. İşte yaptığı güçlü, işi kıymetli, aynen, kendi de görmüyor bir kere.
4: Bunu da pompalıyoruz gene. Evet. Her haberde işte sanki acizmiş gibi güçlü kadın vurgusunu öyle veriyoruz ki, yani çok bir abartılarak, egzecere ederek verdiğimiz, evet, için burada bir haksızlık yapılıyor düşüncesindeyim hocam. Ve mesela kadına şiddet, hani insana şiddet, hayvana şiddet başlı başına derken, devamlı bu kadına şiddet konusuyla bunun gündeme gelmesini de kadınlara bir haksızlık olarak düşünüyorum. Bu yapılan şiddeti onayladığımız anlamına da gelmez. Ki lanet diyoruz, yani şiddette çözülemeyeceğini biliyoruz ama körüklemesi, pompalanması çok farklı boyutlara götürüyor diye düşünüyorum. Mesela merak ettiğim bir şey var. Siz mahkeme salonlarında veya davalardan gördüğünüz kadarıyla mevcut yasakların, işte uzaklaştırmaların, bu konuda alınan kararların buna önleyici olduğunu mu gördünüz? Caydırıcı mı? Suç oranı azaldı mı? Kadına şiddet azaldı mı bu yasalar?
5: Şöyle. Şimdi bir kere şunu çok net söyleyebilirim. Bizim hani hukuk sistemimiz, genel algının farklısı, doğru olmayacak şekilde genel algının aksine, aslında teorik olarak yeterlidir.
4: Evet.
5: Mevcut düzenlemeler yetersiz değil. Hani hep deniliyor, kanunlarımız yeterli değil. Ancak uygulamada bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Konuya başlarken hani bazı şeylere tabi olma, devletin kamu otoritesine tabi olma olgunluğu, gelişmişliği gösterememek diyoruz ya, aslında tam olarak işte bu kelepçeye rağmen ondan bir şekilde kurtulup eşine zarar verebilecek, vahşiliği gösterecek boyuta gelen şey, işte tam olarak bu ailede almadığı eğitimin katlanarak, büyüyerek bu noktaya gelmesidir aslına bakarsanız. Evet, bizde son dönemlerde 2010 diyebiliriz hatta, bu anayasa değişikliğinden sonra 2012 yılında koruma kanunlarında ciddi değişiklik oldu. kişinin özellikle kadının işte mülki amir tarafından, mahkemeler, hakimlikler tarafından fiziksel, ruhsal anlamda zarar görmemesi için, keza çocuklar için tedbir mahiyetinde kararlar alınması konusunda yetkiler çok genişletildi ve veriliyor. Evet, dosyalar üzerinde kesinlikle, ki bunlarda somut delil de aranmıyor. Ciddi bir tehlike arz etmesi bu verilen kararlar için yeterli. Veriliyor da. Ancak kendisine verilen karara rağmen yaklaşmaması gerektiği, yaşadığı yerdeki en güçlü otorite olarak devlet tarafından kendisine tebliğ ediliyor. Ama o bir yolunu bulup bundan çekinmek yerine
4: çok
5: hala
4: güzel.
5: saldırgan bir tavır sergileyebiliyorsa bu itaatsizlik başlı başına aslında bir öncelikle karakter, kişilik olgunlaşma meselesi, hukuka saygısızlık yani.
4: Farklı bir konu yani. Evet.
5: Dolayısıyla her ne gerekiyor? Evet, bunu çok daha sıkı denetin. Yani bu bir bahane değil. Çünkü bunu sağlamak, vatandaşı bu hizaya getirmek kamu gücünün, devletin otoritesinin görevi.
4: Evet.
5: Daha kuvvetli bunu caydıracak şeyler gerekiyor mu? Uygulama boyutunda evet gerekiyor. Hani bazen hanımlar diyor yani gazetede mi haber olmalıyım? Bunun olması için diyor.
4: Evet.
5: Birkaç gün önce yine başka bir hanımla konuştum. Evet. Yani diyor ki ne gerekiyor? Yani elimde çok kuvvetli şeyler var. Bir an önce boşanmak istiyorum ama bir an önce boşanma durumumuz yok. Yani çünkü belli bir, bize maalesef biraz hantal sistemimiz, çok çabuk işlemiyor. Yargılamayı kısaltmak, hızlandırmak için araya konulan süreçler, kademeler maalesef sanki biraz daha işi uzatıyor gibi. İşin o noktasında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ancak daha etkili, çözüm odaklı çözüm şeyler gerekiyor, adımlar atmak gerekiyor. Dediğim gibi bunlar da tabii devlet otoritesinin vazifesi. Biz bu noktada elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz çok, hanımlara ve çocuklara.
4: Çok doğru söylüyorsun hocam. Aslında hep birbirinin tamamlayıcısı. O şiddet gösteren ve o şiddetten kurtulamayan adamı doğuran anne, onun yetiştiren anne de var. Yani böyle bir döngünün içerisine giriyor iş. Aslında olay eğitimle bitiyor, aile olmakla bitiyor, doğru ebeveyn yaklaşımlarla bitiyor. İşte psikolojimizin bozulduğu bir ortamda alacağımız tedbirlerle bitiyor. Şey diyorum mesela, demografi dengenin bir milletin, bir devletin sosyolojik çöküşü için doğurganlık 2.1'in altına başladıysa savaşmaya gerek yok. O kendi kendini yok ediyordur demektir diyor. Şu anda ülkemizde 1.51 seviyesinde bu ciddi anlamda bir çöküş. Ama bununla birlikte işte bahsettiğimiz şekilde çoğalmanın da bir şey yok. Biz bunu nasıl çözeceğiz? İşte konuşa konuşa, bunun eğitimini vere vere, ilgili kanunları çıkara çıkara, ama aklın hakim olduğu işte, ve çok güzel bir tabir kullandınız. Mutedil olarak vereceğiz. Hocam daha saatlerce konuşabiliriz ama çok hızlı da geçti zaman. Evet. Geleceğe bir mektup yazıyor olsanız bundan belki 100 yıl sonraya ve bunu çocuklarınız okuyacak olsa, bunu okuyacağını, torunlarınızın okuyacağını biliyor olsanız, o yazdığınız ilgili mektubun, geleceğe yazdığınız mektubun ilgili satırı nasıl olurdu?
5: Çocuklarıma bir şey yazacak olsaydım aslında bugün kendime çıkardığım en önemli dersi yazardım. İnsan hayatta bir serçe kuşu kadar lezzet alamaz hayattan. Hep onu geçmişin elemleri ve geleceğin kaygıları takip edecektir.
4: Evet.
5: Dolayısıyla bizim içinde yaşadığımız o kadim kültürün dem bu dem dediği felsefeyle ne geçmişe takılı kalıp onun hüzünleri, kederlerini kendi bizi esir almasına müsaade etmeliyiz, ne de yarın ne olacağını bilmediğimiz hususlarda kaygıya düşerek bugünümüzü zehir etmeliyiz. Dolayısıyla dem bu dem dediğimiz bu anı hakkını vererek, lakin carpe diem gibi bugünün koşullarını anlık yaşamak değil kastettiğim, dünyaya geliş maksadımızı doğru analiz edip buraya gönderildiğimizi ve gönderilirken layıkıyla temsil edebildiğimizi, kendimizi, neslimize güzel miraslar bırakacak hayat yaşamamız gerektiği noktasında bu anı en etkili şekilde değerlendirmek, en merhamet ve adalet dairesini gözeterek yaşamak, herhalde benim düsturumdur ve bundan sonraki nesillere vereceğim en önemli ders, tavsiye bu olur diye düşünüyorum.
4: Çok güzel. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum ama
5: teşekkür ederim.
4: Çok yarım kaldı. Yani ben onun farkındayım. Konuya hakim olduğundan dolayı tekrar bir program sözü alarak.
5: İnşallah. Tabii memnuniyetle.
4: Çünkü dediğim gibi aile okulu, işte evlilik ehliyeti konularına neredeyse giremedik bu süre
5: doğru.
4: içerisinde. Bunların da konuşulması lazım olduğunu biliyoruz.
5: İnşallah.
4: O zaman sözünü alıyoruz.
5: Tabii memnuniyetle.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ben de öncelikle şahsınıza, sonra Kayseri Radar ailesine beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum.
4: Biz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, avukat Yasemin Karaköse Hanımefendi ile birlikteydik. Kendisi hem sivil toplum kuruluşlarında böyle etkin görev yapan, hem bir anne olarak bugün çok güzel şeylerden bahsetti. Yarım kaldı, onu da söyleyeyim. Bunu da tamamlayacağımızın, tekrar konuk alacağımızın haberini duyuralım. Allah ömür verirse haftaya yine buluşmak üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. O vakte kadar sağlıcakla kalın. Unutmayın, hukuka saygılı insanların temeli ilk ailede atılıyor. Bugünün notu da o olsun. Ailemizde hukuku tesis edecek güzel nesiller yetiştirmek duasıyla ve isteğiyle Allah'a emanet olun.
3: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
0: Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
2: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-221-4027. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-222-2852. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352-504-4147. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352-320-1257. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352-240-0440.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
9: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
9: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda

0: şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Alper Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Çelik ifadesinde Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını ve bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yapıldığını söyledi. Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve Yaz Programı kapsamında Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

0: Çalışan.
1: Çalışmaların ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarını da kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam ediyor.

Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçuha dahil oldu. Grup 1993 yılında ise thrash soundlu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbar'a adı.

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One ise alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan Tarlaya Ektim Soğan'ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi videoda birebir yansıtıldı.

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmıştı.

Oligan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan Muslu

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup On My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, Kurban'ın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzı ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi, Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kime Ne piyasaya çıktı. Beş parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek oldu.

Athena, 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 4027. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 2852. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 504 4147. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 1257. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 240 0440.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: ve hafifletilmiş modeli MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı makale, 44 ülkede ve 24 farklı dilde yayımlanarak dünya kamuoyuna ulaştı. 250'den fazla mecrada yer bulan makalede Erdoğan, Türk milletinin demokrasi direnişini emsalsiz olarak niteledi ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın yalnızca müferit bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir, dedi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Alper Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Çelik ifadesinde Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını ve bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yapıldığını söyledi. Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve Yaz Programı kapsamında Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise, uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun, güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır. Yayın tekrarı.
0: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
3: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programındayız. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman hukukçularımızı ağırladığımız ve merak ettiğiniz konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konuğu hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikte. Cem Bey nasılsınız? Hoş geldiniz.
4: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size.
4: Teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
3: Evet, şimdi biz bugün güvence hesabı ve esnaf kurye hakkında konuşacağız. Bu konuda eğer sizin de sorularınız olursa bize Instagram'dan Kayserim.net ve Kayseri'de son dakika hesaplarından, YouTube'dan yine Kayserim.net ve 91.8 Radyo Radar'dan bize yazabilirsiniz sorularınızı. Biz de Cem Bey'e iletiriz. Cem Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
4: Evet, ben Cem Kaya, avukatım. Aynı zamanda arabuluculuk, uzlaştırmacılık, tahkim hakemliği gibi avukatlıkla bağlantılı diğer işleri de yapıyorum ama kendimi avukat olarak tanıtıyorum. 12 yıllık avukatım. Kayseri'de kendime ait bürom var. Daha önce İstanbul Barosu'nda çalıştım, ruhsatımı oradan aldım. Ama 10 yıldır Kayseri'deyim. Kendi ofisimde avukatlık yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde.
3: Çok güzel, başarılarınızı diliyorum ben de. Şimdi güvence hesabı dedik. Benim hukuk hakkında çok bir bilgim yok. O

0: de aydınlatmış olacaksınız. Biraz size güzel sorular hazırladığımı düşünüyorum. Şimdi güvence hesabı tam olarak nedir? Güvence hesabı diyoruz ama biz bunu bilmiyoruz. Evet. Devletin bir kasası mı var yoksa bir sigorta şirketinin ortak bir havuzu mu, bu nedir?
1: Aslında tam olarak devletin bir kasası diyemeyiz. Çünkü güvence hesabı hepimizin zorunlu mali mesuliyet sigortası, yani trafik sigortası denilen, kısaca onun hukuki karşılığı zorunlu mali mesuliyet sigortasıdır. Primlerinin bir miktarı bir havuzda toplanıyor. Tıpkı işsizlik maaşının çalışanların sigorta primlerinden yapılan kesintilerle oluşturulduğu gibi düşünebiliriz bu sistemi. Bu havuzda sigorta, zorunlu mali mesuliyet sigortası olmayan araçların verdiği zararları bazı şartlar altında karşılıyor. Yani sigortası olmayan araçların mağduriyetini gidermek amacıyla kurulmuş, asıl hukuki ismi Türk Sigorta Rezurans Şirketi'dir ama güvence hesabı olarak geçiyor. Böyle bir fon diyebiliriz. Bunun hangi durumlarda zarar karşıladığını zaten ilerleyen aşamalarda detaylı olarak anlatacağız.
0: Evet, şimdi tam onu söyleyecektim. Hangi durumda biz bu sigortanın kapısını çalıyoruz? Yani şimdi hep duyuyoruz ya, işte plakası bilinmeyen çalınan araçlar, sigortasız araçlar, evet, hep bunları duyarız. Ama bunda hangi noktada sigortaya başvuruyoruz?
1: Burada bazı istisnalar var. Bir aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası yoksa bunun verdiği zararlarda güvence hesabı sorumludur. Bir araç çalıntıysa, fakat burada çalıntı noktasında şöyle bir istisna var: bütün çalıntı araçların zararını güvence hesabı karşılamaz. Çalıntı aracın normalde zorunlu mali mesuliyet sigortası da olabilir, ki çoğu zaman da vardır. Sizin kapınızın önünde duran aracı geldi, gece birisi çaldı ve gitti, birine çarptı, yaralanmasına ya da ölümüne sebep verdi. Şimdi bu durumda güvence hesabının zarardan sorumlu olabilmesi için aracınızın çalınmasında sizin araç sahibi olarak herhangi bir kusurunuzun olmaması gerekir. Yani herhangi bir kusurunuz da nasıl olabilir? Siz aracın kapısını açık bıraktıysanız, camlarını açık bıraktıysanız ya da anahtarı halka açık bir yerde, bir kafede, masanın üzerinde bırakıp gittiyseniz ve o anahtarla o araç çalınarak birine zarar verdiyse, bu durumda güvence hesabı sorumluluk kabul etmez.
0: Burada bir araya girebilir miyim? Evet. Mesela ben anahtarımı diyelim bir kafede unuttum.
1: Evet.
0: Sonra işte bunu bildirmem mi gerekiyor? Yani ben sorumlu değilim aslında. Orada unuttum ben çünkü.
1: Tabii ki öyle bir durumda zaten sizin sorumluluktan kurtulabilmeniz için olabildiğince erkel şekilde aracın çalındığını hem sigorta şirketinize hem de kolluk birimlerine bildirmeniz lazım. Çünkü güvence hesabının zarardan sorumlu olması için sizin aracın çalınmasında herhangi bir kusurunuzun olmaması lazım. Bu kusur durumu da direkt şu kusurdur, aracın çalınmasında araç sahibinin kusuru vardır ya da yoktur doğrudan denilemiyor. Her somut olayda bu farklı farklı mahkemelerce, hem ceza mahkemesince hem de işte tazminat davasında hukuk mahkemesince ayrı ayrı irdelenip sonucuna göre sorumluluk belirleniyor. Eğer ki siz aracın çalınmasından sorumluysanız, bu sefer şahsi tazminat konusunda da şahsi sorumluluğunuz doğacak ve sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının sorumluluğu doğacak. Aksi takdirde siz sorumlu tutulamıyorsanız, dolayısıyla sigorta şirketiniz de sorumlu tutulamıyor, bu sefer güvence hesabı zarardan sorumlu hale geliyor.
0: Evet.
1: Bunun dışında evet, sigorta şirketinin sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının iflas etmesi söz konusu olabilir, ki son yıllarda birkaç sefer iflas eden sigorta şirketleri oldu, mağduriyetlere de sebep oldu. Ya da ruhsatının iptal edilmesi, ben henüz ruhsat iptal edilen bir şirket görmedim ama olabilir, kanunen mümkündür. Bu durumlarda da güvence hesabı vatandaşı mağdur etmemek için devreye girebiliyor.
0: Yani biz trafik sigortası yaptırdığımızda güvence hesabına da kayıt olmuş oluyoruz mu demek oluyor bu?
1: Kısmen evet, bazı durumlarda.
0: Yani güvence hesabı da şey,
1: hayır, ek bir şey yapmıyorsunuz. Zaten bu sigorta poliçesi için ödediğimiz rakamların içerisinde bir miktarda kesilerek o fona aktarılıyor. Yani bu fon aslında hepimizin yaptırdığı sigortalara istinaden oluşturulan bir fon.
0: Evet. Peki güvence hesabı sadece sakatlık ve ölüm tazminatı mı öder? Yoksa araçtaki maddi hasar da talep edebilir miyiz onlardan?
1: Genel olarak bedensel zararları karşılar. Fakat biraz önce söylediğim sigorta şirketinin iflası veya ruhsatının iptal edilmesi hallerinde araçtaki maddi zararları da karşılıyor. Bunun dışında da biraz önce söylemeyi unuttuk. Sadece işte çalıntı ya da sigortası olmayan araçların değil, plakası tespit edilemeyen araçların verdiği zararlarda da sigorta şirketi sorumlu. Örneğin bir trafik kazasında yaralama oldu. Fakat çarpan araç kaçtı ve gitti. Yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde de aracın plakası ve sürücüsü tespit edilemedi. Bu durumda da güvence hesabına başvurulabilir.
0: Evet, şimdi de her yerde kamera var, illaki tespit edilir herhalde.
1: Yani çoğu yerde var ama bazen şehirler arası yollarda özellikle gece vakti olabilir. Aa. Bir trafik kazası meydana geldiğinde tespiti çok da mümkün olamayabiliyor.
0: Bu yine aklıma geldiği için soruyorum. Mesela o şehirler arası yolda ben çok hayvan görüyorum.
1: Evet.
0: Eziyorlar ve bırakıp gidiyorlar. Evet. Bu bunun içinde dahil olabiliyor mu? Yani o hayvanı alıp götürseler yine sigorta karşılıyor gibi masraflarına var mı?
1: Kendi mali mesuliyet sigortanız, yani zorunlu trafik sigortanız bu durumda hayvanın tedavi giderlerini de karşılayabiliyor. Ama güvence hesabının böyle bir sorumluluğu yok. Yani siz sigortası olmayan bir araçla bir hayvana çarptığınız takdirde bunu güvence hesabı karşılamaz.
0: Evet. Şimdi peki kazadan ne kadar süre sonra başvurmalıyız? Yani biz biraz böyle erin geç bir toplumuz açıkçası. İşte neyse yarın yaparım, yarın yaparım deyip erteleyebiliyoruz. Ne kadar sonra yapabiliriz?
1: Şimdi kanun genel istisnası, ki bizim hukukumuz bir kurallar bir de istisnalar bütünüdür. İstisnalar her zaman daha fazladır. Genel kanunda şöyle, kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl, failin öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, yani faili sonradan da öğrenmiş olabilirsiniz ve her halükarda 10 yıl. Ama bunun bir istisnası daha var. Kaza neticesinde oluşan durum ceza kanunlarında öngörülen suçlardan birini de teşkil ediyorsa, bu durumda uzatılmış ceza zaman aşımı denilen bir kavram var. O devreye giriyor. O durumda da zaman aşımı süresi 8 yıl ve 15 yıl olarak değişiyor. Yani mağdur tarafın lehine bir düzenleme var burada. Bu konuda da şöyle bir yanlış bilinen durum var. Uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanabilmek için şikayetçi olmak ya da şikayetiniz neticesinde zarar veren kişinin ceza alması şart değil. Yani şikayetçi olmamış olabilirsiniz. Ama eylem kanunlarımızda bir suç teşkil ediyorsa, ki bu durumlarda genelde bu taksirle yaralamaya sebebiyet olma suçunu teşkil eder. Sizin şikayetçi olmamış olmanız uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanmanıza engel değildir. Şikayetçi olmasanız bile 8 yıllık ve birden fazla kişi yaralandı ya da bir ölüm meydana geldiyse 15 yıllık zaman aşımından faydalanarak güvence hesabına başvuru yapabilirsiniz. Burada da başvuru konusunda da şöyle bir durum var. Son düzenlemelerle, yani son düzenlemeler dediğim yaklaşık 2019 yılında oldu yanlış hatırlamıyorsam. Sigorta şirketine ve güvence hesabına doğrudan dava açılamıyor. Öncesinde bir yazılı başvuru şartı var. Zararınızın tazmini için sigorta şirketi ya da güvence hesabına bir yazılı başvuru yapıyorsunuz. Bu başvuruda da kazaya ilişkin bütün elinizdeki doneleri sunuyorsunuz. Sağlık durumunuza, yaralanmanıza ilişkin tüm doneleri, epiksiz raporlarını, hastane kayıtlarını sunuyorsunuz. Erişkinler için engellilik raporu var. Onu almanız gerekiyor. Maliyet durumunuzu tespit etmek için onu sunuyorsunuz. Gelir durumunuza ilişkin belgeleri sunuyorsunuz. Varsa kaza tespit tutanağı, soruşturma dosyası, evrakları, bunların hepsini sunarak zararınızın giderilmesini talep ediyorsunuz. Karşı taraf 15 gün içerisinde başvurunuza olumlu bir cevap vermezse, hiç cevap vermezse ya da verdiği cevap sizin zararınızı karşılayabilecek nitelikte değilse, bu sefer siz bu yazılı başvuru şartını yerine getirmiş sayılıyorsunuz fakat yine dava açamıyorsunuz. Bundan sonra da devreye zorunlu arabuluculuk başvurusu giriyor. Yazılı başvuru tamamlandıktan sonra zorunlu arabuluculuk sürecini de tamamlıyorsunuz. Orada da anlaşamazsanız, anlaşamadığınıza dair arabuluculuk son tutanağıyla birlikte bu sefer ticaret mahkemelerinde genelde davanızı açabiliyorsunuz.
0: Uzun bir süreç, evet. Yani anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi biz bir de şey düşünüyoruz. Bazı şeylere işte para vermek istemiyoruz. Bazen işte diyoruz ki ya gerek yok, ben de yaparım bu belgeleri, ben de toplarım diyoruz ama siz sayarken ben yoruldum bu belgeleri. Şimdi avukat tutmak zorunda mıyız?
1: Yani şöyle, bizim kanunumuzda avukat zorunluluğu bulunan haller sınırlıdır. Bunların dışında hiçbir dava için ya da hiçbir işlem için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ama avukat tutmamak çoğu zaman avukat tutmaktan daha pahalıya mal oluyor. Sonrasında tekrar bir avukatla o işi düzeltmek gerekebiliyor. Avukat tutma zorunluluğu olmasa da bütün hukuki süreçlerde, hatta hukuki süreçlerden önce önleyici bir hukuki yardım da almak gerekir. Sadece bir dava için değil, dava öncesinde bir davaya maruz kalmamak için de bir avukatla her zaman görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bizim hukukumuzda usul esastan önce geliyor. Esastan haklı olsanız bile, yani dava konusu olayda haklı olsanız bile, usulü konularda yaptığınız hatalar sizi haksız çıkarır, borçlu çıkarır, çok daha fazla mağdur olmanıza sebep olabilir.
0: Yani ben şey biliyorum, dilekçede bir yeri yanlış yazsan ya da bir şey eklemesen olayla ilgili yine sen suçlu çıkabiliyorsun.
1: Tabii ki sadece yanlış yazmak, eklememek değil, süresinde yapılmayan şeylerin bile dönüşü o kadar imkansız ki. Yani süresinde bir delili bildirmezseniz, daha sonra o delil sizi %100 haklı çıkaracak bir delil olsa bile daha sonra bildirme hakkınızı kaybedersiniz. Bunların hepsi de işte takip işi ve usulü bilmek gerektiriyor. Yani şu an özellikle de yapay zeka konusunda görüyorsunuzdur. İşte yapay zekadan yazılan dilekçelerle davalar açılıyor. İlk zararlar da gelmeye başladı. Biz görüyoruz, ister istemez mesleki olarak takip ettiğimiz sayfalar aracılığıyla önümüze düşüyor. Yani yapay zekaya bir dilekçe yazdırmış, çok güzel olduğuna inanmış vatandaş, herhangi bir hukukçudan da teyit almadan onunla davasını açmış. Esas yönünden haklı olduğu davada çok yüksek karşı vekalet ücretleri, yargılama giderleri ödemek durumunda kalmış. Bu durumda tabii dönüp yapay zekanın kurucularına da rücu edemiyorsunuz. Bu sorumluluk tamamen size ait.
0: Evet, buradan da vatandaşlarımızı ve takipçilerimizi uyarmış olalım. Çok da güzel bir bilgi vermiş oldunuz. Peki hesaptan parayı alan vatandaşın parası daha sonra sigortasız araç sahibinden geri alınabilir mi?
1: Evet, kesinlikle. Şimdi güvence hesabı insanları sigorta yapmamaya sevk etmek için kurulmuş bir hesap değil. Kimse böyle bir düşünceye girmesin. Yani ben aracıma sigorta yaptırmasam da zaten güvence hesabı varmış, o karşılıyormuş, bana bir zararı dokunmayacak gibi düşünülmesin. Güvence hesabının buradaki amacı sanırım sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak zamanında düşünülerek kurulmuş. Ve zarar gören, yani olayda hiçbir kusuru olmadığı halde zarar gören kişinin zararını güvence hesabı karşılar, fakat sonrasında zararın asıl sorumlusuna rücu eder. Rücu etmek dediğimizde ya ödediği miktarı tekrar sorumlusundan talep etmektir. Yani sizin aracınızın verdiği zararı sigorta şirketi öder ama sonrasında sigorta yaptırmamış olmanız sebebiyle size kanunen rücu etme hakkı vardır. Bu trafik zorunlu mali mesuliyet sigortası olan araçlar için de bazı durumlarda geçerli olabilir. Yani mesela ehliyeti olmayan alkollü bir şahıs her ne kadar zorunlu mali mesuliyet sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası, kasko sigortası olsa bile verdiği zarardan tamamen sigortalar aracılığıyla kurtulamaz. Sigortalar karşı tarafa ödemesini yapar, fakat sonrasında kişiye rücu eder.
0: Şimdi şöyle biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Bir olay üzerinden gitmiş olsak. Şimdi bir tane genç çocuk var. Babasının arabasını alıyor ve sigortasının son günüydü. Babası da yaptırmadı. Evet. Sigortasız araçla yola çıktı. Hı-hı. Alkol de almış diyelim. Alkol, evet, sağlığa zararlıdır. Ve polisten de kaçtı. Hı-hı. Bayağı olaylar. Sonra bir de kaza yaptı. Bu durumda ne olur?
1: Bu durumda sigorta poliçesi o gün bittiği için zarardan sorumlu olmaz. Fakat güvence hesabı bu zararı poliçesiz sigorta kapsamında karşılar. Aynı zamanda araç sahibi şahsen de sorumludur. Kazaya sebebiyet veren çocuk, yani 18 yaşından evet. büyük olduğunu varsayalım çocuk diyoruz ama kendisi de şahsen zorunludur. Sorumludur. Burada zarar görenin bir seçimlik hakkı vardır. Yani bu davayı sadece güvence hesabına karşı da açabilir. Güvence hesabıyla birlikte araç sürücüsüne, araç sahibine, her üçüne ya da güvence hesabını açmaz, sadece araç sürücüsüne açar. Burada önemli olan zarar, yani biz hukukçular olarak şöyle bakarız. Muhatabımız ne kadar çok olursa dava sonucunda tahsilat yapabilme ihtimalimiz de o kadar artar. Yani bu durumda bir hukukçu olarak hem güvence hesabı, hem araç sahibi, hem araç sürücüsü üçüne birden açılabilir ki manevi zararlardan ne zorunlu mali mesuliyet sigortası ne de güvence hesabı sorumlu değil. Sadece maddi zararlardan, yani meslekte kazanma gücü kaybı deniliyordu önceden. O yönetmeliğe göre bir mağluliyet hesaplaması yapılıyordu. Bu da daha çok vatandaşın lehine bir hesaplamaydı. Fakat bunu sürekli değiştirdiler son dönemlerde. Yani defalarca değişti. Şu an erişkinler için sağlık yönetmeliğine göre bir rapor veriliyor. Bunda mağluliyet oranları daha düşük çıkıyor. Sigortalar sadece bunu karşılar. Manevi tazminattan sigortalar sorumlu değildir. Kasko poliçenizde ayrıca bir manevi tazminat klozu varsa manevi tazminatı o kloz dahilinde karşılar. Ama yoksa araç işleteni, yani araç sahibi ve sürücüsü manevi zarardan sorumludur.
0: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum. Sigortayı biz evet sigorta yaptırıyoruz diyoruz. Bilmediğim için soruyorum yine. Trafik sigortası neleri kapsıyor?
1: Şimdi trafik sigortası her yıl karşıladığı limitler devlet tarafından belirleniyor. Yani A şirketiyle B şirketinde bu farklı değil. Her sene başında devlet tarafından belirlenen limitler dahilinde ödemeler yapar. Bedensel yaralamalar kaza başına ve kişi başına ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yani kaza başına dediğimiz zaman bir kazada birden fazla insan yaralanabilir ya da vefat edebilir. 20 kişi de olabilir bu, 1 kişi de olabilir. Ama kaza başına limit sabittir. Yani kaza başına limit şu an 10 milyon TL ise, 20 kişi vefat ettiyse bu 10 milyon TL 20 kişi arasında paylaştırılır. Bir kişi vefat ettiyse yapılacak hesaplama dahilinde o 10 milyona kadar karşılanır. Yani doğrudan 10 milyon ödenecek anlamına gelmiyor. Bu da yanlış bilinen bir şey. Yaralama konusunda da öyle. Yaralama limiti de gene kaza başı ve kişi başı olarak ayrılmıştır. Sigorta poliçelerinde görülen yaralama klozları bir yaralama dahilinde doğrudan sigorta şirketinin yaralanana ödeyeceği rakam değildir. Bunun hesaplama yöntemi çok farklı. Bunu aktüerya bilir kişiler hesaplıyor. Kısaca da şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle yaralanan kişinin yaşı önemli. Bu yaş neden önemli? Çünkü bizim şu an güncel olarak kullanılan hesaplama yöntemimizde bir yaşam tablosu var. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yaşam süreleri belirlenmiş bu tabloya göre. Şu an kullandığımız TRH 2010 tablosu. Bundan önce PMF 1931 tablosu kullanılıyordu. Bu TRH 2010 tablosunda yaralanan kişi 30 yaşındaysa bakiye ömrü bu tabloya göre farz-ı misal 75'tir. Yani 45 yıl daha yaşayacağı varsayılır. Bu 45 yılında 65 yaşına kadar olan kısmı aktif dönem, çalışma hayatında geçecek dönem. 65'ten sonra geçecek sürede pasif dönem, emeklilik dönemi olarak belirlenmiştir. Bu yaşayacağı süre ve mağluliyet oranı çok önemli tazminat hesaplamasında. Örneğin bir kişi %10 mağlul kaldıysa kaza sebebiyle her ay %10 daha az kazanacağı ya da kaza öncesinde kazandığı parayı kazanabilmek için %10 daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği varsayılarak bir hesaplama yapılıyor. Aylık geliri 50 bin liraysa %10 mağluliyet neticesinde her ay 5 bin lira daha az kazanacağı düşünülüyor. Bu 5 bin lira ortalama ömrü 45 yılsa 45 yılla çarpılıyor ay bazında. Kazadaki kusur oranına göre de tekrardan bir düşüm yapılıyor çıkan sonuçtan. Yani %50 kusurluysa çıkan rakam ikiye bölünüyor %50 olduğu için. Yarısını sigorta şirketi karşılıyor diyebiliriz. Gelir durumu da tabii burada önemli.
0: Evet. Peki yayının başında iflas etmesi durumu da olabilir demiştiniz. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda ki son zamanlarda bunu çok fazla görüyoruz. Yani iflas durumlarını çok fazla görüyoruz. Vatandaşın mağduriyeti güvence hesabından nasıl gideriliyor?
1: Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda güvence hesabı sigorta şirketinin halefi olarak maddi zararları da karşılıyor. Yani araca verilen zararları. Normalde biraz önce anlattığımız gibi güvence hesabı sadece bedensel zararları, ölüm ve yaralama zararlarını karşılıyordu. Ama iflas durumunda istisna olarak araçta oluşan zararı da karşılıyor. Bunun için de gene bir sigorta şirketlerine maddi zararlı kazada yapılan başvuru gibi bir süreç yönetiliyor. Eksper ataması, işte tamirhane daha çok o işleri hallediyor. Neticesinde ödeme yapılıyor. Bu olmazsa gene arabuluculuk ve yazılı başvuru şartıyla da sigorta güvence hesabına başvurulabilir.
0: Evet, şimdi benim güvence hesabı ile ilgili sorularım bitti. Esnaf kurye konusuna geçmek istiyorum. Ama onun öncesinde güvence hesabı ile ilgili eklemek istedikleriniz varsa onları alabilirim.
1: Evet. Güvence hesabı dediğim gibi bir istisnadır. Aslında bütün araçların trafik sigortaları olması gerekir. Zaten adı o yüzden zorunlu mali mesuliyet sigortası. Fakat bunun uygulanmasından devlet sorumludur. Yani bir insan aracına sigorta yaptırmadıysa bu sigorta yapılmayan aracın verdiği zarardan üçüncü kişi, zarar gören kişinin mağdur edilmemesi gerekir. Bu sebeple kurulmuş bir fondur. Güvence hesabına başvuru yapmak çok bilinen bir yöntem değil. Son yıllarda biraz daha öğrenildi ama bunun öncesinde insanlar bir zarar gördüğü zaman karşı tarafın sigortası da yoksa zaten zararın giderilemeyeceğini düşünerek hak arama mücadelesine girmekten çekiniyordu. Fakat dediğimiz şartlar altında plakası tespit edilemeyen, çalınan ve çalınmasında araç sahibinin sorumluluğu bulunmayan ve mali mesuliyet sigortası yaptırmamış araçların verdiği zararlar da tıpkı sigorta şirketine başvurur gibi güvence hesabına da başvurularak ölüm sebebiyle ya da yaralanma sebebiyle oluşan zararların tazmini istenebilir. Burada da neredeyse sigorta şirketlerine karşı açılacak davalarda uygulanan kuralların hepsi geçerlidir. Birkaç istisnası vardır. Onun dışında aracın sigortası olmadığı için mağduriyetim giderilmez diye düşünülmesin. Güvence hesabı diye bir fon var.
0: Evet. Şimdi esnaf kurye'ye geçelim. Esnaf kurye öncelikle ne demektir? Bunu açıklamanızı istiyorum. Sonrasında bu hukuken iş kanuna mı tabii, yoksa borçlar hukukuna mı? Bunu da açıklamanızı istiyorum. Evet. Bir de neden onlara işçi diyemiyoruz?
1: Şimdi esnaf kuryelik yeni bir çalışma modeli. İş hayatı çok aktif, güncel, sürekli değişen, sürekli dönüşüm içerisinde olan bir sektör. Bu sektörde her gün yeni tanımlar, her gün yeni çalışma şekilleri çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Esnaf kuryelik de bunlardan biri. Son yıllarda da çok ciddi sayıda insanın kazancını sağladığı bir sektör haline geldi ve maalesef çok büyük hukuki sıkıntıları var. Çünkü bizim kanunlarımızda esnaf kuryelik düzenlenmiş bir kavram değil. Yani esnaf kurye diye bir tanım yok. Ki bizim iş kanunumuzda zaten birçok şeyin karşılığı yok. İş kanunu genel olarak Yargıtay kararlarıyla şekilleniyor. Yani iş kanunun her şeyi tanımlaması da mümkün değil. Yani bizim iş kanunumuzda mobbingin de tanımı yok. Ama mobbing şu an artık herkesin bildiği bir kavram. Esnaf kuryelikte tıpkı onun gibi şu an belki de milyonlarca kişinin geçimini sağladığı bir sektör. Tanım olarak da şöyle, esnaf kuryeler herhangi bir iş akdine bağlı olmaksızın kendi vergi levhaları dahilinde fatura keserek ve 4A sigorta kapsamında değil de 4B Bağkur kapsamında primlerini kendileri yatırarak çalışan, genelde de büyük platformlara, şu an isim verebiliyor muyuz platform ismi bilmiyorum ama muhtemelen herkes de anlamıştır,
0: evet,
1: yani.
0: Her yerde görüyoruz zaten.
1: Evet, büyük platformların çatısı altında çalışan fakat işçi sayılmayan, maalesef sayılmayan çalışanlardır. Bu insanlar araçlarının yakıtlarından da sorumlu, Bağkur primlerinden de sorumlu, fatura kestiği için vergiden, muhasebeden, her şeyden sorumlu olduğu halde karşılığını sadece kendi günlük mesaileriyle çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuda büyük bir mağduriyet var. İlerleyen detaylarda zaten bunları daha çok, işleri de çok zor.
0: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, onu okuyayım. Konuyu da çok bölmek istemiyorum ama iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Günümüzde yıllarca süregelen mahkemeler sonucunda verilen kararlarda hem avukat gözü ile hem de vekili açısından soruyorum. Geç gelen adalet adalet midir? Cem Bey'in şahsi fikrini merak ediyorum demiş.
1: Evet, maalesef bu konu en az vatandaşlar kadar avukatlar da mağdur ediyor. Yani vatandaşlar bazen avukatlara kızıyor yargılamaların uzun sürmesi sebebiyle, ama avukatını suçlu görüyor. İşte avukat yüzünden bitmiyor gibi bir düşünce oluyor ama yani ben tüm meslektaşlarım adına şunu söyleyebilirim. Bir duruşma, bir dosya 10 yıl sürüyorsa bütün avukat arkadaşlar şunu ister: keşke her hafta üst üste duruşması yapılsa da biz bu işi 2 ayda bitirsek. Yani tüm avukatlar bunu kabul eder gerçekten.
0: Bunu herkes kabul eder aslında.
1: Yani şimdi şöyle oluyor: bir duruşma yapılıyor, bir müzekkere cevabı gelmemiş oluyor, 3 ay 4 ay duruşma erteleniyor, sadece o müzekkere cevabının gelmesi bekleniyor. Bu işte hukukta biraz entegrasyonun, kurumlar arası entegrasyonun sağlanmasıyla biraz daha kısaltılabilir. Mesela şu an TAPU daireleriyle ilgili entegrasyon tamamlandı sayılır. TAPU'ya yazılan elektronik müzekkere çok kısa süre içerisinde cevaplanıyor. Ama tüm kurumlarda böyle bir çalışma olmadığı için gecikmeler yaşanıyor. İşte adli tatilimiz var 40 gün. O adli tatil öncesinde sonrasında zaten gene bir boşluklar oluyor. Ve ortalama bir dosyada yılda 4 duruşma falan yapabiliyoruz. Öyle olunca da yargılamalar maalesef gecikiyor. Bu yargılamaların gecikmesi bazen telafi edilebiliyor. Yargılama gecikmesinden dolayı oluşan vatandaşın zararı birkaç yolla. Şu an özellikle gündemde munzam zarar konusu var. Yani munzam zarar, yargılamanın gecikmesi neticesinde alacağınızın hükmedilmesi karşısında 10 yıl önce olan bir olayda ödediğiniz paranın güncel karşılığını alamayışınız diyebilirim. Yani yasal faiz ya da ticari faiz duruma göre işliyor ama bu faiz bile önceki ilk olay anında ödediğiniz paranın karşılığı olamayabiliyor. Munzam zarar da bunun daha farklı ekonomik parametrelerle hesaplanarak aradaki bakiye farkın, yani paranın güncel değerinin tahsis edilmesi için açılan davalar. Fakat şu an o konuda da Yargıtay kararları değişiyor. Yeni bir konu olduğu için henüz bir fikir birliği oturmuş değil. Onun dışında önceden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla yargılamanın gecikmesi sebebiyle devletten bir tazminat alınıyordu. Sonra o değişti, artık Anayasa Mahkemesi nezdinde İnsan Hakları Komisyonu kuruldu. Oraya başvuru yapılıyor ve yargılamanın gecikmesi sebebiyle devlet taraflara bir tazminat ödüyor. Ne kadar bu zararın giderilmesinde etkili oluyor derseniz, o konuda fazla yorum yapmak istemiyorum.
0: Evet, biraz da biz sabırsızız herhalde. Hemen her şey olsun istiyoruz. Çok tüketiyoruz çünkü.
1: Yani biraz bazen insanların sabırsız davrandığı durumlar da oluyor. Bazı konularda yargının yapabileceği bir şey de yok. Yani bir mağduriyet raporunun alınabilmesi için, örneğin trafik kazasından bahsettik, kazanın, yaralamanın üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Çünkü kalıcı mağluliyete bakıyor mahkeme. Kalıcı mağluliyette bir yıllık tedavi sürecinin sonunda kalan mağluliyettir. Yani kazadan bir hafta sonra gittiğinizde alacağınız raporla bir yıl sonra gittiğiniz rapor aynı değil. Kalıcı mağluliyet zararı ödenecekse kalıcı mağluliyet, yani mağluliyet durumunun kalıcı olup olmadığının tespiti gerekiyor. O da en az bir yıllık tedavi sonrasında belli oluyor. Bu durumda yargının yapabileceği bir şey yok. O bir yıl beklenmesi gerekiyor. Ama bazı konularda da ufak bürokrasi sebebiyle yaşanan gecikmeler ve düzeltilmesi de aslında çok da mümkün, çok da zor olmayan, özellikle de Bizim ülkemiz UYAP ve E-Devlet konusunda gerçekten çok iyi.
0: Evet.
1: Hatta dünyada
0: herkes her şeye ulaşabiliyor.
1: Dünyada en iyi elektronik devlet sistemlerinin bizde olduğu söyleniyor. Gerçekten de birçok şeye E-Devlet'ten ulaşabiliyoruz. UYAP sistemimiz de çoğu zaman takılmalar yaşasa da gerçekten iyi bir sistem. Bu sistemler varken bu gecikmeleri çok minimuma indirebiliriz. Meclisimizde bulunan milletvekillerinin de yaklaşık %25'i avukat aslında.
0: Evet.
1: Fakat bu konulara çok fazla vakıf olmuyorlar. Yani yargıdaki gecikmeler çok kolay giderilebilir şeyler. İnşallah ilerleyen zamanlarda elektronik,
0: bir düzeltme olacaktır.
1: Evet, elektronik sistemlerdeki gelişmelerle birlikte kısalacağını düşünüyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Dinleyicimize de ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi esnaflara tekrar geçelim.
1: Evet.
0: Esnaf kuryelere. Bir esnaf kurye kaza yaptığında bu iş kazası mıdır yoksa SGK ve tazminat süreçleri nasıl işler diye sormak istiyorum. Ama esnaf kuryeler de çok tehlikeli kullanıyorlar. Yani önüne kırıyorlar bir anda ya da kör noktandan geliyorlar. Fark edemiyorsun, çarpsan yine sen mi suçlusun? Nasıl bu durum, nasıl ilerliyor?
1: Şimdi şöyle, bir esnaf kuryenin yaptığı kaza şu an iş kazası olarak doğrudan nitelenmiyor. Fakat bu konuyla ilgili çok yakın zamanda emekli SGK baş müfettişinin bir röportajı oldu. Kendisi de bu konudaki mağduriyetleri açıklayarak dedi ki, yani bir sürü milyonlarca esnaf kurye iş sözleşmesi gizlenerek, bağımsız tacirmiş gibi gösterilerek mağdur ediliyor. İş kazası durumunda oluşan mağluliyetine büyük platform karışmıyor şu an. Sen kendin bir bağımsız tacirsin, vergi açılışın var diyor. Fakat SGK baş müfettişi de bu konuda esnaf kuryelere SGK'ya başvurarak iş kazası tespitinde bulunmalarını tavsiye etti. Ben de şu an onu tavsiye ediyorum. Birkaç lehe Yargıtay kararı da var. Yani esnaf kuryenin geçirdiği kazayı iş kazası olarak görüp bağlı bulunduğu platformu sorumlu tutan kararlar da var. Fakat bir fikir birliği ve mevzuatta yasal bir düzenleme yok. Bunun ben ileride yapılacağını tahmin ediyorum ve bekliyorum. Birçok insan da bunu bekliyor. Çünkü ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Bu insanlar her ne kadar bağımsız tacir sayılsalar da, şimdi bir insan sırtında 30 kilo yükle platformun belirlediği rotada, platformun belirlediği sürede, platformun üniformasıyla, platformun arması motorunda olacak şekilde bir paketi, bir kargoyu belirli bir süre dahilinde bir yere yetiştirmek zorunda. Şimdi biz bu insana patron diyebilir miyiz?
0: Diyemeyiz.
1: Kendi işinin sahibi diyebilir miyiz?
0: Diyemeyiz.
1: Peki bu insan bağlı bulunduğu platforma göre işveren statüsünde, kendi işçisi değil. Ama ben bugün çalışmayacağım diyemiyor. İşte mesai saatlerini kendisi belirleyemiyor. Ya da gün içerisinde başkaca bir platform dışında bir kargo dağıtımı yapamıyor. Yani çocuğunu okuldan almak için ben işte bugün saat 2'de işi bırakacağım diyemiyor. GPS ile takip ediliyor platform tarafından.
0: Tam bir işçi aslında.
1: Tam bir işçi yani. Kestiği faturaların tamamı platforma kesiliyor. Yani burada bir bağımsız tacirden bahsetmek mümkün değil. Bu kişinin bütün çalışma şartlarını platform belirliyor, emir ve talimat altında. Fakat işte platformlar burada kendi işçilik maliyetlerini en aza düşürmek için böyle bir yöntem geliştirip işte Bağkur açılışı, vergi levhası açılışıyla bu insanları çalıştırıyorlar ve bir kaza durumunda da biz sorumlu değiliz, bizim işçimiz değil, işte bizim sadece iş ortağımız deyip arkalarına yaslanabiliyorlar. Burada açık bir şekilde muvazzaa var, kanunun arkasından dolanma var. Bu herkesin de farkında olduğu bir durum. Hizmet akdinin gizlenmesi söz konusu. Yani bu çalışan sayısı da çok ciddi anlamda arttı. Yakın zamanda bununla ilgili bir düzenlenme yapılacağını tahmin ediyoruz. Yani mantığın kabul etmediği şeyi hukukta kabul etmeyecektir. Herkesin bildiği üzere bu insanlar kendileri bağımsız bir işletme sahibi gibi davranamıyorlar. Doğrudan emir ve talimat altında çalışıyorlar.
0: Evet, dediğiniz gibi şimdi bunun kıdem tazminatı, yıllık izni gibi durumlarda da hakları yok.
1: Tabii. Kıdem tazminatı hakları yok. Yıllık izin hakları yok. Hafta tatilinde çalışırlarsa bunun karşılığını alamıyorlar. Onun dışında sendikal örgütlenme hakları yok. İş kazası ya da meslek hastalığı durumunda muhatapları yok. Yani bir kurye iş kazası geçirdi, bacağını kırdı. 3 ay bu insan maaş da alamayacak. Hı. Belki platform tarafından artık işte 3 ay boyunca sen çalışmazsan ben seninle daha devam edemem, yerine başka birini bulurum deyip işsiz de bırakılacak.
0: Evet, ortaklık bitirilecek gibi.
1: Tabii ortaklık tek taraflı olarak bitirilebiliyor. Ve bu durumda iş mahkemesine gidip işe iade davası da açamıyor. Fazla mesai de isteyemiyor, kıdem tazminatı da isteyemiyor. İş kazası sebebiyle maddi manevi tazminat da isteyemiyor.
0: İşçi olarak görünmediği için.
1: Evet, işçi olarak görünmediği için. Ama dediğim gibi işte Yargıtay'ın birkaç istisnai durumu var. Bunun için ben şu an yürürlükteki mevzuatta doğrudan işçi görünmüyoruz, böyle bir düzenlenme yok, hakkımızı kimseden alamayız şeklinde düşünmesinler. Hem birkaç istisna karar var, hem de zaman aşımına uğramamak için başvurularını yapsınlar, davalarını açsınlar ve mevzuatın düzenlenmesini beklesinler tavsiyesinde bulunabilirim. Yani mevzuatın düzenlenmesi çok elzem. Bu konuda da kanun yapıcıların duyarsız kalamayacağını düşünüyorum. Burada önemli olan biraz önce saydığımız gibi çalışma saatlerini platformun belirlediğini ispat etsinler. Buna yarar doneleri biriktirsinler mutlaka. Yaptığı dağıtımların sadece platforma ait dağıtımlar olduğunu belgelesinler. Kestikleri faturaların sadece platforma kesildiğini, yani bir esnaf olarak başka hiç kimseye fatura kesmeden sadece platforma çalıştığını belgelesinler. Üniformalarının ve araçlarının platformun armasıyla, ismiyle olduğunu belgelesinler ve başvurularını yapmaktan çekinmesinler. Ya bir Yargıtay'da fikir birliği, genel kurul kararı, içtihatı birleştirme kararı dediğimiz yani klasik Yargıtay dairesi kararlarının daha üst seviyesinde bu kararlar arasındaki çelişkileri gideren en üst noktadaki bir kararla ya da mevzuat değişikliğiyle bu şu anki mağduriyetlerin giderileceğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle her zaman olduğu gibi ülkemizde genelde kanunların açıklarını bir avukat meslektaşımız yargılamaların neticesinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Anayasa Mahkemesi'nden bir karar alarak gideriyor ve bunun sonrasında da mevzuatta karar doğrultusunda değişiklikler yapılıyor. Bu konuda da kaçınılmaz. Yani devlet, kanun yapıcılar bu konuda mağduriyeti giderecek çalışmalar yapmadığı halde Anayasa Mahkemesi'ne bir avukat arkadaşımız bu işi götürecek ve düzenleme gelecektir.
0: Evet, umarım da öyle olur. Gerçekten çalışması şartları da çok zor şartlar.
1: Evet. Şimdi, bir de şeyi atladık. Dediğiniz gibi kuryeler biraz hızlı kullanıyor. Bunun da sebebi gene çalışma şartları. Vaktinde çünkü esnaf kurye olan arkadaşlar dediğim gibi tüm harcamalarından kendi sorumlu. Yani aracının vergisinden, tamirinden, yakıtından, kendi bağ kurundan, muhasebesinden, her şeyden sorumlu olduğu için haliyle daha çok sayıda paket dağıtmak istiyor ki genelde dağıttığı, teslim ettiği paket üzerinden ücretlendirme alıyor, adet sayısına göre belirleniyor. Diğer yani platforma bağlı olmayan sigorta kapsamında çalışan, hizmet aktiyle çalışan kurye arkadaşlar da işveren baskısıyla, yani müşteri geç gelirse kötü yorum yapıyor, puanını düşürüyor. Onun yansıması da kuryeye oluyor. İnsanların sabırsızlığı ve platformların acımasızlığı kuryeleri hızlı ve trafik kurallarında biraz ihlal eder şekilde motor kullanmaya mecbur bırakıyor diyebiliriz.
0: Evet, ekstra dikkat edelim onlara, evet. Lütfen. Çalışma şartları da gerçekten çok zor. Şimdi bu firma kuryenin sözleşmesini tek taraflı olarak uygulamaya kapatırsa, evet, bunu bitirdiğinde kuryenin hangi hukuki yollarla bir yerlere başvurabilir?
1: Yani böyle bir durumda dediğimiz gibi işçi sayılmadıkları için doğrudan iş mahkemesine başvurmaları ve kıdem tazminatı, işe iade davası gibi haklarını aramaları şu an mümkün görünmüyor ama hizmet akdinin tespiti davası açabilirler. Yani hizmet tespiti olarak söyleniyor. İşçi olduklarını bu dava yoluyla mahkemeye ispat ettirdikten sonra işçilikten doğan alacaklarının tahsiline gidebilirler. Onun dışında firmayla yaptıkları sözleşmeler, platform firmayla yaptıkları sözleşmeler dahilinde bir hakları varsa, yani fesih kaynaklı ya da cezai şart gibi hakları varsa, sözleşmesinde yer alıyorsa, ona dayanarak genel mahkemelerde, iş mahkemesi dışında genel mahkemelerde fesihten doğan zararlarını firmadan talep edebilirler. Ama öncelikle ben her zaman platform esnaf kuryelere esasen işçi olduklarının bilincinde olarak platformların sorumluluğuna bu şekilde yönelmelerini tavsiye ediyorum. Diğer türlü alacakları miktarlar da alacaklı olduklarını ispat etme yöntemleri de kendi aleyhlerine olacaktır. Yani işçi olarak görülmemeleri maddi olarak ve ispat açısından işlerini zorlaştıracaktır.
0: Evet. Peki şimdi bir esnaf kurye sigortasız bir aracın çarpması sonucu sakatlanırsa, evet, sakat kalırsa güvence hesabından yararlanabilir mi? Yayının ilk başındaki konumuza tekrar dönmüş gibi olacağız.
1: Tabii güvence hesabından yararlanabilir. Güvence hesabı zarar gören kişinin statüsüne, mesleğine bakmıyor. O sadece bedensel olarak bir yaralanma var mı yok mu buna bakıyor. Fakat burada güvence hesabının her yıl belirlenen sigorta limitleri dahilinde olduğunu, sorumluluğunun bu dahiliyette olduğunu belirtelim. Bunu aşan kısım olabilir. Yani görülen zarar poliçe limitinin üstündeyse bu sefer güvence hesabının ödeyeceği rakamın üstü için yine platformun sorumluluğuna gidilmesi gerekir ya da zarar veren kişinin sorumluluğuna gidilmesi gerekir. Şu an mesela benim gündemde uğraştığım bir dosya var. Maalesef bu sabahtan beri konuştuğumuz bütün mağduriyetlerin toplandığı tek bir olay. Yani gece vakti çalınan bir araçla bir platforma bağlı olarak esnaf kurye modeliyle çalışan bir müvekkilime çarpıyor çalan arkadaş. Şimdi bu arkadaşın doğrudan araç sigortasına gitmesi mümkün değil araç çalıntı olduğu için. Ceza mahkemesi yargılamasında da aracın çalınmasında araç sahibinin kusurunun olmadığı tespit edildi. Bu sebeple aracın sigortasına ve araç sahibine sorumluluk yüklenemiyor. Platform sorumluluk kabul etmiyor. Çalışan değilsin sen, işçi değilsin, serbest çalışansın diye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu çok ekstrem bir örnek. Evet. Zor denk gelecek bir şey ama sadece dediğimiz gibi aracın çalıntı olması önemli değil. Güvence hesabının sorumluluğu var. Sadece aracın çalınmasında kimin kusurunun olup olmadığını tespiti önemli. Güvence hesabı esnaf kuryenin geçirdiği kazadan şartlar mevcutsa sorumludur. Zaten orada dediğim gibi güvence hesabı kişinin mesleğine bakmıyor. Kişinin zarar görmesine bakıyor.
0: Evet. Peki şimdi esnaf kurye bir yayaya çarparsa, hep araç çarparsa diye konuşmuştuk. Siparişini tanıdığı o büyük marka bu kazadan sorumlu tutulabilir mi diye soracağım. Güldüğünüze göre herhalde tutulmuyor yine.
1: Yani şöyle, platformlar tabii ki sorumlu olduklarını doğrudan kabul etmiyorlar.
0: Evet.
1: Çünkü dediğimiz gibi platform motorlu kurye benim çalışanım değil. Hiçbir eyleminden, hiçbir zararından ben sorumlu değilim mantığıyla hareket ediyor. Her konuda böyle hareket ediyor. Zaten kendi bünyesinde sigortalı olarak kurye çalıştırmayıp böyle bir yol bulmasının sebebi sorumluluklardan kaçınmak. Fakat bizim hukuk sistemimiz bunu böyle değerlendirmiyor. Şu an her ne kadar yasal mevzuat olmasa da adam çalıştıranın sorumluluğu dahilinde o platformun işi yapılırken gerçekleşen bir kaza. Tabii bu mesai saatlerinde içerisinde olması da önemli. Yani esnaf kurye gece kendi motoruyla gezerken yaptığı kaza ile mesai saatleri içerisinde platformun paketini teslim ederken yaptığı kaza farklı değerlendirilir. İş kazasında da bu böyledir, sigortalı çalışsanız da. Şirketin size tahsis ettiği araçla şirketin işini yapmak üzere giderken kaza yaparsanız ayrı, mesai saati dışında akraba ziyaretine giderken kaza yaparsanız farklı değerlendirilir. Bu bağlamda platformun motoruyla, yani esnaf kuryenin kullandığı motorla bir kaza olması durumunda yaralanan yayaların hem sigorta şirketine hem de platform şirkete hukuki olarak başvurmaları mümkün.
0: Evet. Peki kaza anında tutanak tutarken veya sözleşme imzalarken yapılan en büyük hatalar nelerdir?
1: Trafik kazası gerçekleştiğinde genelde insanlar polisi aramak istiyor. Fakat polis yaralama olmadığı takdirde ve çok büyük bir kaza olup da trafiğin akışına engel olunmadığı halde gelmiyor. Gelmesi de aslında gerekmiyor. Taraflar kendi tutanaklarını kendileri düzenleyebilir. Bu tutanaklar biliyorsunuz genelde sigorta poliçesiyle evet, birlikte bir nüshaya verilir. Fakat siz de o nüshayı başka yerden de temin edebilirsiniz. Ayrıca e-devlette de dijital ortamda da kaza tespit tutanağı var.
0: Evet,
1: evet, kaza tespit tutanağını düzenlemezseniz ve kaza anında araçları yerinden oynatmadan gerekli fotoğrafları, videoları çekmezseniz sigorta ya da kasko şirketlerinin de ödeme yapmaktan kaçınması mümkün olabilir. Çünkü bazen sigorta şirketlerine karşı da hileye başvurulabiliyor. Yani aslında kendi kusuruyla bir kaza yapmıştır. Fakat kazayı başka bir şekilde, bir tanıdığının aracını işte kaza yapılan yerine yanaştırarak fotoğraf çekip sigortadan talep edebilir. Çünkü diğer türlü kendi kusuru olduğu için ödeme alamayacaktır gibi. Bu sebeple tutanağı iki tarafın karşılıklı olarak imzalaması lazım. Bir kroki çizilmesi lazım olay yerine ait. Tarafların kendi olaya ilişkin beyanlarını anlattıkları kısımda karşı tarafın o anki baskısından etkilenmeden kazanın nasıl olduğunu kendi görüşleriyle izah etmesi önemli. Onun dışında tutanakların mutlaka imzalanması lazım. Dikkat edilmesi gereken konular bunlar.
0: Bunlar da çok önemli. Şimdi ben şunu da aklıma geldi. Trafikte kavgaları da çok fazla görüyoruz biz kaza dışında. Mesela birisi geldi işte kavga ederken camını indirmediği için camını kırdı. Bunu da trafik sigortası veya kasko karşılar mı?
1: Hayır. O mala zarar verme suçunu oluşturur.
0: Direkt davalık oluyoruz.
1: Tabii. Yani kaza neticesinde oluşan zarar sigorta şirketinin kapsamında olabilmesi için dediğimiz gibi kaza neticesinde olması lazım. Kaza taksirli bir eylemdir. Yani bilinçli olarak verilen zarar taksir değildir. Kasttır. Yani bir şahıs gelip kendi aracıyla sizin aracınıza kasten çarparsa bu durumun tespit edilmesi halinde de o aracın sigortası ve kaskosu ödeme yapmaz. Yani kasıt varsa burada olay artık kazadan çıkar bir suç teşkil eder. Mala zarar verme suçu oluşur. Sigorta ve kasko sorumlu olmaz. Şahsi sorumluluk söz konusu olur. Hukuki anlamda zararın giderilmesi anlamında ve cezai anlamda mala zarar verme suçundan yargılanması söz konusu olabilir.
0: Evet, Cem Bey ben çok teşekkür ederim. Ben benim teşekkür sorularımın ederim. Sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alıp programı bitirebiliriz.
1: Tamamdır. Esnaf kurye konusunda baştan bir toparlamak gerekirse şu anki hukuki mevzuatımızda esnaf kuryeler maalesef işçi olarak görülmüyor. Bu konuda bir mevzuat düzenlenmesi ilerleyen süreçlerde muhtemelen yapılacaktır. Fakat şu an esnaf kuryeler bir mağduriyet durumunda, yani bir trafik kazası gibi durumlarda işçi görülmüyorum diyerek zararı sineye çekmesinler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu kazanın iş kazası olarak tespit edilmesi için mutlaka başvurularını yapsınlar. İş mahkemelerinde bağlı olarak çalıştıkları platformlara karşı tıpkı bir işverenmiş gibi zararlarının giderilmesi için davacı bulunsunlar. Bu davaları açarken de dediğim gibi önemli olan burada çalışma şartlarının aslında bir işçilik olduğunun, fakat buradaki hizmet akdinin gizlenerek iş ortağı gibi gösterildiğinin ispatı önemli. Yargıtay da bu noktalara özellikle vurgu yapıyor. Bunun ispatı da dediğim gibi çalışma saatlerinin platform tarafından belirlendiğinin, rotalarının platform tarafından belirlendiğinin ve takip edildiğinin, platformla yaptıkları sözleşmelerin içeriğinin, bu sözleşmelerde platform dışında herhangi bir şirketin ya da şahsın kargosunu dağıtmalarının fesih sebebi olduğunun belirtilmesi bile tek başına aslında hizmet aktiyle çalıştıklarının ispatıdır. Öncelikle sosyal güvenlik kurumlarına başvurular yapılarak hizmet tespiti ve iş kazası tespiti talep edilebilir. Akabinde iş mahkemesine davalar açılarak mevzuat düzenlenmesinin de bu dava sürecinde çıkması beklenebilir.
0: Evet, bu da gerçekten çok önemli bir bilgiydi. Çok
1: evet,
0: teşekkür ediyorum.
1: Çünkü zaman aşımı da söz konusu olabilir. Aksi halde mevzuat düzenlenmesi beklenirken zaman aşımına uğrarsa gelen düzenlemede kuryenin bir zarar giderilmesine sebebiyet vermeyecektir.
0: Evet, inşallah onlar için de güzel şeyler çıkar. Ben tekrardan çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Çok sağ olun. Adalet Terazisi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Güvence hesabı ve esnaf kuryeler hakkında konuştuk. Çok önemli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle karşınızdayız. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor. Makine ve kimya endüstrisi 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı makale, 44 ülkede ve 24 farklı dilde yayınlandı.

0: yayınlanarak dünya kamuoyuna ulaştı. 250'den fazla mecrada yer bulan makalede Erdoğan, Türk milletinin demokrasi direnişini emsalsiz olarak niteledi ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın yalnızca müferit bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir, dedi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Alper Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Çelik ifadesinde Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını ve bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yapıldığını söyledi. Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve yaz programı kapsamında Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Mirasın izleri.
4: UNESCO Dünya Mirasını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hierapolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hierapolis. Pamukkale ve Hierapolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hierapolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hierapolis, yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hierapolis'i bir haç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hierapolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hierapolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hierapolis Tiyatrosu'nun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hierapolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mirasın izleri. Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Türk Hekim ve Mühendislerin dış göbeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarındaki güncel artışın devam etmesi durumunda ve acil önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında yaklaşık hasta sayısının 35 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma riski artıyor. Öte yandan uzmanlar, saat 10 ile 14 arası güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklığın 32 derece olması beklenirken ilçelerde de durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı Sarız 29, Bünyan Özvatan Tomarza 30, Develi Felaiye İncesu Sarıoğlan Hacılar 31, Yahyalı 32, Yeşilhisar 34 derece, çevre illerde Yozgat Sivas 29, Nevşehir 30, Niğde 31, Kırşehir 32 derece, büyük kentlerde Ankara 34, İstanbul 28, İzmir 37 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli satır başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 13 Temmuz Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları oldu. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında İstihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verisiyle ilgili olarak sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı arttıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi Göktim Melikgazi Yaz Okulu öğrencilerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bilindiği gibi son yıllarda ülkemiz özellikle milli savunma sanayinde, uzay çalışmalarında, havacılıkta çok muhteşem ilerlemeler kaydetti. Şu anda neredeyse bizim milli bir stratejimiz olarak bu sahada çok sayıda insan yetiştirme, inovasyon yapma, teknolojik gelişmeleri ülkemizde kullanmaktadır gibi bir misyon edindik. Bu sürece de Kayseri Valiliğimizin ve Sayın Valimizin vizyonuyla muhteşem bir Göktim projesiyle şehrimiz entegre edildi. Göktim, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Şehrimizde ilk etapta Melikgazi ilçemizde bir pilot bölge olarak çok değerli çalışmalara imza attı. Bu projede üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve de özellikle sanayicilerimiz, yani reel sektörde teknolojiyi kullanan kitle bir araya gelip projesi olan, değerli fikirleri olan öğrencilerimize imkan oluşturuyor. Kurumsal çatısı da şu anda kurulmuş vaziyette Göktim'in ve çok başarılı bir şekilde ilerledi. Çok kısa sürede müthiş bir mesafe kaydetti. Şu anda 16 atölyemiz ve 40 kulübümüzle yaklaşık 2000 öğrencimiz Göktim'in sunmuş olduğu bu imkanlardan faydalanıyor.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında tartışma yaşandı. CHP meclis üyesi Mustafa Çalıksoy 15 Temmuz'la ilgili söz isteyince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bu konuyla ilgili parti içerisinde ve parti önünde konuşması gerektiğini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Temmuz Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. mecliste görüşülmeye başlanan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması ile ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Temmuz Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir, dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediye Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçek, kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturmak istenilen algı içerisinde AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, denildi.
0: Haftanın özeti.
1: 16 Temmuz Perşembe. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmasıyla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yetkinliği olan partilerle temas devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatına %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerine hizmete açtı. Sarımsak Saklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Tarım Saklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 17 Temmuz Cuma, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından 4'ü firari 139 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir dedi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Kültür Panorama.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel. Gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboynu Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası: Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevin Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, büyük halk ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıl.

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirine

0: Güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor. Makine ve kimya endüstrisi 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı makale, 44 ülkede ve 24 farklı dilde yayımlanarak dünya kamuoyuna ulaştı. 250'den fazla mecrada yer bulan makalede Erdoğan, Türk milletinin demokrasi direnişini emsalsiz olarak niteledi ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın yalnızca münferit bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir, dedi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Alper Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Çelik ifadesinde Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını ve bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yapıldığını söyledi. Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve yaz programı kapsamında Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızla geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkmış şarkı

5 Ocak 1996, çeşitli yerlerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sol örgütlere mensup mahkumlar açlık grevine başladılar. 18 Ocak 1996, besteci Onla Tunç, kendisinin kullandığı uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 21 Ocak 1996, doçent doktor Ufuk Aras'ın genel başkanlığında Özgürlük ve Dayanışma Partisi kuruldu.

8 Şubat 1996, Dominik Cumhuriyeti'nden Almanya'nın Frankfurt şehrine giden Bergen Air'e ait bir uçak Atlas Okyanusu'na düştü. 13 mürettebat ve 176 yolcu hayatını kaybetti. 23 Şubat 1996, Türkiye-İsrail Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. 26 Şubat 1996, ünlü iş adamı Vehbi Koç hayatını kaybetti. Sana

1 Mart 1996. Arttırılan harçları protesto eden üniversite öğrencilerinin eylemleri çığırından çıktı. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü ile Ankara Üniversitesi'nin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencilerce işgal edildi. 4 Mart 1996. Türkiye-İsrail Savunma Sanayi Anlaşması imzalandı. 6 Mart 1996. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında 53. hükümet kuruldu. Kabinede 17 DYP'li ve 15 ANAP'lı bakan

12 Mart 1996, Anayol Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 257 oyla güven oyu aldı. 4 Nisan 1996, Yaşar Kemal, Fransa'da bulunan Akdeniz Edebiyat Merkezi tarafından Akdeniz Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 11 Nisan 1996, Diyarbakır'ın Hani ve Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında bir haftadır devam eden operasyonlarda öldürülen PKK'lı militanların sayısının 110'a ulaştığı açıklandı. Bu operasyonlarda 30 askerimiz ise şehit oldu.

28 Nisan 1996, Bitlis'in Güroymak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 27 PKK'lı öldürüldü. 22 Mayıs 1996, güçlü sesiyle tanınan müzisyen Tanju Okan hayatını kaybetti. 3 Haziran 1996, Kıbrıslı bir Rum asker, Birleşmiş Milletler denetimindeki bölgede bir Kıbrıslı Türk asker tarafından vurularak öldürüldü.

24 Haziran 1996 HADEP Kongresi'nde Türk bayrağını indirdiği iddia edilen Ömer Doyuran ile 32 kişi gözaltına alındı. 27 Haziran 1996 Kuzey Irak'ta devam eden tokat operasyonlarında 45 PKK'lının daha öldürüldüğü açıklandı. 1 Temmuz 1996 Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başlandı. 8 Temmuz 1996 DYP-RP tarafından kurulan 54. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 265'e karşı 278 oyla güven oyu aldı.

28 Temmuz 1996, Kumarhaneciler Kralı olarak tanınan Emperyol Gazinolarının sahibi Ömer Lütfi Topal, İstanbul'da arabasıyla evine giderken açılan çapraz ateş sonucu öldürüldü. 30 Temmuz 1996, OHAL ve çekiç gücün görev süresinin uzatılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 11 Ağustos 1996, Kıbrıslı Rum motosikletçiler yeşil hattı geçmeye kalkışınca Kıbrıslı Türk göstericiler ve Türk askerleriyle çatıştı. 70'ten fazla kişi yaralandı, bir Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti.

15 Ağustos 1996, kumarhanelerin kapatılmasına dair genelge yayınlandı. 28 Ağustos 1996, PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda 43 teröristin öldürüldüğü açıklandı. 14 Eylül 1996, Abdi İpekçi suikastının sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi.

0: sıkıntısı.
1: 23 Eylül 1996, Çetin Emeç ve Turan Dursun cinayetlerinin sanığı İrfan Çağrıcı, İstanbul DGM'de yargılanmaya başlandı. 24 Eylül 1996, Sanat Güneşi olarak tanınan Türk sanat müziğinin ünlü ismi Zeki Müren, TRT İzmir stüdyosunda katıldığı bir programda hayatını kaybetti.

24 Ekim 1996. Osmaniye, Türkiye'nin 80. ili oldu. 25 Ekim 1996. İş adamı Vehbi Koç'un naaşı Zincirlikuyu'daki mezarından çalındı. 26 Ekim 1996. Adana Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gelen hamile kıyafetli PKK'lı bir teröristin vücudundaki bombayı patlatması sonucu 3'ü polis, 4 kişi hayatını kaybetti.

30 Ekim 1996, Sivas'ta şüphe üzerine gözaltına alınan bir kadın, üzerindeki bombayı patlatınca 3 polis memuru hayatını kaybetti. 24 Kasım 1996, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Macaristan'da bir otelin lobisinde bir kişinin saldırısına uğradı. Yılmaz'a saldıran kişinin Veysel Özerdem adlı bir ülkücü olduğu ve Yılmaz'ın Çatlı aleyhinde sözlerinden dolayı yumruklandığı ileri

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Enar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-221-4027 Karacalar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-222-2852 Kaya Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352-504-4147 Nurhan Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-320-1257 Yılmaz Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352-240-0440
0: Nöbetçi Eczaneler Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: Gelişmelerle karşınızdayız. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor. Makine ve kimya endüstrisi 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı makale, 44 ülkede ve 24 farklı dilde yayımlanarak dünya kamuoyuna ulaştı. 250'den fazla mecrada yer bulan makalede Erdoğan, Türk milletinin demokrasi direnişini emsalsiz olarak niteledi ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın yalnızca müferit bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir, dedi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Alper Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Çelik ifadesinde Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını ve bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yapıldığını söyledi. Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve Yaz Programı kapsamında Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
7: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler.

0: ilham verici içeriklerle yenilikçi yaklaşımlar, pedagojik yöntemler ve öğrenci gelişimi konusunda derinlemesine analizler bu programda. Hayatımız eğitim, konuk uzmanların görüşleri ve deneyimleriyle her cuma saat 18'de Fatma Sağdıç'ın sunumuyla yeni sezonda Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sağdıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.
1: Efendim merhabalar. Çok güzel bir sonbahar akşamında değerli Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar izleyicileri, benden size kucak dolu sevgiler. Hayatımız Eğitim programında bugün deneme analizi konusuyla yine birlikteyiz. Sınava girecek öğrenciler için olmazsa olmaz deneme sınavlarımız var biliyorsunuz. Ve ister LGS'ye girecek olsun, ister YKS'ye girecek olsun öğrencilerimiz bu denemelerle mutlaka karşılaşıyorlar hayatlarının her noktasında. Her ne kadar onaylamasam da ilkokul çağlarından itibaren denemeler yapılmaya başlanıyor ülkemizde. İşte bu kadar eğitimin içerisinde olan bu deneme sınavının ne kadar önemli olduğu, neden analiz edilmesi gerektiğini bugün hep birlikte konuşacağız. Bugün yine şahsen çok tanıdığım, çok takdir ettiğim bir değerli rehber öğretmen arkadaşımla birlikte olacağız. Kendisiyle çeşitli platformlarda da yan yana çalışıyoruz. Sevgili Muharrem Küçük Odabaşı Hocam bizlerle birlikte. Müsaadenizle kendisine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Hocam, isterseniz programımıza dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin sizi tanımasıyla başlayalım. Sonra zaten konu derin.
2: Evet, evet. Biraz öyle. Önemli bir konu. Hemen tanıtayım kendimi. Muharrem Küçük Odabaşı ben. 2016 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldum. 4 yıl kadar Muş'ta çalıştım. Şu anda da Kayseri'deyim. 4. senemdeyim. Çeşitli alanlarda eğitimler aldım. Şu anda da bir Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktayım. 34 yaşındayım. Ve ikizlerim var. İki çocuk babasıyım.
1: Allah bağışlasın.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. 8. yılımdayım meslekte. Hep bir lise kademesinde çalıştım. Aslında bu benim için de güzel oldu. Çünkü bu alanda kendimi daha da iyi geliştirme fırsatı elde ettim. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Evet. Hocam mesleğine çok önem veren, mesleki gelişmeye çok önem veren bir yapıya sahip. Hatta kendisinin bugün konuşacağımız deneme analizinin dışında sosyal medya ile ilgili evet. Eğitim konusunda yaptığı çalışmalar var.
2: Evet.
1: Ben bugün kendisinden bir söz alaraktan bir daha bir program yapmak üzere buluşacağımızı şimdiden hem seyircilerimize hem dinleyicilerimize belirtiyorum.
2: Tabii.
1: Bu konuda çünkü çok önemli. Artık günlük hayatımızın içerisinde olan sosyal medya da eğitime etkileriyle ilgili mutlaka konuşalım. Çünkü bildiğim kadarıyla sizin bu konuda hem yazılarınız var hem ödülleriniz var. En doğru kişi olduğunuzu düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ancak dediğim gibi bugün yine eğitim hayatının en önemli konularından birinden bahsedelim istedik. Biz Muharrem Hocam'la sohbet ederken aslında ilk önce biraz önce bahsettiğim konuyla ilgili konuşmak istiyorduk. Ben de dedim ki aslında ben bir günde bir deneme analizi konusunu açmak istiyorum. Hı hı. Hocam dedi ki o zaman önce onu yapalım.
2: Evet.
1: Ve sağ olsun beni kırmadı. Bugün bize misafir olarak geldi. Hocam yavaş yavaş ısınalım isterseniz.
2: Tabii tabii. Tabii.
1: Şimdi deneme analizinden bahsedeceğiz ama deneme sınavı neden yapılır? Deneme sınavları neden önemlidir? Ya da biz deneme sınavlarına gereken kadar mı önem veriyoruz? Gereğinden fazla mı önem veriyoruz? Gereğinden daha mı az önem veriyoruz? Deneme sınavı niçin var?
2: Deneme sınavı aslında bir öğrencinin kendini nerede olduğunu görmesi için var. Ben neredeyim? İyi miyim? Kötü müyüm, eksik miyim, fazla mıyım? Aslında bunun için var. Sonuçta öğrencilerin gireceği sınav belli. YKS Haziran ayında yapılacak. O zamana kadar aslında deneme, ismi de çok basit biliyorsunuz, deneme. Yani herhangi bir alanda prova etmek anlamına geliyor. Yani ben Haziran'daki gireceğim sınavdan önce kendi provalarımı bir kere yapayım, arkasından eksiklerimi gidereyim ve ona göre çalışayım. Denemenin mantığı genel olarak

0: budur. Yapılması gereklidir bu arada. Analiz etmekse herhangi bir durumu araştırmak, sonuçlara varmak, incelemek, konular hakkında sayısal veriler elde etmek ve bu durumlar hakkında bir varsayım yapabilmektir. Deneme analizi ise her ikisini birleştirdiğimizde bir öğrencinin girmiş olduğu sınavın arkasından elde etmiş olduğu bir puan skalası ya da net analizini eksikleri ve fazlalarıyla beraber değerlendirip bir yol haritası çizmeye benzer. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim.
1: Eğitimin içerisinde ölçme ve değerlendirmenin tabii, önemini tabii asla yatsıyamayız. Yani çok önemli. Bunu da yapmanın en iyi yolu dediğiniz gibi evet. denemeler.
0: Evet.
1: Yazılılar da bunun bir parçası.
0: Tabii ki.
1: Denemeler de bizim mevcut sistemimizdeki sınav için çok önemli bir done.
0: Evet.
1: Peki deneme sınavlarının analizine detaylıca gireceğiz ama şundan da bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Deneme sınavları ne sıklıkla yapılmalı? Şimdi bakıyoruz bazen okullarda haftada bir yapılıyor. Bazı okullarda hiç deneme sınavı yapılmıyor. İşte bazı kurumlarda haftada iki kere deneme yapılıyor. Şimdi sağlıklı bir deneme sınavının aralığı ne olmalı? Bir de bu her ay aynı aralıkla mı yapılmalı? Yani süreç ilerledikçe bu periyot değişmeli mi?
0: Sınava doğru yaklaştıkça kesinlikle bu döneme, bu periyot biraz daha sıklaşmalı. Ancak Eylül-Ekim ayında başladığını varsayarsak haftalık bir adet deneme bence yeterli. Ve bu denemenin analizi de her hafta yapılmalı. Artı 4 haftada bir de aylık bir analiz ortaya çıkarılmalı. Ve bu aylık analizden ben geçen ay neydim, bu ay ne yapabilirim çıkartmalı öğrencilerimiz. Ancak Mayıs, Haziran, Nisan, bahar ayları yaklaştığında biliyorsunuz YKS iki basamaklı bir sınav. Hem TYT'si var hem AYT'si var. Her iki alandan da deneme yapılmalı. Ve bu şekildeki öğrenci kendi eksiklerini son kalemlerde de kapatmalı. İlk başta haftalık diyebilirim. Ancak ikinci dönemle biraz daha bahara doğru sonuçta sınavın tarihi belli. Biraz daha sıklaştırılmalıdır diyebilirim.
1: Şimdi biz kendi kurumumuzda da denemeler yapıyoruz. Denemeleri analiz ediyoruz. Hatta evet. bununla ilgili çeşitli programlarda kullanıyoruz. Daha doğru düzgün analizler yapalım diye.
0: Evet.
1: Burada yine analize girmeden önce bir kritik soru daha sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi yoğunlukla bu aylarda özellikle TYT denemeleri yapılıyor. Ancak dediğiniz gibi bir de AYT, alan yeterlilik testi dediğimiz bir sınava daha gidiyorlar. AYT denemelerine başlamanın doğru takvimi ne zamandır? Onun aralığı nasıl olmalıdır? Mesela AYT denemelerine siz dediniz ki şu tarihten itibaren artık AYT başlasın. O tarihten sonra da yine aralık birer hafta mı olmalı?
0: Evet.
1: Yani bir hafta TYT, bir hafta AYT mi olmalı?
0: Evet.
1: Yoksa aynı haftanın içerisinde bir TYT, bir AYT şeklinde haftalık ikinci dilime mi çıkmalı?
0: İkinci döneme geldiğimizi varsayalım. Ocak ayındayız, Şubat ayındayız. İlk başta bir hafta AYT, bir hafta TYT periyodu ilerlenmeli. Ardından sadece AYT ilerlenmeli. Belki öğrenciler kendileri istekleriyle TYT sürecinde götürebilirler. Ancak ondan öncesinde zaten birçok kere TYT denemesi yapıldı. Aslında burada okullarda ve kurumlarda böyle bir boşluk var. TYT'yi çok fazla yapıyorlar, AYT'yi biraz daha az yapıyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Biraz daha fazla AYT yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir 12. sınıf öğrencisinin şu anda hala zaten görmüş olduğu konular AYT konuları. 11'de ve 12'de tamamen AYT görüyor bu çocuklar. AYT'ye biraz daha önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sınavın %60'ını oluşturuyor. %40'lık bir alanda öğrenciler kendilerini gerçekten parçalıyorlar. Çok çok çalışmalar sarf ediyorlar. Ancak AYT'ye yeterli önemin verilmediğini görüyorum. İkinci dönemden itibaren bence biraz daha AYT'ye yoğunlaşılmalı. Her hafta her hafta her hafta AYT denemesi yapılmalı. Yol haritası yapılmalı ve ona göre bir çalışma programı hazırlanmalı.
1: Peki neden AYT'yi, AYT denemelerini, Ağustos'ta başlıyor TYT denemeleri bazı kurumlarda,
0: evet.
1: Temmuz'da başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla da çok erken bir tarihte bu denemeleri yapıyoruz. Peki neden AYT'yi biraz daha geç başlatıyoruz? Bunun mantığı nedir?
0: Bu biraz da açıkçası müfredatla alakalı bir durum. Çünkü TYT dediğimiz şey açıkçası 9. sınıf, 10. sınıf, 8, 7, 6, 5 ve 4. sınıfı kapsar. Aslına baktığınızda bir öğrenci bunların hepsini görmüş kabul edilir. O yüzden dolayı biraz da yoruma dayalı bir sınav olduğu için o yüzden dolayı TYT'yi erkenden başlatma prensipler edinmiştir kurumlar. Ancak AYT 11 ve 12. sınıfta olduğu için öğrencinin kendini orada sınama şekli çok fazla olmuyor. Bir soru bankasıyla ilerleyebiliyor, bir şeyle yapabiliyor ya da bir deneme süreciyle götürebiliyor. Ancak bana göre AYT'nin çok daha fazla çalışılması, çünkü sınavın %60'ını oluşturduğu için daha fazla önem gösterilmesi gerekiyor. Ben de sonuçta bu şekilde ilerledim. Ben de bu sınavlara girerek hazırlandım ve bir üniversite kazandım. Benim TYT sıralamam da kötü değildi, fena değildi. Ancak benim iddialı olduğum yer AYT bölümüydü. Oraya daha çok önem gösterdim. Bunu şu şekilde görmek lazım. Öğrencinin AYT, TYT'si eksik ise bunu AYT'den kapatabilir. Çok rahat kapatabilir. Ancak AYT'si eksikse TYT'den kapatma ihtimali biraz daha düşük görüyorum. Çünkü oranlar ortada zaten. O yüzden dolayı AYT'ye daha önem vermeli. Ancak TYT'yi de kesinlikle belli bir seviyenin altına, tabii ki bu öğrencinin hedefine göre de değişir, belli bir seviyenin altına düşürmemeli.
1: Peki hocam, biz sınava hazırlanacak öğrenciler için konuşuyoruz. Bir 12. sınıf öğrencisi için konuşuyoruz. Belki bir 8. sınıf öğrencisi için konuşuyoruz. Belki bir mezun öğrenci için konuşuyoruz ama deneme sadece buralarda yok.
0: Tabii.
1: 11. sınıf öğrencisi için de denemeler yapılıyor.
0: Evet.
1: Peki 11. sınıf öğrencilerine yapılan denemelerin niteliği, takvim aralığı nasıl olmalı? 11. sınıf öğrencileri TYT denemelerine girmeli mi?
0: Kesinlikle.
1: 11. sınıf öğrencileri AYT konularının hiçbir zaman tamamını göremeyecekler. Evet. Onlara AYT tarzında sınavlar nasıl yapılmalı?
0: Burada tarama testlerine başvurabiliriz. Görmüş olduğu konuların kazanımlarına yönelik sorular hazırlanıp 11. sınıf konularına yönelik sadece. Burada bu şekilde AYT bölümünü kapatabiliriz. Ancak ağırlıkla yine TYT'den ilerlenmesi gerekiyor. Çocuklarda şöyle bir boşluk var. 12. sınıfın 2. döneminde konularını görüyor ve hemen sınava giriyor. Aslına bakarsanız kendini çok fazla prova etme şansı takvimsel olarak
1: konu zaten. Demlenmiyor hocam.
0: Evet, evet.
1: Konu demlenmiyor. Evet.
0: Bazı konular hatta boşlukta kalıyor, aceleye geliyor, çok fazla kazanım elde edilemiyor. Bu boşluğu kapatabilmek için bence tarama testleri bu noktada iş görebilir. 3-5 konu işlenir ya da belli bir takvim gider, hemen bir tarama testi. O konular gidene kadar da bence TYT analizi ya da TYT denemeleri yapılabilir. Bu şekilde 11. sınıflara yaklaşılabilir. Ve bana göre deneme 11. sınıflarda belki 2 haftada bir olabilir. Öğrencilerin talebi varsa tabii ki her hafta olabilir. Bu kötü bir şey değil. Bence çok da faydalı bir şey. 2 haftada bir, belki ayda bir TYT yapılmalı. Ve öğrencilerin görmüş olduğu dersler neticesinde de bir tarama testleri, 11. sınıflara özel tarama testleri yapılmalı. Sonuçta görmediği konudan da kişiyi sınamak biraz mantıksız olur.
1: Tam da işte bizim konuşmak istediğimiz yere geldik hocam.
0: Evet.
1: Şimdi taramada yapılıyor, denemede yapılıyor, her sınıf seviyesinde yapılıyor. Ama bazen bakıyorsunuz, öğrenci senenin başından senenin sonuna kadar belki 100 denemeye girmiş.
0: Giriyor, evet.
1: Belki en az 50 denemeye girmiş ama bu denemelerin sonucunda gözde görülür, elle tutulur bir değişme olmadığı gibi.
0: Evet.
1: Bazen daha önce yapılan denemelerden daha geriye düşmüş sonuçlarla da karşılaşılabiliyor. İşte o zaman deneme sadece her hafta yapılmış bir eylem olarak kalıyor.
0: Kalıyor, evet.
1: Şimdi bizim konumuz aslında bunu bir eylem olmasından çıkartmaya yönelik. Biz burada bir bilinç vermek istiyoruz. Konumuz aslında bu.
0: Evet.
1: O yüzden şu soruyu sormak lazım.
0: Buyurun.
1: Deneme analizi nedir? Neden önemlidir? Deneme analizi yapmak ne demektir? Bunları güzel
0: tabii,
1: tane tane bizi dinleyenlere açıklayalım.
0: Tabii. Ben deneme analizini her zaman şuna benzetirim. Hepimiz hastaneye gitmişizdir. Ve her hastaneye gittiğimizde de doktorlar bizden sabit bir şey ister aslında. Bir kan tahlili yaptıralım. Ona göre sonuçlarımızı konuşalım der değil mi?
1: Evet.
0: Ve biz bir kan tahlili veririz. Oradaki bazı değerlerimizin çok üst seviyede, bazı değerlerimizin beklenenden aşağıda olduğunu görürüz. Ve doktor bize göre ona göre bir beslenme takvimi oluşturabilir, bir ilaç başlayabilir değil mi?
1: Evet.
0: Aslında doktor orada bizim vücudumuzun analizini yapmış değil midir? Değil
1: kesinlikle
0: mi? Ve ona göre bir hamle yapmamız beklenir. İşte deneme analizi de tamamen budur. Biz bir analiz yaparız, ortaya koyarız, deriz ki Türkçeden şu kadar doğru, şu kadar yanlışın var. Matematikten bu kadar doğru, bu kadar yanlış var. Bir ortaya ürün koyarız. Ancak öğrenci bundan sonra çalışma takvimine onu yapmazsa eğer, bu tıpkı hastanın ilaçları kullanmamasına benzer, bu dediğin şey yaşanır. Analiz etmek güzel, ancak sahada olmak da çok güzel. Yani o eksikleri görüp ona göre hareket etmek çok
1: yani güzel. Aslında şunu söylüyorsunuz hocam, ben doktora gittim.
0: Evet.
1: Doktor kan analizimizi, kan tahlilimizi yaptırdı. Kan tahlilinde benim kanımda enfeksiyon çıktı.
0: Evet.
1: Benim antibiyotik kullanmam gerekiyor. Bunu antibiyotik kullanmam ben dediğim zaman bu enfeksiyonun artışına sebep olurum. Vücudumun hastalanmasına sebep olurum.
0: Kesinlikle.
1: Tahlili yaptırınca iyileşmiyorum.
0: Evet.
1: Tahlili yapınca
0: evet.
1: iyiye gitmiyorum.
0: Evet.
1: O tahlilin sonucunu iyi değerlendirmem gerekiyor. Buna yönelik uygun takviyeleri, ilaçları kullanmam gerekiyor diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir örnek hocam.
0: Evet. Bu noktada bir farkındalık olması lazım. Aslında halk arasında da bu sürekli kullanılır, farkındalık. Nedir farkındalık? Aslında şudur. Yine hastaneden örnek verelim. Vücudumuzda bir yerimizin ağrıdığını varsayalım. Ama neresinin ağrıdığını göremeyelim. Yani bilmiyoruz ama bir yerimiz ağrıyor. Bunun için doktor gezdiğimizi varsayalım. Bu farkındalık olmadan geçirilen bir ağrı. Bir taraftan da başımızın ağrıdığını varsayalım. Aslında biliyoruz. Tek nokta. Bir ilaç içebiliriz ya da bir şey yapabiliriz. Bu süreci bu şekilde götürebiliriz. Bu da bir farkındalık. Peki çözüm mü? Değil. Bu sadece benim neyin farkında olup olmadığımın göstergesi. Ama geri kalanındaki süreç bu işi götürecek olan şey. Dinlenmeliyiz belki. Belki doktora gitmeliyiz. Belki doktorun vermiş olduğu ilaçları kullanmalıyız. Yani aslında farkındalık dediğimiz şey çok önemli, çok kritik bir şey ama biraz da eksik bir şey. Eksik oluşunun sebebi farkındalıktan sonraki yapılan hamle.
1: Gereğini yapmakla alakalı.
0: Evet, tabii ki.
1: Başım ağrıyor.
0: Evet.
1: Başım ağrıyor diye benim başımda problem var diyorsunuz. Yani öğrenci diyor ki benim Türkçe'de eksiğim var.
0: Evet.
1: Türkçe netlerim yükselmiyor
0: evet.
1: diyor.
0: Evet.
1: Analizin sonucunu değerlendiriyor. Hı-hı. Ama Türkçe netimi nasıl yükseltirimle ilgili bir çalışma yapmıyor.
0: Evet.
1: Eksiğinin farkında
0: evet.
1: ama bu eksiği gidermek için gereğini yapmıyor.
0: Aynen öyle. Bu durumlar çok sıkça karşılaştığımız şeyler. Burada öğrenciyle birebir de oturup konuşmak lazım. Beklentisine, ne istiyor, neyi bekliyor, neden çalışıyor ya da neden çalışmıyor? Yani bir konuya karşı olan yaklaşım çok önemli. Duygu, düşünce ve davranış. Bu durumları sentezleyip ortaya bir ürün koymak çok önemli. Herkes söylemiştir, her öğrencinin anne babası çevresindekiler şunu söyler değil mi? Çalış, oku. Tamam ama ne yapayım, nereden geleyim, nereden gideyim? Nasıl yapayım ben bu işi? Bizler de söylüyoruz, diyoruz ki örnek veriyorum işte Türkçesi beklenenden çok altında diyelim ki. İşte mutlaka günlük belli periyotta paragraf çözmen lazım. Şu sorulara ekstra dikkat etmen lazım. Bunun için ekstradan çeşitli hamleler yapmak zorundasın. Konu anlatımsa konu anlatım, soru bankası bitirmekse tabii ki bu. Ama eğer öğrenci burada varsa bu başarıyı elde ederiz. Yoksa sebebini araştırmamız lazım. Öğrencinin acaba bizden beklentisi, daha doğrusu kendisinden beklentisi nedir? Birçoğunda şöyle bir durum söz konusu oluyor maalesef. Hani bir öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir şey var biliyoruz değil mi? Bunu günlük hayatta da çok fazla kullanırız.
1: Evet.
0: Aslında öğrenilmiş çaresizlikle alakalı güzel bir deney var. Öğrencilerimizin çoğu bunu yaşıyor. Bir havuz düşünelim. Yani bu deney yapılmış bir deney zaten. Havuzun ortasını cam bir bölmeyle bölüyorlar. Kırılmaz bir cam, güçlü bir cam yapıyorlar ve bir tarafına köpek balıklarını koyuyorlar, bir tarafına da fokları koyuyorlar. Koydukları anda köpek balıkları direkt olarak saldırmaya başlıyor. Fok balıkları da sanki üzerlerine gelecekmiş gibi düşünerek kaçmaya başlıyorlar. Tabii havuzun içinde yani müthiş bir mücadele var aslında havuzun içinde. Köpek balıkları saldırıyor, fok balıkları kaçıyor. Bu bir süre devam ediyor. Bir süre sonra biraz daha seyrekleşiyor. Köpek balıkları onları tekrardan yakından gördüğünde saldırmaya başlıyor. Fok balıkları da saldırıyı gördüğü anda kaçmaya başlıyor. Aynı havuzun içinde yaşamayı öğreniyorlar. Ve o cam böyle bir süre sonra kalkıyor. Ne köpek balığı saldırıyor ne de fok balığı kaçıyor. Pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman öğrenilmiş çaresizlik diye bir tanım koymuş ortaya ve günümüzdeki öğrencilerin hatta bizlerin de bu konuda yaşamış olduğu şey aslında bu. Bu durumu kırmak gerekiyor. Öğrencilere birazcık da olsa yapabileceklerini, başarabileceklerini küçük bir değişimle de olsa bunu göstermek gerekiyor. Öğrenilmiş çaresizliğe düşen öğrencilerime standart olarak vermiş olduğum deney budur. Öğrenciler hemen bu sefer de diyor ki evet hocam ya haklısınız yapabiliriz. Evet yapabilirsin ama bunu bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil belli bir periyotta yapmak gerekiyor. Yani bizler günlük hayatta yaptığımız hepimizin yapmış olduğu eylemler var. Uyumak, yemek yemek, vücudumuzun ihtiyaçları, eğitimin ihtiyacı da çalışmak. Çalışmayı disipliner bir pozisyona getirirsek kesinlikle başarılı oluruz. Eğer getirmezsek, bir gün çalışıp bir gün çalışmazsak ya da belli bir periyotta kapanıp aylarca bırakırsak maalesef bu iş gitmiyor. Bunu görmek gerekiyor.
1: Öğrenciler, aslında öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Ben matematikten 15 netten yukarıya çıkamıyorum diyen öğrenci işte bunu yaşıyor.
0: Evet.
1: Öğrenilmiş çaresizlik sendromunu yaşıyor.
0: Evet, maalesef.
1: Kendine olan inancını, bunu yükseltebileceğine dair inancını kaybettiği için bununla ilgili de bir çabaya girmiyor diyorsunuz.
0: Evet.
1: Öncelikle bununla ilgili de kendi içinde öğrencinin farkına varması gerekiyor diyoruz. Şimdi benim öğrencilerimle karşılaştığımda mesela beni kursa girerken gördüklerinde ya da yolda gördüklerinde, sınıfta gördüklerinde bir gün öncesinde, iki gün öncesinde deneme oldularsa deneme kitapçığını yanıma alıp gelip şunu söylüyorlar. Hocam işte 85.5 net yaptım, işte 90 net yaptım, 52 net yaptım şeklinde kendi başarılarını ya da yükselişlerini ifade ederken toplam denemedeki net sayısı odaklı olarak bakıyorlar. Aslına bakarsanız benim gördüğüm genel olarak öğrencilerin kendilerinde deneme analizi diye adlandırdıkları şey bu kadarla kalıyor.
0: Evet.
1: Diyor ki geçen deneme 55 yapmıştım, bu deneme 60'ı gördüm.
0: Tamam.
1: Geçtiğimiz denemelerde 60'lı netlerdeydim. Bu deneme bana bir şey oldu. Hocam 52'leri gördüm.
0: Evet.
1: Yani başarılı olup olmadıklarını totaldeki net sayısına bakarak yapıyorlar.
0: Evet.
1: Bu yaklaşım doğru mu? Deneme analizinde sadece net sayısı mı kıymetli?
0: Kesinlikle doğru değil. Sonuçta Haziran ayında bu çocuklar bir net elde edecekler. O zamana kadar ondan önceki iniş ve çıkışlar hepsi bir şeyin habercisi. Belki deneme çok zordu. Bunu kabul etmek lazım. Ve birazcık düştü. Belki de bir önceki denemesi ondan çok çok kolaydı. Haliyle yükseldi. Sadece net odaklı bakarsak, aslına bakarsanız analiz yapmanın bir mantığı kalmaz. Sonuçta herkes net odağını görebilir. Ama bu neti nereden yaptı? Türkçesi nasıl? Matematiği nasıl? Sosyal, fen, bunlar nasıl? Bu dağılımları görmek lazım. Örneğin, Türkçeden 25 net yapmıştır. Fenden 18 net yapmıştır. Güzel, kabul edebiliriz ama Türkçenin kat sayısı ve kıymeti çok önemli. Bunu göstermek lazım. Türkçeye ekstra önem göstermesi lazım. Matematikten belli bir periyodun üzerine çıkamıyorsa bunu ona göre yapmak lazım. Yani rakam tabii ki bir sonuç elde eder ama bu rakamın perde arkasına bakmak lazım. O perde arkasındaki kazanımlarda acaba biz nerede varız, nerede yokuz? Problemlerde var mıyız? Geometride var mıyız? Dil bilgisinde var mıyız? Paragraf sorularında kaçta kaç yaptık? Buraları görmek önemli. Sonuçta her sınavın sonunda bir rakam elde edebiliyoruz ama perde arkasındaki durumları inceleyip analiz ettiğimizde aslında öğrencinin az önceki bahsettiğim tahlil sonuçlarını çok net ortaya koyabiliyoruz. Bu şekilde yapıp bir çalışma programına yansıttığımızda hemen de öğrencilerde de biraz bu oluyor. Dediğinizi yaptım, hemen bir deneme sonra neden hala yükselmedi diyor. Yani her denilen şey hemen yükselseydi herhalde herkes başarılı olurdu diye düşünüyorum. Bunun için biraz sabır gerekiyor, biraz da disiplin gerekiyor. Belli periyotları bozmayıp bir disiplinle gidildiğinde, eksiklere yönelik yapıldığında bence başarı kaçınılmaz.
1: Süreklilik kıymetli.
0: Kesinlikle. Sonuçta şöyle bir gerçek var. Yani başaran insanlara baktığımızda belli bir periyodu bozmamışlar. Ama başaramayan insanlara baktığımızda ya da kendini olabildiğinden daha aşağıda olan insanlara baktığımızda ne kadar çalışırsa çalışsın bir grafiklerinde bir yükselme var. Bir pik yapmış, bir dibi görmüş, bir normal seyretmiş. Yani bizim istediğimiz standart bir biçimde gitmesi. Ve bu standardın da tabii ki belli bir seviyede olması. Yani günde bir saat de bir standarttır. Ama ne kadar ortaya bir ürün koyabiliriz onu tartışırız. Ancak günde 4 saat, 5 saat, 6 saat de bir standarttır. Bu üründen daha da faydalanabiliriz. Bu başarıyı getirir. Bana göre öğrencilerin biraz daha bu noktada sabırlı, biraz daha dirayetli olmaları gerekiyor. Kendilerini kesinlikle kıyaslamamaları gerekiyor bir diğer arkadaşlarıyla. O iyi yapmış, ben kötü yaptım. Biri bana şunu söyledi, biri bana bunu söyledi. Çok duyduğum şeyler. İşte komşusundan bir şey diyor, o bölümün önü kapalı diyor işte. Matematiği istesen de yapamazsın, benim çocuğum yapamadı zaten diyor. Halbuki bambaşka insanlar yani, bambaşka bir donanım, bambaşka bir geçmiş var. Çocuklar bunu pek ayrı demiyor. Olabildiğince rehberlik görüşmelerimizde bunlardan bahsediyoruz çocuklara. Ancak ailelerin de biraz burada etkin rol oynaması gerekiyor.
1: Evet. Şimdi bir öğrenci biraz önce bahsettiğim sayılardan tekrar gidecek olursak, şimdi bir önceki deneme 60 yapmış, öbür deneme 52'ye düşmüş. Evet. Bir kere motivasyon düşüyor ama burada nacizane şunu tavsiye etmekte fayda var. Şimdi sen 60'tan 52'ye düşerken bunu tek bir ders bazında mı düştün? Yani aslında senin Türkçe, fen ve sosyalden netlerin 3 aşağı 5 yukarı aynı iken bu denemede bu matematikten kaynaklı mı düştü? Yoksa hepsinde toptan mı bir düşüş var?
0: Evet.
1: Yoksa daha önce yaptığın konuları bu denemede yapamamış mısın? Hasta mıydın? Dediğiniz gibi denemenin niteliği neydi?
0: Evet.
1: Görmediğin konuları mı içeriyordu? Bütün bunlara aslında totalde bakıp bu sayısal veriyi yorumlamak önemli.
0: Kesinlikle.
1: Düşmüşüm hocam ya ya da çıkmışım hocam ya ifadesi aslında çok genel bir tabir kalıyor ve aslında tek başına başarıyı ya da başarısızlığı ölçen bir faktör değil diye düşünüyorum.
0: Düştüğünde üzülmeyeceğiz, yükseldiğinde de çok fazla sevinmeyeceğiz. Disiplini bozmayacağız.
1: Ben de tam onu söylüyordum, soracaktım. Şimdi deneme analizi yapmak öğrencinin motivasyonunu artırır mı, azaltır mı diyecektim ki. Bazı öğrencilerimizin rehberlik görüşmelerine özellikle gelmediğini, deneme analizleri yaptırmaktan kesinlikle kaçındığını, çünkü biraz önce söylediğimiz gibi sonuç odaklı baktığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu öğrencilerimize, demoralize olan özellikle öğrencilerimize tavsiyeniz ne olur?
0: Rehberlik görüşmelerinde bir rehber öğretmenin her zaman olumlayıcı ifadelerle kendini öğrenciyle görüşmesi lazım. Sonuçta her öğrencinin bir eksiği var. Bunu görmek lazım. Bizlerin de var. Ancak bu eksiği önüne koyup bak sen bunları yapamadın ve çalışmıyorsun gibi yargılayıcı bir ifadeyle kullanırsak eğer evet öğrenci kaçar. Biz olsak biz de kaçarız. Bunu böyle görmek lazım. Ancak öğrencinin yapıyor olduğu şeyler zaten yapıyor. Bunu kabul etmek lazım. Yapamadığı yerlerden sorumlu olduğunu ve her yapamadığı yerin aslında bir öğrenme kapısı olduğunu göstermek lazım. Problemden çok kötüysen ekstra problem çalışarak bunu kapatabiliriz. Türkçeden iyiysen çok güzel, tamam. İstediğimiz seviye zaten bu. Ancak ÖSYM bize şunu söylemiyor. Yapabildiğin kadar yap, gerisini de bir şekilde hallederiz demiyor. Yapamadığımız yerlerden bizi sorguluyor. Özellikle matematikte eksik varsa ona yönelik ekstra çalışmalar yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde öğrencileri yönlendirdiğimizde öğrenci biraz daha olsun kendini olumlayıcı ifade kullandığımızda kendini biraz daha olsun gerçekleştirebiliyor. Zaten şu bir gerçek. Hiçbir öğrenci ya da hiçbir insan tamamen dört dörtlük kusursuz değildir. Mutlaka eksiklerimiz olacak. Önemli olan bu eksiklere rağmen bir şeyler yapıp kendi grafiğimizi artırabilmek. Olumlayıcı dil bunun tek çözümü bence.
1: Aslında şunu da sizin cümlelerinizin satır aralarından çıkarıyorum. Denemelerde yaptığımız sorular değil bizim rehberimiz.
0: Yapamadıklarımız.
1: Yapamadığımız sorular. Evet. O yüzden çok kıymetli.
0: Evet.
1: Neyi yapamadım?
0: Evet.
1: Neden yapamadım?
0: Evet.
1: Soruyu mu yanlış okudum?
0: Hasta mıydık?
1: Hasta mıydım? Öncülümü okumadım.
0: Evet.
1: Soruda verilen bilgiyi mi doğru algılamadım?
0: Evet.
1: O konuyla ilgili bir bilgim olmadığı için mi yapamadım? Hı-hı. Yanlış bildiğim için mi yapamadım? Hı-hı. Bununla ilgili her yapamadığı soru için konuşmak lazım.
0: Evet, boş sorunun yaklaşımı ayrı olmalı. Yanlış sorunun yaklaşımı ayrı olmalı. Kesinlikle. Bazen görüyorum öğrenciler denemeden bir soruyu öğretmenine soruyor. Öğretmen orada çözüyor soruyu. Ah diyor ya, dikkatsizliğimden kaçırmışım. Öğrencinin şunu görmesi lazım. O çocuk o soruyu çözmeden önce kaç tane soru çözdü? Muhtemelen diyelim ki matematiğin 25. sorusunu çözdü ve yanlış yaptı. Öncesinde bir 40 soruluk Türkçeden çıktı. Peşine muhtemelen diyorum bir 20 soruluk sosyal yaptı. Arkasına da 25 soruluk matematik yaptı. Bakın aslına bakarsanız geçmişte ne kadar soru çözdü ve bunu 165 dakika içerisinde yapıyor. Aslında dikkatinin dağılması biraz normal değil mi?
1: Evet.
0: Birkaç sorunun buradan kaçması biraz normal değil mi? Bunun normalleştiğini ve bunun daha da sık deneme yaparak, daha da tempolu çalışarak düzelebileceğini söylediğimde öğrenciler, aa hocam evet ben 40 soru gerçekten beni yormuştu ama ben bunu düşünemedim. Yani sonuçta ben o soruyu direkt olarak öğrenciye sorsam hiçbir şey yapmadan çok rahat çözer. Ama önemli olan sonuçta onu o dakika içerisinde bu arada çözebilmek. Küçük dikkat hataları, küçük boşluklar aslında gayet normal. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Öğrencilerin denemeye vermiş oldukları konsantrasyonla gerçek sınavdaki konsantrasyonları kesinlikle bir olmuyor.
1: Olmaz.
0: Yani orada varını yoğunu ortaya koyuyorlar. Hani tabiri caizse bütün tuşlara basıyorlar yani çocuklar bir şey yapmak için. Ama denemede biliyor sonuçta. Haftaya bir daha olurum. ya da işte bir şekilde tamamlarız diyorlar çocuklar. Evet, doğru. O yüzden dolayı vermiş oldukları o odaklanma da güçlü değil. Ancak yine de öğretici bir şey. Oradan çıkıp bir sonraki denemede eksikleri görüp hamle yapmak, bir sonraki denemede yine aynı hamleyi yapmak muhtemelen bir başarı grafiği yakalatacak. Bunu gösterdiğimizde çocuklara daha olumlayıcı oluyor. Daha böyle evet ben de yapabiliyormuşum mu geliyorlar. Az önceki bahsettiğimiz o öğrenilmiş çaresizliği biraz da olsun yıkabiliyoruz.
1: Öğrencilerimizin deneme analizlerinde sonuç odaklı bakan öğrencilerimizden bahsetmiyorum ama baktığımızda kaçınmalarının bir sebebi de üşengeçlikleri.
0: Evet.
1: Bunun gereğini inanmamaları. Bunu yapana kadar diyor bir tane soru bankasından test çözerim diyor. Hı. Yani bunu bir vakit kaybı olarak nitelendiriyorlar. Evet. Aslında tam düzeltilmesi gereken nokta da bu diye düşünüyorum. Evet. Öğrencilerimiz deneme analizini yaptıklarında hangi sonuçlara ulaşacaklarını görseler aslında bunun bir kayıp olmadığını görecekler. Yine nacizane sizin de biraz önce bahsettiğiniz benim de gördüğüm eksiklerden birisi denemede yapamadığı soruyu direkt olarak hocaya sormak ya da video çözümünü dinlemek. Bu doğru bir hareket mi?
0: Bence yanlış. Aslında kabul edilebilir. Öğrenme gerçekleşiyorsa problem yok. Ama benim için öğrenmenin gerçekleşmesinin daha kaliteli bir yeri var. O soruyu öğrenciyle beraber hoca oturacak. Öğrencinin şunu söylemesini istiyorum. Hocam ben bu soruyu yapamadım ya da yanlış yaptım. Müsaade ederseniz yalnız da ben bu soruyu çözmek istiyorum. Ve ben bunu çözerken bana nerede yanlış yaptığımı gösterin. Sonuçta sen onu bir yerde yanlış yaptın. Artı eksi yaptın, üçü beşe böldün, bir şey yaptın. Biliyoruz biz bunu. Ama öğrenci yaparken hocam müdahale ettiğinde bak burada birazcık kaçtık gördün mü dediğinde öğrenme daha kaliteli gerçekleşiyor. Sonuçta sormuş olduğu öğretmen bu soruyu biliyor. Ve önümüzdeki 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca da bunları bilecek. Ama biz bilmiyoruz ya da eksik biliyoruz. Bizim eksik yaptığımız bir şeyi şunu çözemedim, bir çözer misiniz demesi bir öğrenme gerçekleştirir, kabul ediyorum. Ancak benim dediğim daha böyle yaparak yaşayarak yapma işi kesinlikle daha kaliteli hale getirir. Aa evet ya ben bunu nasıl görmemişim dediğinde işte orada çocukta tabiri caizse ampul aydınlanıyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ben bana soru getiren öğrencilerime önce soruyu yüksek sesle okutuyorum.
0: Aynen, süper.
1: Çünkü görüyorum ki sorunun ana metninde verilen kısmı okumadan kafasında şekillendirdiği soruyu çözüyor.
0: Evet.
1: Daha önce alışkın olduğu tarzdaki soruyu çözüyor gibi çözüyor. Sorunun ne sorduğundan bir haber bir şekilde ilerliyor. Evet. O yüzden kendi kulağının da duyacağı şekilde ve benim soru çözümünde atıyorum bir öğrencinin 5 tane sorusunu çözüyorsam bunun en az 3 tanesi şu şekilde oluyor hocam. Soruyu yüksek sesle oku. Ha!
0: Evet, bitti işte.
1: Bu ha var ya.
0: İşte burada öğrenme oldu.
1: Aa, ben burayı okumamıştım hocam. Evet. Demek ki ne yapıyoruz? Önce soruyu okuyoruz.
0: Evet.
1: Ya da soruyu okuttu. Öğrenciden bir ha yok diyorum ki bu soru sana neyi sordu? Ne anladın bu sorudan?
0: Evet.
1: Öğrencilerimizin kendine sormadığı sorulardan birisi bu.
0: Evet.
1: Ben bu sorudan ne anladım? Onun anladığı, onun sorduğu şeyi mi cevaplıyorum? Kafamda kurduğum şeyi mi cevaplıyorum? Arasındaki farkı anlamaları gerekiyor. Hı-hı. Biz öğretmenler olarak belki öğrencilere sizin de söylediğiniz gibi bu noktalarda farkındalıklar oluşturmalıyız.
0: Kesinlikle.
1: Önce soruyu okumalısın, sonra sorunun ne dediğini okumalısın. Hı-hı. Bir de ne düşündün? Bunu yapan öğretmen arkadaşlarım var görüyorum. Bu soruyu sizin de anlattığınız gibi ne düşündün? Farklı yoldan düşünseydin dediğinizde çoğu öğrenci o soruyu çözümleyebiliyor. Evet. Bu da deneme analiziyle ilgili önemli bir başlıktı diyorum.
0: Evet.
1: Peki yanlış yaptık soruyu, çözdük, çözdürdük. Bunları tekrar etmeli miyiz? Nasıl bir yöntem izlemeliyiz?
0: Tabii ki yanlış yaptığımız soru aslında az önce de bahsettiğimiz gibi bizim için bir rehber, bir yol haritası, bir kapı açıyor bize. Diyor ki ben bunu bilmiyorum. O zaman ona göre ekstra çalışmalar yapmalıyım. Yanlışlarımız ve boşlarımız birbirinden başka yaklaşılmalı. Boş bıraktığımız soruyu biz niye boş bıraktık, yanlış yaptığımızı niye yanlış yaptık, bunları da görmeliyiz. Belki süreyi yetiştiremedik, boş bıraktık, tamam. Belki konuyu bilmiyorduk, bakın hepsi apayrı şeyler. Yanlış yaptık, belki artı eksi hatası yaptık, belki tamamen salladık, belki gerçekten bir işlem hatası yaptık. Konu eksiği mi var, soru eksiği mi var, süre hatası mı var? Bunları görmek lazım. Bunları tespit ettikten sonra müdahalemizi yaparsak daha sağlıklı olur. Az önceki bahsettiğiniz öğrenci tipini tekrar konuşalım. Benim bunlara gereğim yok. Ben soru bankası çözerim. Tamam, çöz. Kabul. Bu bir gerçek. Ama eksiklerimizi de görmemiz lazım. Yani şunun gibi düşünelim. Alışverişe çıkacağız. Bir markete gideceğiz. Hepimiz bir dolabımızda neler yok var yok diye bakmaz mıyız? Değil mi? Neyimiz eksik kalmış? Neyimiz fazla? Şundan alırsam şu pahalı mı? Şu uygun mu? İndirimde ne var? Ya da bu hafta acaba yemek listesindeki malzemelerime göre neler almalıyım? Bakın aslında şu anda da mutfağımızın analizini yapmadık mı?
1: Evet.
0: Aynı mantık. Hiçbir şey değişmiyor. Yani o öğrenci soru bankasından bir yol ilerleyebilir ama eksiğini görerek yaptığında çok daha nokta atışı bir hamle yapar. Öğrenme seviyesini, öğrenme süresini biraz daha azaltır. Diğer derslere vakit ayırabileceği yerler çıkar. Yanlış sorular bizim için kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Çok fazla yanlış yapıyorum, kendimi beğenmiyorum. Yap, çok güzel. Öğrenecek daha çok olanın olduğunu gösteriyor bu bize. Çözülecek soru bankalarının olduğunu gösteriyor. Konu anlatımlarının olduğunu gösteriyor. Ben çok fazla boş bırakıyorum. O zaman belki biraz sürede sıkıntı var. Belki gereğinden fazla bazı şeylere önem gösteriyorsun. Bunları da konuşuruz. Turlama tekniklerinden falan da bahsederiz.
1: Şimdi bahsedeceğim.
0: Tabii.
1: Başlıklardan
0: bunlardan
1: biri.
0: Da bahsederiz. Bu gibi alanları öğrencilere gösterdiğimizde net olarak sonuç alabiliyoruz.
1: Kesinlikle. Ben de tam soracağım soruya aslında ucundan değinmiş
0: evet.
1: olduk. Biz deneme analizinde öğrencimizin süreyi verimli kullanıp kullanmadığını anlayabilir miyiz? Hı hı. Nasıl anlarız? Hı hı. Varsayalım bir öğrenci evde kendisi analiz ediyor, hı hı. bunu nasıl anlar? Hı hı. Rehber öğretmen analiz ediyor, bunu nasıl anlar? Hı hı.
0: Aslında şöyle, sınavın dakikası belli sonuçta değil mi? TYT'den bahsedelim, 165 dakika. TYT'nin olayı zaten biraz hız sınavıdır. Yani okudun hemen işaretleyeceksin. Ortalama olarak bir dakikayı biraz daha üzerinde bir alan belirlemiş. 120 tane de soru koymuş. Türkçe'ye verilen sınav süresiyle matematiğe verilen sınav süresi aslında bakarsanız ÖSYM ikisine de aynısını veriyor. Ama öğrenci Türkçe'yi diyelim ki 45 dakika limit koyalım. 65 dakikalarda, 70 dakikalarda çözüyorsa demek ki orada biraz okumada yavaşlık var ya da soruları yavaş çözüyor diyebiliriz. Matematik genelde de bu beklenir, bu görülüyor zaten. Matematiğe biraz daha fazla zaman ayrılıyor. Bu da aslına bakarsanız biraz daha düzeltilebilir hale gelebilir. Bu gibi iki alanda birbiriyle topladığımızda aslında sınavdaki süre maratonunu da çok rahat yönetebiliriz. Türkçe'ye belli bir limit koymamız lazım. Matematiğe belli bir limit koymamız lazım ve onun üzerine çıkmamamız lazım. ÖSYM bize şunu söylüyor ama matematiğin birinci sorusu kolay olur, 20. sorusu zor olur, 40. sorusu çok zor olur. Böyle bir şey demiyor değil mi? Öğrencilerin yaptığı hata bu. İlk sayfadaki soruları genellikle kolay olarak addediyorlar kendilerince ve bayağı uğraşıyorlar. Ancak belki 17. soruya haksızlık ediyorlar. 25. soruyu hiç görmüyorlar. Arkadaki geometri sorularına hiç bakamıyorlar. Halbuki oradaki sorular daha kolay oluyor. Sadece öğrencinin o sayfayı çevirip bir o soruyu görmesi gerekiyor. Buna genel olarak aslında turlama tekniği diyoruz. Yani öğrencinin eksik olduğu alan matematikse bütün sorulara mutlaka bakması lazım. Ne soruyor benden, ne istiyor? 1-2 dakikalık şöyle küçük bir izlenim öğrenci hakkında bir uyarımı gerçekleştirecektir. Ardından kendince zor olan soruları varsa eğer onların kenarına bir işaret koymasını istiyorum ve belki o sorulara bir daha bakma diyorum. Vakit kalırsa tabii ki bak. Ancak kolay ve orta olarak bir soru belirleyip hemen onları çözüp ortalardan da bir şeyler yapmasını bekliyorum. Ancak öğrencilerde şu oluyor. Birin soruyu açıyor, başlıyor çözmeye. 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Onlar 15'lere geliyor. Biraz vakit geçmiş oluyor. Daha arkada fen bilgisi var diyor. Türkçeden yarım bıraktığım bir kısım var diyor. Bakın süreyi ve sınavı iptal ediyor. Aslında bu turlama tekniğini yapsa, bütün soruları görüp içerisinden mutlaka çözebileceği sorular çıkarsa net sayısı zaten ister istemez ortaya çıkacak. Aslında bir yerde çalışıyor oluşu güzel, ortaya ürünü koyuyor oluşu güzel ama bunu nasıl uyguladığı da çok önemli.
1: Yönetmek.
0: Tabii ki. Zaman yönetimi. Bu en kıymetli şey. Gün içerisinde gün 24 saat. Yapacağımız işler belli. Hangi saatte yapacağımız da belli ve ne kadar yapacağımız da belli. Aslına bakarsanız aynısı. Hayatımızın bir gerçeğini buraya yansıttığımızda Türkçe'ye ne kadar vakit vereceğimiz belli. Kendine koymuş olduğu bir kronometreyle olabilir bu. Örneğin 5 tane denemeye girmiştir. 5 tane istatistik tutsun. Türkçem birinci denemede 65 dakikada bitti. İkinci de 62'ye indirdim. Üçüncü de 61.30'a geldi. Dördüncü de 60'ı gördüm. Beşinci de biraz daha düştüğünü görecek. Ne kadar çok fazla yaparsa zamanı, okuma hızı, soruları anlama kabiliyeti daha da çok gelişecek. Tabii ekstra çalışmalar da yaparak bu şekilde bir zaman yönetimini yapabiliriz. Zaten sorulara baktığınızda, YKS sorularına baktığınızda özellikle Türkçe'de çok üst düzey bir şey istemiyor. Sadece şunu söylüyor sana. Okuduğunu anlıyor musun? Ama bunu biraz
1: sert.
0: Sert soruyu, evet, kabul edelim.
1: Sert soruyor.
0: Güzel bir paragraf veriyor. Arkasına iki tane öncüllü soru koyuyor. Sen o paragrafı okuduğunda, ikinci öncülün son cevabını okuduğunda da o paragraftan bir şeyler çıkarmanı bekliyor. Yani o yüzden dolayı biraz kitap okumak da önemli. Odaklanmak da önemli. Öğrenci ancak bunu pek beceremiyor. Önce paragrafı okuyor, soruyu geçmiyor, bir şeyler yapıyor, biraz sallıyor, biraz da acele ediyor, zaman yönetimi kaçıyor. Matematiğe geçeyim, ben buradan bir şey yapamayacağım nasıl olsa diyor, oraya geçiyor. Matematikte de onu sonuçta çiçeklerle, güllerle karşılamıyorlar, o hoş geldin demiyorlar. Yani orada da gayet güzel sorular var. Burayı da yönetmesi gerekiyor ve bunu belli bir dakikanın içerisinde yapması gerekiyor. Aslına bakarsanız durum biraz da stresini yönetmekle de alakalı bir şey.
1: Kesinlikle, o da çok önemli.
0: Evet.
1: Peki zamanı etkili kullanamayan öğrencilerimiz için taktiklerimizi de verdik. Hı hı. Peki denemenin analizini yaptık, evet, yaptırdık. Evet. Bundan sonra artık bir plan uygulamamız kesinlikle gerekiyor. Bir program uygulamamız gerekiyor kesinlikle ki bu aslında her hafta dinamik bir program anlamına geliyor. Çünkü her hafta deneme yapan bir öğrencinin, hı-hı, eksiklerinden sonra o denemeye özgü eksiklerini programa yerleşmesi ve yerleştirilmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki deneme sınavından sonra, analizden sonra hangi derse ne kadar çalışmalı?
0: Hı-hı.
1: Şöyle genel bir şablon, hı-hı, oluşturabilir miyiz?
0: Aslında bunu bize
1: kişiye
0: yine
1: göre değişir ama.
0: Tabii tabii. Aslında bunu bize yine deneme analizinden çıkardığımız veriler elde eder. Matematik netleri düşükse ağırlığı oraya vermemiz gerekir. Türkçe netleri iyiyse standardı bozmamamız gerekir. Bir şey uygulamışız ve işe yaramış belli. Onu bozmayalım. Orayı korumak da önemli ya sonuçta.
1: Evet.
0: Ancak matematikte beklenilen altındaysak oraya ekstra çalışma yapmamız gerekir. Bu çalışmayı konu anlatımla yapabiliriz, soru bankasıyla yapabiliriz, çeşitli çalışmalarla yapabiliriz. Yani bizim neremiz iyi değilse oraya çalışacağız. Temel mantık 3 aşağı 5 yukarı bu. Ve bir yerimiz de iyiyse onu korumayı bileceğiz. Çoğu öğrenci bir şey yaparken bir şey yıkıyor. Denemeden çıkıyor. Hocam diyor, Türkçe çok kötüydü bir önceki denemeye göre. Türkçe çok kötüydü, matematik çok iyiydi diyor.
1: Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Soracaktım zaten hocam.
0: Evet. Bir şeyi yaparken bir şeyi yıkmamak çok önemli. Bir şeyde iyisek, matematiğimiz 30 netin altına düşmüyorsa ve biz bir matematik stiliyle çalışıyorsak onu bozma. Tamam, devam et orada. Türkçe iyi değilse ona yönelik ekstra çalışma yap. Bunu programına yansıt. Bunu haftalık olarak kendin değiştir. Problem yap, geometri yap, mat 1 yap, mat 2 yap, sorularını artır, çözemediğin sorularını az önceki söylemiş olduğum yaklaşımlarla öğretmenlerinle çöz. Tabii ki yine videoyu izle, çözüm kısımlarından bak ama yani bir şeyin daha iyisi varken hani herhalde iyisini talep etmek, ne bileyim, bana çok doğru gelmiyor. Daha iyisini yapabilmek, oturup o hocayla o soruyu çözebilmektir. Bunu yap, bu gibi hamleler yaptıktan sonra bugün olmazsa yarın ama bir şekilde o başarı geliyor. Türkiye birincilerine bakıyoruz. Genelde de medyatikte kişiler oluyorlar. Çıkıyorlar televizyona. Nasıl çalıştın diyorlar. Sadece diyor oturdum ve çalıştım. Hani geri planındaysa şu var. Kendini çok iyi biliyor. Neyi yapıp neyi yapamayacağını biliyor. Kendini tanımış. Türkçem iyi diyor. Matematiğim kötü. Ya da fen bilgisinde eksiklerim var diyor. Aslında kendi analizini kendisi içsel olarak yapmış. Ve bunu yaptıktan sonra da bunu gerçeğe, sahaya yansıtmış. Ona göre çalışmış, disipliner bir biçimde gitmiş ve süreci yönetmiş. Yani bunu sadece bir senelik bir çalışmayla değil, aslına bakarsanız ortaokuldan da başlıyor bu süreç. Disiplinli çalışma, sürekliliği sağlama, bol kitap okuma, kendine vakit ayırma, her zaman ders değil biliyorsunuz. Bu gibi işleri yaptıktan sonra bir öğrencinin başarısız olma gibi bir durumun olduğunu pek varsaymıyorum.
1: Evet hocam. Peki bu deneme analizine maruz kalan öğrenciler var.
0: Evet.
1: Bunu yapan rehber öğretmenler var.
0: Evet.
1: Bir de deneme analizi yapmaya çalışan bu konuyla, evet, yetkinliği olup, evet, olmadığı tartışılan,
0: evet,
1: insanlar da var.
0: Var maalesef.
1: Programdan önce siz bu konuyla ilgili hassasiyetinizi belirttiğiniz için bu başlığı açmak istedim. Deneme analizini kimler yapmalı? Şimdi burada birazcık aslında sevgili velilerimize de biraz dokunmak istiyorum. Çünkü her velimiz de kendince deneme analizleri yapıp evin içerisinde bir hava değişikliğine sebep olabiliyorlar. Çünkü artık konu analizli sonuçlar, karneler veriliyor öğrencilerin eline. Aslında belki veliye hiçbir şey ifade etmeyen bir başlık. Bu başlığı niye yapmadın gibisinden kendileri de evde bir analizle ilgili rüzgarlar estirmeye başlayabiliyor. Burada öğrencilerimize deneme analizi yaparken kimler yardımcı olursa daha doğru bir sonuca ulaşırız.
0: Alanında yetkin olması gerekiyor. Bu çok önemli. Okuduğumuz bölümün adı şu: psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Bu yaptığımız hamle de rehberlik boyutu. Biz bu konuda eğitim aldık ve bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Ve bir taraftan da psikolojik danışmanlık görevimiz var. Bu konuda eğitim aldığından emin olduğumuz kişilerden bunu yapmazsak eğer bir yerde mağdur ediliriz. Bu tıpkı şuna benziyor. Ben çok kilolu bir insandım. Birazcık zayıfladım. Artık diyetisyenim. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz değil mi? Ya da arabamın bir kısmı, bir tarafı bozuktu. Ben onu tamir ettim ve ben bir tamir ustasıyım. Bu da olmaz değil mi? Bu da aslında bakarsanız aynı şey. Yani bir alanda yetkinliği olan kişinin, bir alanda çalışmalar yapmış, ortaya ürün koymuş olan kişilerin yapması gerekir. Yoksa sizin dediğiniz gibi anne baba da yapar ama şu geri plandaki söylediğimiz şeyleri ihmal eder. Bir kere zaten çocuğudur, duygusallık vardır, kesinlikle olmaz. Ancak bu konuyla uzaktan yakından alakası olmayan kişilere kesinlikle bu durumu yaptırmamak gerekiyor. Çünkü eğitim yok, yetkinlik yok. Belki biraz daha böyle tabiri caizse ağzı laf yapıyordur, bir şeylerle bağlıyordur, bir şeyler yapıyordur. Ama bana göre sakıncalı. Bence biraz daha bu konudaki yetkinliğe bakmak gerekiyor. Tecrübeye biraz önem vermek gerekiyor.
1: Öğrencilerimizi bu süreçte teslim ettiğimiz insanların geri planda nelerle uğraştığına, bu konudaki yetkinliğine sahip olduğu eğitime dikkat etmek lazım. Çünkü gerçekten son süreçte benim de bizzat şahit olduğum velilerin mağduriyetlerini, öğrencilerin mağduriyetlerini görüyoruz. Yetkin insanları arayıp bulmak konusunda ısrarcı olalım. Bu tarz konular fısıltıyla yürümez.
0: Tabii ki.
1: Profesyonellik ister.
0: Tabii ki.
1: Komşumun oğlu bunu yaptı. Şu arkadaşımın şöyle bir arkadaşı var, tavsiye ediyor, o ilgilenir şeklinde deyip bunu bir kanun kabul edip çocuğumuzu teslim etmeyelim. Gerçekten bu işte ilgili tecrübesi ne, aldığı eğitim ne, kimlere ne kadar dokunmuş, referansları neler gibi faktörlere dikkat ederekten çocuklarımızı teslim edelim. Sonunda giden öğrencinin bir yıllık hayatı, aynı zamanda aile bütçesinden ciddi kayıplar şekliyle de sonuçlanabiliyor. Analiz sonuçlarını velilerle paylaşmak ne kadar doğru? Paylaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Bir de bu konuya açıklık getirelim.
0: Kesinlikle analiz sonuçlarını veliyle paylaşmak lazım. Sonuçta bu iş sadece öğrencinin yapmış olduğu bir iş değil. Görüyoruz yani, anne baba bazen daha kaygılı olabiliyor. Ancak bu işe yapılan müdahaleyi bizim onlara yaptığımızı göstermemiz ve aslına bakarsanız anne babanın evde öğretmen olma maskesi oluyor. Öyle bir rol model belirleniyor anne baba tarafında. Bunun yapılmaması lazım bence. Evin içerisinde bir rehber öğretmen veliye bilgi verdi, anne babaya bilgi verdi, çözüm yollarını gösterdi ve sonuca ulaştırdı. Ancak burada da destekleyici ve yanında olduğunu göstermesi gerekiyor. Sonuçta o anne baba da o sınavın içinde oluyorlar, emin olun. Ben de sonuçta bu sınavdan geçtim. Benim anne babam da bana bu noktada çok destekleyici oldular. Ancak biraz daha böyle işin içine girdiğinde, duygusallık da olduğunda maalesef bu durum biraz kaçabiliyor. Bunu öngörmek ve buna göre hamleler yapmak, veliyi mutlaka bilgilendirmek, artıyı eksiği göstermek ve bunu şuna göstermek lazım. Bizim şu alanlarda eksiğimiz var ve bu hamleyi yaptık. Bilginiz olsun. Soracağınız soru varsa lütfen bana sorun. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Geri kalan kısımlarını biz ikimiz götürüyoruz. Sizden isteğimiz bu süreçte bize destek olun ve çocuğunuzun yanında olun. Öğretmen olmayın. Bence önemli olan şeyin bu olması lazım. Öğretmen olmamaları lazım.
1: Kesinlikle, değil mi? Öğretmenliği öğretmenlere bırakmak lazım. Şöyle bir şey, bu denemelerin sonuçları, analizleriyle ilgili velilerimiz kesinlikle sürece dahil olmalı.
0: Kesinlikle.
1: Ama analizleri kendileri yaparak değil.
0: Evet, evet.
1: Yetkin insanların yaptığı evet. analizleri dinleyerek
0: evet.
1: öğrencimize nasıl faydalı oluruz, nasıl yardımcı oluruz, anne baba olarak bizim üzerimize neler Hı-hı. düşer şeklinde daha fazla yardımcı oluruz diye evet. düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Yapmış olduğumuz veli toplantılarında da bunu sık sık dile getiriyorum zaten. Öğrencilerimizin eksikleri bellidir. Biz bir şekilde bu durumu çözüyoruz. Yaparız yapamayız, orası tartışılır. Ama sizden bir isteğim var. Lütfen evde öğretmen modelinden bir çıkın. Çünkü çocuk zaten günde okula geliyor, öğretmenleriyle görüşüyor. Eve gidip belki biraz dertleşmek istiyor. Belki bir dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak istiyor. Biz zaten onun nasıl çalışması gerektiğini programlarda, analizlerde sürekli olarak bahsediyoruz. Anne baba da bunda evde sürekli baskı yapınca ister istemez çocukta biraz geri itme durumu oluyor. Biraz daha böyle ev rolünün, ev modelinin benimsenmesi lazım. Yani nasıl ki ben o çocuk öğrencilere karşı anne baba olmuyorsam anne babaların da öğretmen olmaması lazım. Rolleri birbirinden ayırırsak bence çok daha rahat ederiz. Emin olun aile de rahat eder, öğretmen de rahat eder, öğrenci de rahat eder. Rollerin birbirine karışmaması lazım.
1: Kesinlikle size katılıyorum hocam evet. bu konuda. Şimdi denemeyi olduk, Hı-hı. genel bir analizden bahsettik. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bunun içerisinde branşlar var.
0: Evet.
1: Branş bazında analiz Hı-hı. yapmakla genel analiz yapmak arasında fark var mı?
0: Tabii ki.
1: Branş bazında analiz yapmak neyi sağlar ekstra? Branş bazında analiz yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
0: Aslına bakarsanız bence analizin tamamen branş bazında yapılması lazım. Genel analiz de elbette ki önemlidir. Ancak sonuçta bizim eksik olduğumuz yer o branşın kendisi değil mi? Kimya değil mi? Biyoloji değil mi? Matematik değil mi? Buralardan eksikler giderilip yapılması lazım. Ve bu eksikliklerin genelde zaten genel analizde zaten ortaya çıktığını çok rahat görebileceğiz. Sadece matematiğe yönelik bir analiz yaptığımızda, sadece biyolojiye yönelik, sadece kimyaya yönelik bir analiz yaptığımızda bunun daha kurtarılabilir, daha ders programına yansıtılabilir bir hal olduğunu görüyoruz. Genel analiz ise bize şunu gösteriyor. İyi miyim, kötü müyüm, eksik miyim, fazla mıyım, neredeyim, nereye gidiyorum? Ama daha derine indiğimizde, daha konulara indiğimizde ben bu konunun şu kısmını anlamamışıma denk geliyor. Ya da şu kısma gereğinden fazla çalışmışıma denk geliyor. Branş bazlı analiz kesinlikle kaçınılmaz bir süreç ve çok dikkat edilmesi lazım. Genel analiz de bir sonuçtur elbette ki ama branştan kesinlikle vazgeçemeyiz.
1: Zaten branştan branşa yapılan analizin niteliği de değişir.
0: Tabii ki.
1: Bir kimya dersinde yapılan branş analiziyle matematik dersinde ya da Türkçe dersinde yapılan branş analizi evet. tabii ki birbiriyle aynı değil. Hı-hı, hı-hı. Bu analizin sonucuna göre kimyada yapması gereken çalışmanın niteliğiyle Türkçe'de yapması gereken çalışmanın niteliği de aynı değil.
0: Kesinlikle.
1: Bu yüzden de denemelerimizi yine söylüyorum buradan. Ben bu denemede şu kadar net yapmışım demek hı-hı. analiz etmek değildir.
0: Evet.
1: Branş analiz etmek. Hı-hı. Ve analizin sonucuna göre sizin söylediğiniz gibi branş eksikleri tamamlamak evet. gerekir ki biz denemelerden doğru yol alalım.
0: Evet.
1: Ben bir Türkiye derecesi yapmış kız öğrencimizin röportajını okuduğumda şunu söylemişti. Hı-hı. Yanlışların üstüne giderek Türkiye birincisi oldum.
0: Kesinlikle.
1: Her defasında yanlışımın doğrusunu öğrenip bir sonraki denemeye girdim. Yanlışımın doğrusunu öğrenip bir sonraki denemeye girdim. Ve Türkiye derecesi yapmıştım demişti. Hı-hı. Hı-hı. Ne kadar çok soru çözdüğümüzden daha ziyade nitelikli soru çözmek. Evet. Çözemediğim soruların, boş bıraktığım soruların sizin söylediğiniz gibi farkına vararak ilerlemek öğrencilerimizde kesinlikle bir yol aldırır ama sizin programdan önce söylediğiniz bir şey vardı. Evet. Çok hoşuma gitti. Onu da seyircilerimizle paylaşmak istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi öğrencilerle deneme analizi yaptık. Hı hı. Programa koyduk ve sizin söylediğiniz tabirle söylüyorum. Diyorsunuz ki öğrenci bana geliyor. Hocam netlerim hani artmadı.
0: Evet.
1: Orada verdiğiniz güzel bir örnek vardı. Onu sizden rica edeceğim.
0: Şimdi netlerin hemen artsaydı, yapabilseydik biz bu durumu, bu durumu herkes yapardı. Herkes Türkiye birincisi olurdu. Sabır gerekiyor. Sabır olmadan asla olmuyor. Öğrencilerde böyle bir durum var evet. Hocam ben Eylül'de çalışmaya başladım. 30 netle başladım, 40 netle başladım. Neden 60'a çıkamadım? Ben de diyorum ki Eylül'de başlayıp sıkı bir çalışmayla 60 nete çıkılsaydı şu anda herkes 60 nete çıkardı. Ya da çok kısa bir çalışmayla hemen bir şeyler olsaydı herkes gerçekten her yere yerleşirdi. Aslında böyle bir şey mümkün değil. Bu önemli. Yani öğrenciye biz bu durumun hemencecik olmadığını, hemen bir şeylerin oluşmadığını göstermemiz lazım. Maalesef şöyle bir şeyimiz yok. Benim elimde bir tohum var. Ben bunu toprağa attım. Bir iki ay sonra ürün alırım. Keşke öyle olsaydı. Eğitimde maalesef böyle bir durum yok. Yani oradan bir şey çıkmayabilir ya da çok fazla bir şey çıkabilir. Bunu görmek lazım. Her öğrenci aslına bakarsanız çok özel. Öğrenme stilleri bambaşka birbirlerinden. Öğrencilerle görüşünde bunu çok net görebiliyorum. Kimisinin sözele müthiş bir yatkınlığı var. Ama istediği bölüm başka bir yerde. Bunu göstermek gerekiyor. Kimisinin sayısala harika bir yetkinliği var ama korkuyor, yapamam ben diyor. Bunu da görmek lazım. Yani biraz sabır. Biraz aceleci davranıştan uzak, biraz şu öğrenmiş çaresizlikten kendimizi sıyırdığımızda aslında bakarsanız öğrenci kendini çok rahat ifade edebiliyor. Çocuklara şunu söylüyorum her zaman. Matematiklerle nasıl çalışıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hocam konu anlatım dinliyorum. Mutlaka bir şeyler yapıyorum. Tamam, ne kadar dinliyorsun? Şu kadar saat. Peki, karşılığındaki soru çözdüğün şey ne? Hocam işte iki test bitirdim. Peki, tamam. Yani üslü ifadeleri anlamışsın, doğru mu? Kendini ne kadar test ettin? Şu kadar. Biraz kaçma var. Konu anlatıma yöneleyim. Ben şu konuyu önce bir anlayayım da ondan sonra yapayım var. Bana göre yanlış. Öğrencilerin burada oturup soru çözmesi gerekiyor. Şu bir gerçek değil mi? Biz konuyu bilmeden soruyu çözemeyiz.
1: Evet.
0: Bu 2 2 daha 4 kabul. Ama gereğinden fazla biz konuların içerisinde boğulursak aslında bu bir kaçma davranışı bana göre. Çünkü gerçekle yüzleşmekten kaçma, soru çözmekten kaçma. Matematiği öğrenemeyiz. Matematiği öğrenmek istiyorsak bolca yanlış yapacağız. Hiç fark etmez. İstiyorsak bir 20 soruluk soruda 20'sini de yanlış yapalım. Hiç fark etmez. O yanlışlarla yüzleşeceğiz. Az önceki belirttiğiniz Türkiye birincisinin yaptığı şey buydu işte. Yanlışını gördü, hamlesini yaptı. Yanlışını gördü, hamlesini yaptı. Bol soru çözeceğiz, bol yanlış yapacağız. Her yaptığımız yanlıştan da kendimize bir yol haritası çizmemiz lazım.
1: Yanlış yapmaktan korkmayalım.
0: Kesinlikle.
1: Yaptığımız yanlışı telafi etmemekten korkalım.
0: Bir söz var. Sözünüzü kestim.
1: Estağfurullah.
0: Mükemmel, iyinin düşmanıdır.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Çok güzel bir söz.
0: Evet.
1: Öğrencilerimize buradan tekrar selamlar ediyoruz. Velilerimize, değerli arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize. Çok dolu dolu, verimli bir sohbet oluştu diye düşünüyorum. Ben kendi adıma çok büyük bir zevk aldım.
0: Çok güzel demedi.
1: Programı kapatmadan önce... Hı-hı. Velilerimize, hı-hı, dinleyenlerimize, hı-hı, öğrencilerimize, hı-hı, meslektaşlarımıza, hı-hı, kısacası herkese, hı-hı, vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır?
0: Tabii ki. Öncelikle şunu görmek lazım. Sınav maratonu zor bir maraton. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Hedeflediğiniz bölüme yönelik çalışmalarınızı gözden mutlaka geçirin. Ders çalışma stilinizi gözden mutlaka geçirin. Haftadan haftaya kendinizi analiz edin, denemelere sokun. Eksik olduğunuz yerlere yönelik mutlaka çalışmalar yapın. Konuyu çalışın, kabul ediyorum. Ancak sorusunu daha fazla çözmeniz lazım. Çünkü ÖSYM size şunu söylemeyecek arkadaşlar. Konuyu çalıştın mı demeyecek. O konuyla alakalı gelip size bir soru soracak. Yapabiliyor musun diyecek. Bunu fark edin. Ve bu işin biraz sabır işi olduğunu, biraz azim işi olduğunu ve aslına bakarsanız hepinizin yapabileceğini görmeniz lazım. Yapamayan kişiyle yapan kişi arasında tek bir fark var. Ve o fark bana göre, öğrencilere göre kesinlikle şöyle deniyor. Zekadan kaynaklandığını söylüyorlar ancak bana göre öyle değil. Bu iş tamamen çalışma, disiplin ve motivasyon işidir. Bence bu denklemleri oturttuğunuzda mutlaka başarı sağlarsınız. Velilerimizin de bu konuda şöyle yapmaları lazım. Mutlaka çocuklarını destekleyici olmaları lazım. Lütfen yargılamayın. Yargılamak kolay olandır. Yargılamak çok basittir. Ama desteklemek, çıkış yolu üretmek, rehberlik etmek, bir bilene sormak, bunlar güzel olan şeylerdir. Bunları yaptığınız takdirde bir ürün ortaya gelecektir. Bu sene gelmezse seneye gelir. Sınav maratonu zor ancak çalıştıktan sonra yapılamayacak bir şey yok.
1: Hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize çok verdiğiniz güzel bir bilgiler için. Ben de kesinlikle büyük bir zevk alarak dinledim. Evet. Aynı zamanda bir doyuma ulaştım. Umarım bu seyircilerimize ve dinleyicilerimize de geçmiştir diye temennide bulunaraktan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Bu fırsatı tanıdığınız için çok güzel bir program oldu. Benim için de çok güzel oldu. Aslına bakarsanız her gün söylediğimiz şeyler ama böyle bir platformda söyleyebilmek benim için çok değerliydi. Ben de teşekkür ederim bunun için.
1: söylediklerimiz bir kişiye bile fayda sağlarsa evet. ne mutlu bize evet. mottosuyla yol alıyoruz zaten.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden birlikte olana kadar esen kalın, hoş kalın.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlıyor. Makine ve kimya endüstrisi, 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli MPT-76MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlarına kavuştuğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı makale, 44 ülkede ve 24 farklı dilde yayımlanarak dünya kamuoyuna ulaştı. 250'den fazla mecrada yer bulan makalede Erdoğan, Türk milletinin demokrasi direnişini emsalsiz olarak niteledi ve terörle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın yalnızca münferit bir olay olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir, dedi. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Alper Çelik, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Çelik ifadesinde Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını ve bahis işlemlerinin de bu hesaplar üzerinden yapıldığını söyledi. Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Critical Muslim Studies Konferansı ve Yaz Programı kapsamında Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
3: Hadi canım.
4: Aa,
3: ne?
5: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
6: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
2: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Son yıllarda hayatımıza yeni bir bağımlılık eklendi. Kahve tamam, sosyal medya tamam ama bir de yatmadan önce son kez telefona bakma alışkanlığı var ki işte orada işler biraz karışıyor. Çünkü o masum görünen ekranların yaydığı bir şey var, mavi ışık. Adı mavi ama kendisi biraz uykusuzluk mavisi. Mavi ışık aslında doğanın bize hediyesi. Güneşten geliyor, sabah hadi kalk, dünya seni bekliyor diyor. Gündüz bizi zinde tutuyor, dikkatimizi artırıyor, hatta modumuzu bile düzeltiyor. Ama gel gör ki, gece olunca aynı mavi ışık rol değiştiriyor. Bu kez beynimize fısıldıyor. Uyuma. Bir video daha, bir mesaj daha gelecek, bir story daha izlenebilir. Melatonin hormonu diyor ki, ben yarın gelirim. Uyku diyor ki, sen ekrana bak, ben birazdan uğrarım. Sonra ne oluyor? Yatakta dön dön dön bitmeyen dakikalar. Gözler kapalı ama zihin açık. Sabah alarm çalıyor ve ilk cümle şu oluyor. Ben hiç uyumadım ki. Bilim insanları bu durumu boşuna araştırmıyor. Araştırmalar gösteriyor ki akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalan kişiler daha geç uykuya dalıyor, daha az uyuyor ve sabah kahve ile bile kendine gelemiyor. Ama korkmayın, telefonu camdan atmaya gerek yok. Çözüm oldukça basit. Akşam saatlerinde ekranlara sarı tonlu filtreler açıyoruz. Telefon gün batımına geçiyor. Ekran turunculaşıyor, beyne mesaj gidiyor. Tamam, gün bitti. İsterseniz mavi ışık filtreli gözlükler de var. Takıyorsunuz, hem bilim insanı gibi görünüyorsunuz hem de gözleriniz daha az yoruluyor. Bir de küçük ama etkili bir tavsiye. Yatmadan en az yarım saat önce telefonu yatağın yanından uzaklaştıralım. Çünkü ekran yatağa ne kadar yakınsa uyku o kadar uzağa gidiyor. Unutmayalım, mavi ışık gündüz dostumuz, gece ise fazla konuşan bir misafir. O misafiri biraz erken uğurlarsak uyku bize daha çabuk geliyor. Sabahlar daha az zor oluyor. Yani seçim bizim. Gece ekrana mı bakacağız yoksa yastığa mı? Biz yastığı öneriyoruz. Ekranı yarına bırakıyoruz. Tatlı uykular. Ve evet, o video yarın da orada.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerini hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri, farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde, güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik, yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
0: Mirasın izleri. Nöbetçi Eczaneler.
2: Enar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 40 27. Karacalar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 28 52. Kaya Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Nurhan Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 320 12 57. Yılmaz Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 240 04 40.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenör olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles Van den Eeden'dan org, Tobias Friedrich Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Neff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Neff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Neff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Neff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönig ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann George ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmış ancak Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi üzerine bu ithaf geri çekilmiştir. 1803-1814 yılları arasındaki dönem Beethoven'ın kahramansı dönemi olarak bilinir. 5. senfoni, 6. senfoni, Appassionata sonatı ve Razumovski yaylı çalgılar dörtlüleri gibi eserler bu dönemin dramatik ve geniş ölçekli anlatımını temsil eder.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. senfoninin finalinde Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Enar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-221-4027 Karacalar Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-222-2852 Kaya Eczanesi Taceddin Veli Mahallesi 0352-504-4147 Nurhan Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-320-1257 Yılmaz Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352-240-0440
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 4027. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 2852. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 504 4147. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 320 1257. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 240 0440.
0: Nöbetçi Eczaneler.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfteye programında. Besteden Güfteye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfteye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda ilk konuğumuz Ahmet Üstün olacak. Sanatçı 1925 yılında Saffet Bey ve Havva Hanım'ın oğlu olarak İskeçi'de doğar. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu 1940'ların başında ablasının oğlu Lütfi Güner'i ile İstanbul'a gelen Ahmet Üstün, çeşitli işlerde çalışmanın ardından 1943 yılında Maxim Gazinosu'nda sahnelenen Heykeller Konuşuyor adlı müzikalde önce yeğeni Güner'i, kısa bir süre sonra da Ahmet Üstün çalışmaya başlar. 1945 yılında Ankara Radyosu sınavlarını kazandıktan sonra Ankara'da Salih Orak ve Nebat Üner'den, daha sonraki yıllarda da Fahri Kopuz, Veli Kanık ve Ruşen Ferit Kam'dan musiki dersleri alır. 1949'da gazinolardan gelen tekliflerden birini kabul ederek İstanbul'a döner. Şimdi bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

Akademisi'ne girer ve birçok konsere katılır. Sanatçı aynı yıl Ülkü Üründür'le evlenir ve bu evlilikten Dehri adındaki ikinci oğlu doğar. 1962'de İsrail, 1963'te Avrupa turnesi yapar. 1964'te Londra Meydanı'nda konser veren sanatçı, 1966'da Yeni Kapı Gar Gazinosu'nda as solist olarak, 1967'de de Ankara'da sahne çalışmalarına devam eder. Şimdi bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içimde, geldi sen söndür. Şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

Sanatçı 1970'te son evliliğini Saniye Döldüş'le yaptı ve Arzum adlı bir kızı oldu. Aynı yıl İzmir Fuarı, 1971'de Köşk Gazinosu, 1972'de Almanya ve İsviçre, 1973'te Dalyan Gazinosu ve 1974'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sanat Kervanı ile birçok sahne programı yapar ve konserler verir. 1983'te İstanbul Radyosu'ndan emekli olan sanatçı, son yıllarında özel gecelerde ve televizyon programlarında sahne alır. 19 Şubat 1988'de İstanbul'da yaşamını yitiren Ahmet Üstün, Feriköy Mezarlığı'na defnedilir. Şimdi bestesi Şerif İçli, güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait Ezel'den Aşinanım Ben şarkısını Hüseyin'in makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

0: kimse sana.
1: Şimdiki sanatçımız Alaaddin Yavaşça. Mehmet Alaaddin Yavaşça 1 Mart 1926'da Kilis'te doğar. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirir ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başlar. 85 yılında başlayarak hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yapar. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatı daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleriyle başlar. İstanbul'a gittikten sonra Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Erguner, Doktor Selahattin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı İleri Türk Müziği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuarının kurucuları arasında yer alan sanatçı, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın yönetim kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar, YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı profesörlüğüne atanmış ve ses eğitimi bölüm başkanlığına getirilmiştir. İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri, dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaş'ça, güftesi Şerafettin Aydın'a ait "Geçmesin Günümüz Sevgilim" şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Alaaddin Yavaş'çadan

Sanatçı 1950'li yıllardan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiş, yurt dışı konserler için 2 defa ABD'ye davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 88 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği müzik festivaline davet edilmiş, orada 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln ve Hamburg'da muhtelif konserler vermiştir. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın bir uzun çaları, 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Bir yılda tam 4 mevsim var. Şarkısını Nihavend makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Sanatçıya 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evli olan sanatçının adı 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapura verilmiş, Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça vapuru İstanbul Boğazı hattında seferlerine hala devam etmektedir. Ayrıca Yavaşça'nın kilise doğup büyüdüğü tarihi ev Alaaddin Yavaşça Müze Evi adıyla müzeye dönüştürülmüştür. Şimdi bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait Bırakıp Gittiğin Akşam şarkısını Hicaz makamından Yavaşça'dan dinlemekteyiz.

Rahatsızlandığı 2017 yılına kadar Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak ders veren sanatçı, 23 Aralık 2021 Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Yahya Efendi Haziresi'ne defnedilir. Şimdi güftesi Cemalettin Yavaşça, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait "Yine Kalbimde O Aşkın Kanayan Yarası Var" şarkısını Hüzzam makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Türk koro şefi ve Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağ Yaşar. Sağ Yaşar, müziğe profesyonel olarak 1951 yılında Ankara Radyosu'nda başlar. Bugüne kadar 125 küçük 45'lik plak, 10 taş plak, 10 uzun çalar yapar. 400'ü aşkın parça yorumlamış olup TRT repertuarında 2 de bestesi bulunmaktadır. Ali Şenozan ve Abdurrahman Yağdıran gibi müzisyenlerle ortak çalışmalar yapan sanatçı, Ayşe, Cemil ve Kerem adlarında 3 çocuk sahibidir. Şimdi bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Ömrümce Hep Adım Adım şarkısını Rast makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

Müzik hayatına aralıksız devam eden Mustafa Sağ Yaşar, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görülür. Hala Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığı'nı, Kız Kulesi Türk Sanat Müziği Korosu ve İstanbul Tapu Kadastrolular TSM Korosu şefliğini yürüterek Türk Sanat Müziği'ne hizmetine devam etmektedir. Şimdi Güfte ve Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Gün Gelir de Beni Unutursun Demiştin şarkısını Uşak makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

Bugün programımızın kapanış sanatçısı ise bir yaylı tambur virtüözü, büyük bestekar Sadun Aksüt'le yapıyoruz. 26 Ekim 1932 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğan sanatçı, Vali Ali Kemali Aksüt'ün oğludur. İstanbul Belediyesi Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde musiki dersleri alan sanatçı, dönemin büyük hocaları Şerif Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi, Rıdvan Aytan ve Emin Ongan'dan çokça faydalanır. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburuyla eşlik eder.

Sanatçı 1966-67 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girer. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak atanır ve tambur hocalığı yapar. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuar Kurulu üyeliğini görevinde üstlenen Aksüt, 81 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT'den emekli olur. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranaz, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Aksüt'ün TRT repertuarında olan ve sözleri Halil Soyer, Rüştü Şardağ, Sami Derintuna ve İlkan San gibi şairlere ait besteleri de çokça vardır. Sanatçı geniş müzik arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne ölümünden önce bağışlamıştır.

Gözünün sabahını görenler hep uyansın. Güneş fecidesinin varlığından utansın. Güneşin ufka doğru süzülüp aktığı andı, gönlüm gözlerindeki ışıkla aşka kandı.

Aksüt 2 Ocak 2023'te 91 yaşında rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat eder. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. Sizleri programımızın sonunda Sadun Aksüt'ün bestesiyle Rast Taksimi ve Saz eseriyle veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler
2: Enar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 4027. Karacalar Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 28 52. Kaya Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 504 41 47. Nurhan Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 320 12 57. Yılmaz Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi 0352 240 04 40.
1: Nöbetçi Eczaneler.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.